Teâlâ meleklerine namaz kılan kullarıyla iftihar eder. Tevrat'ta şöyle yazar: "Ey Âdemoğlu! Huzurumda namaz kılıp ağlamak sana ağır gelmesin. Zira ben senin kalbine yaklaşan ve gıyaben nurumu müşahede ettiğin Allah'ım." Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ayağına muharebede ok saplanmıştı. Çok acır diye oku çekip alamıyorlardı. "Ben namaza durayım da siz o zaman ameliyeye başlayın," buyurdu. Öyle yaptılar. Namazdayken oku çıkarıp yarayı sardılar da hiç duymadı. Hatta namazdan sonra "İşinizi yaptınız mı?" diye sordu. İşte hakiki namaz. İşte müminin miracı olan namaz. Bu makamdakiler namaza durunca ruhları bedenle alakayı asgariye indirip veraül verasını bulmak için uruc eder, yükselirler. Namazın faziletini ve büyüklüğünü anlatmaya böyle bir değil, belki 100 sohbet yetmez. Hele farzlarını, vaciplerini, sünnet ve adabını, müfsit ve mekruhlarını, namazın çeşitlerini, cuma, bayram, sünnet ve nafile namazları da ilave edersek, ciltlerle kitap olur. Bir parça bahsetmeden, birkaç kelime temas etmeden geçmeyelim. Namazın farzları 12'dir. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kaide-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak. Hadesten taharet, abdesti yok ise abdest almaya, cünüp ise gusletmeye ve abdest ve gusül iktiza ettikte su bulunmazsa teyemmüm etmeye denir. Bu 12 farzın her biri 3 şeyle tamam olur. Hadesten taharet, istincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve abdest azalarını iyi yıkamakla tamam olur. Necasetten taharet, bedenini, elbisesini ve namaz kıldığı yeri pâk etmekle tamam olur. Setre avret, erkek, hür kadın ve cariyelerin kendilerine mahsus avret yerlerini örtmekle tamam olur. İstikbali kıble, kıbleye yönelmek, namaz süresince göğsünü kıbleden ayırmamak, Allahü Teala'nın huzur-u manevisinde huşu ve hudu üzere durmakla tamam olur. Vakit, her namaz vaktinin evvelini ve sonunu bilmek ve namazı mekruh vakte bırakmamakla tamam olur. Niyet, kıldığı namazın farz, vacip veya sünnet olduğunu bilmek ve kalbinden geçirmekle, dünya işlerini kalbinden çıkarmakla, Allahü Teala'yı görür gibi bilip ona ibadet eylemekle tamam olur. İftitah tekbiri, erkekler ellerini kulaklarına, kadınlar omuz hizasına kaldırmakla, tekbiri tazim üzere almakla, kalben uyanık ve hazır olmakla tamam olur. Kıyam, ayakta durmakla, secde yerine bakmakla, iki tarafına sallanmamakla tamam olur. Kıraat, cehri sesli okuduğu zaman sesini çıkarmak, gizli okuduğu zaman kendisi duyacak kadar hafif okumak ve okuduğunun manasını düşünmekle ve tecvid üzere okumakla tamam olur. Rükû, vaktinde rükûa varmakla, beli ile başı beraber olmakla, tumaniyet üzere hareketsiz durmakla tamam olur. Secde, sünnet üzere yere eğilmekle, alnı ve burnu kıbleye karşı yere koymakla, bir müddet hareketsiz durmakla tamam olur. Son kaide, erkekler sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturmakla, kadınlar kaba yerini yere koyup ayaklarını sağ tarafından çıkarmakla, tahiyyatı tazim üzere okuyup salavat ve dua okumakla tamam olur. Namazın kemal mertebede kabul olunmasının şartları, huşu, takva, malayaniyi, kesel ve ibdadı terktir. Huşu, Allahü Azimüşşan'dan korkmaya, takva, 9 azasını haramdan ve mekruhtan korumaya,

malayaniyi terk demek, dünyasına ve ahiretine yaramayan söz ve sohbeti terk etmeye, keseli terk, namazın fiillerini edada üşenmekliği terk etmeye ve ibdat, ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman her işini terk edip cemaate devam etmeye derler. Namazın içinde gözetilmesi önemli olan 6 madde vardır. Bunlar ihlas, tefekkür, havf, reca, rüyet-i taksir ve mücahededir. İhlas, amelinde hulus üzere bulunmaya, tefekkür, namaz içinde yapılması gerekli olanları hatırında tutup unutmamaya, havf, Allahü Teala'dan korkmaya, reca, Allahü Teala'dan rahmetini ummaya, rüyet-i taksir, kendisini kusurlu ve günahkar bilmeye, mücahede, nefis ve şeytanla barışmamaya derler. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh saadetle buyurdular ki: "Ya Ali, sen namazın farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına riayet etmelisin." Ensardan bir zat: "Ya Resulallah, Ali bunların hepsini bilir. Bize namazın farzına, vacibine, sünnetine ve müstehabına riayet etmenin faziletini beyan buyur," dediler. Ey ümmetim ve ashabım! Tamamiyle edasına riayet olunan namaz, Allahü Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Meleklerin sevdiğidir. Peygamberlerin sünnetidir. Marifetin, arzın ve göklerin nurudur. Bedenin kuvvetidir, rızkın bereketidir, duanın kabulüdür. Melekül mevt yanında şefaatçidir, kabirde ışıktır. Münker nekire cevaptır, kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşine karşı perdedir, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır, cennette sahibinin başına taçtır. Allahü Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir ibadet vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı, en önce meleklere verirdi. Halbuki meleklerin kimi kıyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi de kaidededir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere ikram etti. Zira namaz, imanın başı, dinin direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Cehennemden kurtarıcıdır. Namaz, Allahü Teala'ya ve Resulüne imandan sonra bütün amel ve ibadetlerden üstündür. Namaz yalnız Allahü Teala'ya mahsustur. Namaz, Allahü Teala'nın rububiyeti karşısında ubudiyet esrarını taşıdığından hakiki ve tam ibadettir. Namaza Kur'an'da iman denmiştir. Namaz asıl olup diğer ibadetler onun için vesiledir. Namaz, Müslümanla kafir arasını ayıran en bariz alametlerdendir. Namaz, çirkin ve günah olan şeylerden insanı men eder. Günahlara kefarettir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. İbadetleri en ziyade kendinde toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştıran bir ameldir. Hadis-i şerifte, namaz kılan kimse, Malikel Mülk'ün kapısını tazarru ile çalıyor. Muhakkak ki kapı çalmaya devam edene açılır, buyuruldu. Namazın dünyadaki derecesi, ahirette rü'yetin, Allahü Teala'yı görmenin derecesi gibidir. Namazı büyük emir bilmeli ve müstehap olan evvel vaktinde cemaatle ve şartlarını ve tadil-i erkanını sükun ve vakar ile eda etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her farz namazdan sonra ayet-el kürsiyi okuyan kimsenin cennete girmesine ölümden başka mani yoktur. Hadis-i şerifte bildirilen namazdan sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir kelime-i tehlil, namazın edası sırasında vaki olan kusurların telafisi.

üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz kalbin şifasıdır. Namazda öyle an olur ki, Arif'in dili Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi olur. Ebu Bekr Sıddık hazretlerinin bir gece vitir namazı geçti. Geceliğin çok ibadet ettiğinden gecenin sonunda uyku bastırmıştı. Sabah namazında Resulullah'ın ardından gelip mescidin kapısında kendinden geçercesine feryat etti ve "Ya Resulallah, imdadıma yetiş, vitir namazım geçti" diye inledi. Resulullah da ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gelip "Ya Resulallah, Sıddık'a de ki Allahü Teala onu affeyledi" dedi. Ariflerin sultanı Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bir gece uyuyakalıp sabah namazına uyanamadı. O kadar üzüldü ve ağladı ki sonunda şöyle bir nida işitti: "Ey Bayezid, bu günahını affeyledim. Bu ağlamanın bereketiyle sana ayrıca 70.000 namaz sevabı verdim." Birkaç ay sonra yine uyku bastırdı. Şeytan gelip ayağından çekerek uyandırdı ve "Kalk, namazın geçmek üzeredir." Şeyh buyurdu ki, "Ey lanetli, sen böyle iş nasıl yaparsın? Sen herkesin namazının kaçmasını, geçmesini istersin. Doğru söyle, beni niye uyandırdın? Muhakkak bir kazancım vardır." Şeytan dedi ki, "Sabah namazını uykuda geçirdiğin gün ağlayarak 70.000 namaz sevabı kazanmıştın. Onun için seni uyandırdım. Hadi kalk namazını kıl da bir namaz sevabı al." Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu ki, "Dünyanın bir saati ahiretin 1.000 senesinden faydalıdır. Zira bu bir saatte salih amel işlenebilir ve o 1.000 senede bir şey yapılamaz." Seyyid Abdülhakim Hazretleri kaddesallahu sırrahül aziz buyurdu ki, "Bir namazım kazaya kalmaktansa 100 defa ölümümü tercih ederim." Namaz kılmayan lanete uğrar. Hangi şehir, köy, mahalle ve evde bulunursa ona buğz etmezlerse cümlesine zarar gelir. Bunlara Hak Teâlâ'dan rahmet gelmez, inayet olmaz. İbadet ve duaları kabul olmaz. Ancak namaz kılmayana ne şekilde mümkün ise buğz etmekle şerlerinden kurtulunur. Namaz kılmayana kız vermek, namaz kılmayan kız veya kadın almak, namaz kılmayanların işlerini görmek, komşuluk etmek, severek görüşmek ve sevişmek caiz değildir. Eshab'tan biri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, işlerim yolundaydı. Çalışıp kazanıp idare ediyordum. 15-20 gündür bana bir şey oldu. Nereye el atsam, ne iş yapmak istesem olmuyor. Hiçbir şey kazanamıyorum. Evde çok darlık çekiyoruz." dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. İslam dininde uğursuzluk yoktur. Yalnız namaz kılmayan uğursuzdur. Namaz kılıyor musun?" buyurdu. "Evet" dedi. "Evinde kılmayan var mı?" buyurdu. "Hayır" dedi. "Mahallende var mı?" buyurdu. Sorup öğrenip geldi ve "Yoktur ya Resulallah" dedi. Tekrar "Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür" buyurdu. Araştırdı. 15-20 gün evvel ölen, namaz kılmayan birisinin cenazesini taşırlarken, tabutunun kolunun evinin duvarını çizdiğini öğrendi ve Efendimiz'e arz etti. "Ben sana demedim mi? Sana namaz kılmayan birinin uğursuzluğu çökmüştür. Git ve orayı kazı ve elinle sıva, halin düzelir" buyurdular. Öyle yaptı ve gerçekten eski haline döndü. Haber geldi ki, İsa aleyhisselam bir kasabaya giderken yolu üstündeki bir köye uğradı. Halkın hepsi mümin ve ibadetlerinde olup, bağları, bahçeleri, hayvanları, sularıyla maddi ve manevi huzur içindeydiler. Çok sevindiler. İsa aleyhisselamı

bırakmak istemediler. O ise, "Filan yere gidiyorum. Dönüşte tekrar uğrarım." buyurup gitti. Dönüşte tekrar oraya uğradı. Köyden eser görmedi. İnsanları ölmüş, hayvanlar dağılmış, evleri yıkılmış, çeşmeleri kurumuş. Kısaca köyü viraneye, harabeye dönmüş buldu. İçinden sanki bir parça kopmuş gibi üzüldü ve ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, kulunun senin katında zerre kadar yeri varsa, bu köye ne isabet etti bana bildir. Sana ibadeti mi terk ettiler? İmandan mı çıktılar, yoksa nazar mı değdi?" diye yakardı. Cebrail aleyhisselam gelip, "Ey İsa, Allahü Teala sana selam etti ve buyurdu ki, hayır, imandan çıkmadılar, ibadeti terk etmediler, onlara nazar da değmedi. Ancak bir beynamaz, yani namaz kılmayan biri köylerine geldi de onunla sohbet ettiler, ona buğz etmediler, çeşmelerinden elini yüzünü yıkamasına müsaade ettiler. İşte onun uğursuzluğu sebebiyle bu köyü helak ettim," dedi. Namaz kılmayan hakkındaki hükme gelince, Muhammed Rabbani Hazretlerinin Kaddesallahu Sırrahul Aziz 440 küsur kitabından derlediği Riyadun Nasihin kitabından alarak anlatıyoruz. Diyor ki, "Bu fakir, mutemet muhaddislerin kitaplarını inceledim. Eshab-ı kiramın içinde hadis rivayetiyle ileri gelen sahabilerden 20'den ziyadesi, muhtelif hadisler bildirerek bir kimsenin özürsüz olarak bir namazı terk etmesi halinde imandan çıkacağını haber veriyorlar. Eshab-ı kiramdan bu hadisleri bildirenlerin isimlerini ve bu hadislerin yazılı olduğu hadis kitaplarını söyleyeyim de itimat hasıl olsun. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Büride, Ebu Derda, Ebu Ümame, Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebi Sevban, İbni Mes'ud, İbni Ebi Şeybe, Übade bin Samet, Cabir bin Abdullah, Ümmü Eymen ve Resulullah'ın hizmetçisi Ümeyme ve başkaları radıyallahu anhüm ecmain. Mutemet kitaplara gelince, İmam Ahmed'in Müsned'i, Ebu Davud'un Süneni, Sicistan'ı, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, İbni Hibban, Hakim, Ebu Abdullah, Nişapuri'nin Sünen veya Müsnedleri, Tarih-i Buhari ve Sahih-i Müslim, Ebu Bekir bin Şeybe'nin kitabı Tergib ve Terhib, Ebu Naim'in kitabı, Beyhaki'nin kitabı ve daha birçok kitaplar. Bütün bu mübarek zatlar ve kitaplar farklı olsa da aynı mevzuda birleşiyorlar. Mesela namaz kılmayan kafirdir hadis-i şerifini Hazreti Ali radıyallahu anh bildiriyor. Ve Buhari tarihiyle İbn-i Şeybe'nin Kitabül İmanında yazılıdır. Hafız Abdülazim Münzir-i Mısri'nin Et-Tergib ve Terhib kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle bildirilen hadis-i şerifte İslam'da namaz kılmayana pay yoktur ve abdestsiz olanın namazı olamaz buyuruldu. Mugni tefsirinde yazıyor. Büyüklerden biri şeytanı gördü ve ona sordu. "Senin gibi olmak istiyorum. Ne yapayım?" Şeytan dedi ki, "Bunu benden hiç kimse sormadı. Sen neden soruyorsun? Benim gibi olmak istersen namaza kıymet verme, onu boş gör. Doğru ve yalan yere yemin etmekten çekinme." Soran kimse, "Allah'a yemin ediyorum ki namazları hiç terk etmeyeceğim ve bir daha yemin etmeyeceğim," dedi. Şeytan şaşırıp, "Kendimden hilekâr kimse görmemiştim. Şimdi seni görüyorum," dedi. Hanbeli mezhebinde bir namazı bile bile terk eden mürtet, yani kafir olduğundan öldürülür. Yıkanmaz, kefene sarılmaz, üzerine namaz kılınmaz ve Müslümanların kabristanına konulmaz. Ayağına ip bağlanır, mundar gibi sahrada bir çukura atılır. Üzerine toprak atılır, kabir alameti yapılmaz. Şafii mezhebinde şer'i bir özür olmaksızın bir namazı terk eden tövbeye davet olunur. Kabul etmezse öldürülür. Kılıç ile öldürülür. Kafir

olduğundan değil, işlediği büyük günahın cezası budur. Fakat ölüsüne Müslüman muamelesi yapılır. Maliki mezhebinde de böyle olduğu bildirildi. Hanefi mezhebinde ve Şafii alimlerinden birine göre, namaz kılmayan, namaza alışıncaya kadar hapsondur, dövülür. Namaza alışınca hapisten çıkarılır. Enîsül Celîs'teki hadis-i şerifte, namazın dindeki yeri, başın bedendeki yeri gibidir, buyuruldu. Anlaşıldı ki, başsız beden işe yaramadığı gibi, namazsız din de öyledir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir, çok adil idi. Bekçileri birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Heratlı bir demirci, Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra dönüp giderken, gece bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin, dedi. Demirci, hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, günahım kabahatim olmadığını ancak sen bilirsin. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi, beni kurtar.'' diye dua etti. Vali, o gece rüyada dört kuvvetli kimsenin gelip tahtını tersine çevirecekleri sırada uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp, ''Bir mazlum kalmış mı?'' dedi. Müdür, ''Bunu bilemem. Yalnız biri var ki namaz kılıp çok dua ediyor, gözyaşları döküyor.'' deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve bir arzun olunca bana gel, diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin? Deyince, benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmem kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibahu ve erinel batıla batılan verzukna içtinabehu bi hürmeti seyyidil beşer aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mines salavati efdaluha ve minet teslimati ekmeluha. Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı nasip et. Ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine, bir köşeden baktım, ben de ağladım.

Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyurdu: eğer gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine göz yumarlar, rıza gösterirlerse, o kanı dökülen, öldürülen bir Müslümandan dolayı Cenab-ı Hak gökteki ve yerdeki bütün canlıları cehenneme doldurur. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Oğlum, Allah-u Teala'nın en çok gadabını celbeden huyu insanların kibir göstermesidir. Kibirli olma. Hele hanımına ve çocuklarına karşı sakın kibirlilik gösterme. Daima alçak gönüllü ol. Hanımını küçük görme, hor görme. Kibirli bir idareci memurları tarafından hiç sevilmez. Seviyor gibi gözükürlerse de sevmezler. Üç kıtaya sahip Osmanlı Devleti'nin padişahlarına merasimlerde "Gururlanma padişahım, senden de büyük Allah var" diye bağırırlardı. Hem kibirlenecek, kendimizi büyük görecek neyimiz var oğlum? İlk doğuş şeklimizi düşünsek yeter. Kimin kimden üstün olduğunu ancak Allah bilir. İnsanlar için mühim olan Allah'a olan yakınlıktır. İnsanın kıymeti bununla ölçülür. Onu da Allah'tan başka kimsenin bilmediğine göre neyimizle kibirleneceğiz? Oğlum, vücut temizliğine dikkat et. Hanımına rahatsızlık verecek durumlardan kaçın. Sigara içme. Ağız ve sigara kokusu içmeyenlere çok çok kötü gelir. Ağzını ve dişlerini her yemekten sonra güzelce yıka. İnsanlar birbirlerinin en çok ağızlarına bakarlar. Eşine nefret verecek ağız kokularını yok et. Hanımından izinsiz soğan, sarımsak yeme. Yiyecekseniz beraber yiyin. O zaman birbirinizi rahatsız etmezsiniz. İçki kokusundan bahsetmeye lüzum bile görmüyorum. Bir Müslümanın içki içebileceğini düşünemiyorum. Kocası içki içen bir kadın ne kadar ıstıraplar çeker. Allah onlara sabırlar versin. Evin erkeğinin sigara içmesi, içki kullanması başlı başına bir felakettir. Böyle bir baba bu kötülüklerden ailesini nasıl uzak tutacak? Onlara sigara içmeyin, içki içmeyin diye ne yüzle söyleyecek? Hülasa oğlum, sen hanımının senden hiçbir ücret istemeden senin her türlü hizmetine koşan bir hayat arkadaşı olduğunu unutma. Ona pis kokularla ve pis kokulu şeylerle yaklaşarak kendinden nefret ettirme. Daima temiz ol ve güzel kokular sürün. Sık sık yıkan. Onun yanına ter kokusu ile bile yaklaşmamaya gayret göster. Mutluluğun yolu karşılıklı haklara riayet etmekten geçer. Sevgili oğlum, hanımına ve çocuklarına sakın haram yedirme. Hırsızlık malını ve sana emanet olarak bırakılmış malları zaten yedirmezsin. Bunları söylememe lüzum yok ama gene de söylemiş olmak için söylüyorum. Emanet mal deyince aklıma geldi. Bir emanet vardır ki onu herkes bilmez. İslam dininin gelişip yayılması için toplanıp sende emanet olarak bulunan paraya da çok dikkat et yavrum. O paranın kuruşunu bile ne kendin ye ne de çoluk çocuğuna yedir. Bu felaketin en büyüğüdür. Beytül male ihanet, ihanetlerin en büyüğüdür. Allah rızası için verilmiş ve Allah yolunda harcanacak olan para veya mallar artık Allah'ındır. Emanetleri kendi paralarının yanına bile koyma. Onu apayrı tut. Eğer onlara ihanet edersen dünya ve ahiretin mahvolur. Dünyanın neresinde olursan ol, hangi şartlar altında bulunursan bulun, bir Müslümandan faizle para alman ve bir Müslümana faizle para vermen haramdır. Müslüman, Müslümana faizle para vermez de almaz da. Müslüman, Müslümana ancak ödünç verir, ödünç alır. Paranın değerinin düşmesinden endişe ediyorsan, değeri düşmeyen bir başka para veya altın gibi şeylerden hesap ederek onların üzerinden ödünç ver. Yani altın ver, yine aynı miktarda ve aynı kalitede altın al. Yalnız şunu da bir istisna olarak bil. İslami kanunlarla idare edilmeyen memleketlerde yaşadığın zaman, eğer menfaatin varsa bir gayrimüslimden faiz alıp vermende bir sakınca yoktur. Çoluk çocuğunu faizle beslenen bir servetle geçindirmekten şiddetle kaçın. Eğer çoluk çocuğun haramla beslenecek olursa, onlardan ne sana, ne dine, ne vatana, ne de millete hayır gelir.
Oğlum, sen sen ol, çoluk çocuğuna zekatı verilmemiş maldan yedirme. Her sene muntazam olarak zekatını hesap et. Zekatını din için vermen en güzelidir. Buna fi sebilillah tabir edilir. Dinin zayıf olduğu ve kimin ne olduğunun bilinmediği zamanlarda zekatı ve dini yardımları dinin yayılması için çalışanlara velev dernek ve cemiyet olsun vermek en faziletlisidir. Başka sözlere kulak asma. Normal ihtiyaçlarının dışında elinde veya birinde emanet veya hanımında süs eşyası olarak 96 gram altın veya bu değerde malın yahut paran varsa, üzerinden bir senede geçmişse bunun 40'ta birini hesap edip zekat olarak ver. Bu farz senede bir defa yapılır. Sakın ihmal etme. Ticaret malının zekat hesabı, malı satabileceğin değer neyse ondan yapılır. Zekatını verdiğin zaman ilk nazarda malının eksildiğini zannedersin. Fakat sene içinde Allah sana öyle bereketler ve öyle güzel sebepler yaratır ki, verdiğin zekatın kat katı fazlasını elde edersin. Malının azalacağını sana şeytan söyler. Unutma.

Oğlum, çocukların küçüklüğün verdiği bazı sebeplerle doğruyu yanlış ayıramazlar. Onlar herhangi bir günah işlerlerse hiç vakit kaybetmeden onları ikaz et. Adam sen de çocuktur deyip geçme. Bir anda alışkanlık haline geliverir ki o zaman bıraktıramazsın. Oğlum, cömert ol. Cimri olma. Bilhassa çoluk çocuğuna karşı cimri.

0: İnsanın gözünün doymayacağını söyle. İnsanın bir yere gelince kendini frenlemesinin gerektiğini öğret. İyilik ve ihsan yoluyla insanlara yaptıramayacağın şey yok gibidir. Elin açık olsun, cömert ol. Ama israf da etme. Lüzumsuz harcama da yapma. Osmanlı padişahlarının iyilik ve ihsanları dillere destandır. Son devir Osmanlı padişahı meşhur Abdülhamit birçok paşalarına hep iyilik ve ihsanlarda bulunarak devlete hizmetlerini sağlamıştır. Osman Gazi bu hususta oğlu Orhan Bey'e vasiyet bile etmiştir. Oğlum, insan iyilik ve ihsanın kuludur. İyilik ve ihsanda bulunursan hizmet ettirirsin demiştir. Dünyanın 40 türlü hali vardır derler. Çok doğrudur. Dünyanın iyi günleri de vardır, kötü günleri de. Kara gün için bir kenarda biraz param bulunsun. Neyin ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Kırılan ve eskiyen şeylere üzülme. Yalnız sen tedbirde kusur etme. Tedbirini aldıktan sonra kırılan şeylere müteessir olma. Bir eşya kırıldı diye kalp kırma. Kalp eşyadan daha kıymetlidir. Oğlum, sen de görüyor ve duyuyorsun. Bugün insanlık pek büyük bir bunalım içinde. Her ne kadar her ihtiyaçları kolayca karşılanıyor gibi geliyorsa da ruhen huzursuz, perişan. Bence bugünkü nesil haram yiyicinin cezasını çekiyor. Müslümanlara Cenab-ı Hak daha bu dünyadayken bazı sıkıntılar verir ki ikaz olup günahı terk etsinler diye. Kafirlerin ise cezalarının tamamı öbür dünyaya kalmıştır. Bunun böyle olduğunu bilmeyen bazı Müslümanlar hayrete düşmekte, hatta ileri geri konuşmaktadır. Ahiretin sıkıntısının yanında dünyanın sıkıntısı bir hiç menzilesindedir. Ahiretteki nimetleri ve sıkıntıları dünyada anlatabilecek ne akıl mevcuttur ne de dil. Kazancın varsın az olsun evladım. Sen sakın çoluk çocuğuna haram yedirme. Oğlum, sabahleyin evden çıkarken sağ ayağını atacaksın ve şu duayı edeceksin.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyul la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Gün boyunca namazlarını geçirme. Namazlarını vaktinde kıl. Sabah namazını güneş doğmadan kılın. Sabah namazına eşini de kaldır. Sakın güneşi üzerinize doğdurmayın. Namazı evinde kılacaksan hanımınla birlikte kıl. Sen imam ol, o da cemaat olsun. Cemaat sevabını alırsınız. Ayrıca gece namazına da kalkın. Teheccüd namazı insanı Allah'a yaklaştırır. Sadece 5 vakit namaz kılmakla kalmayın. Allah'ı zikirle de meşgul olun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetlerinde insanları zikir yapmaya hem de gizli zikir diye bildiğimiz kalple yapılan zikre teşvik etmekte, hatta emretmektedir. Bir ayetinde de namaz insanı her türlü kötülükten uzaklaştırır. Zikir ise kötülüklerden uzaklaştırmada daha büyüktür buyurmaktadır. İnsanların çoğu zikrin ehemmiyetini fark etmemişlerdir. Zikrin nasıl yapılacağını ehlinden sor ve öğren. Hanımınla birlikte yaptığınız takdirde çok faydalarını görürsünüz. Oğlum, bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak, kulum farzları yapmakla benim azabımdan korunur. Nafile ibadet yaparak da bana yaklaşır buyuruyor. Eğer Allah'ı daha iyi anlamak ve Allah'a daha çok yaklaşmak istiyorsan, farzları bir hakkın yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerini de ihmal etme. Hanımınla beraber gece teheccüd namazına kalkın.

Peygamberimiz birbirinizin yüzüne su serperek namaza kaldırmanızı tavsiye buyuruyor. Efendimiz hiç abdestsiz bulunmaz ve her gece teheccüd namazı kılarmış. Oğlum, Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Ne zaman döneceğimiz de belli değil. Onun için her an çağrılacakmışız gibi hazır bulunmamız lazımdır. Sevgili oğlum, biz insanların iki türlü vücudu vardır. Çoğu insanlar bilmez bunu. Birisi, gözlerimizle gördüğümüz, ellerimizle tuttuğumuz maddi vücudumuz, diğeri de elle tutulmayan, gözle görülmeyen manevi vücudumuz. Aklımız ve ruhumuz, manevi vücudumuzun iki mühim unsurudur. Her iki vücudumuzun da gıdası vardır. Gıdasını almayan vücut ölür. Yemeden içmeden kesilen veya öldürücü bir cisimle vurulan maddi vücut yaşayamaz. Manevi vücut da öyledir. Gıdasını alamazsa veya yanlış gıda almışsa ölür. Manevi vücudun doğru gıdası ehlinden öğrenildiği şekliyle Allah'ı zikirdir. Onu zehirleyici gıdalar ise ehli olmayanların verdikleri gıdalar ve yanlış besleyicilerdir. Maddeten hayatta ve sağlam ancak manevi vücudu ya hasta veya ölmüş, milyonlarca insan yeryüzünde dolaşmaktadır. Eğer insanlar maddi vücudun hastalıklarıyla alakadar oldukları kadar manevi vücutların hastalıklarıyla alakadar olsalardı, bütün dünya Müslüman olurdu. Çünkü manevi hastalıkların tek ilacı İslam'dır. İslam'ın tarif ettiği şekliyle Allah'a kulluk ve Allah'ı zikirdir. Evet oğlum, insanların çoğu bu değerlerini bilemiyorlar. Bunları sen bil ve çoluk çocuğuna da öğret. Maddi olarak dünyaya gelmelerine sebep olduğun evlatlarını manen öldürme. Bu incelikleri önce hanımına, sonra çocuklarına, sonra da eşine dostuna anlat. Ya beni dinlemezlerse diyeceksin belki. Olsun. Sen tebliğ et. Tebliğ yolu peygamber yoludur. Mutlaka bir gün faydasını görürsün. Bu dünyada göremezsen ahirette görürsün.

Oğlum, eğer namusunu başkalarından korumak istiyorsan sen evvela kendin namuslu ol. Alemin namusuyla oynayan bir ahlaksız sence makbul müdür? Birisi pencereden aileni gözetlese, yolda giderken kız kardeşine, hanımına, halana, teyzene, baldızına lafla veya elle sarkıntılık etse, rahatsız etse eyvallah der misin? Şüphesiz demezsin. İşte insanlık budur. İşte bu istemediğin hareketleri sen de başkalarına yapma. Sokağa çıkar çıkmaz rast geldiğin kadın ve kızlara gözlerinle, dilinle ve elinle tecavüzde bulunma. Bu kötülükler gafletten ileri gelir. Sen gafillerden olma. Allah gafilleri sevmez. Bu gibi kötü fiiller insanın kalbini öldürür, ibadet aşkını yok eder. İnsanı hem dünyada hem de ahirette rezil eder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Evliyaullah'tan bahsetmektedir ki Allah dostu demektir. Allah'ın kendine dost edindiği ve gerçekten Allah'a yakın insanlar vardır. Her devirde, hemen her yerde böyle kimseler mevcuttur. Bunların hakikilerini bulursan onların sohbetlerine katıl. Manen hayat bulursun. Dünyayı ve içinde olanların mahiyetini işte en iyi o zaman anlarsın. Eğer böyle kimseleri bulamazsan, gecenin yarısında kalk ve Allah'ım, dostlarını bana da bildir. Bu dünyada en sevdiğin kulların kimlerse beni onlarla beraber kıl diye dua et. Eğer yine de bulamazsan, geçmişteki Allah dostlarının hayatlarını, menkıbelerini anlatan kitapları oku. Bunları hanımın ve çocuklarınla birlikte mütalaa et. Bu ibret dolu menkıbeler senin manevi dünyanı gıdalandıracak, manen doyuracaktır. Bu yaştan sonra artık ekseriyeti hayal mahsulü olan romanlar sana uzun boylu bir şeyler vermez. Oğlum, evde boş vakitlerinde Kur'an oku. Kur'an başlı başına zikirdir. Senede en az bir hatim indir. Ramazan-ı Şerif ayında da ayrıca bir hatim indirirsen çok güzel olur. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an o ayda inmiştir. Kur'an tefsirlerini oku. Kısa Kur'an meallerine pek rağbet etme. Onlar çok kısa mana verdikleri için seni yanıltabilir. Hadis kitaplarını oku. Okuduklarının içinden çok dikkat çeken şeyleri hanımına ve çocuklarına da anlat. Oğlum, baştan da söylemiştim. Dinden taviz vermeyin. Dostların olur, arkadaşların olur. Birbirinize oturmaya gidersiniz. Bu gidip gelmelerde dinin emrinin dışına çıkmayın. Erkekler ayrı, hanımlar ayrı otursunlar. Hem siz rahat edersiniz hem de hanımlarınız. Bu hususlara riayet etmeyenlere gidip gelmeyi kesersin. Gitmeyiverirsin. Gitmediğin zaman sana ne derlerse desinler sen aldırma. Sen bunu Allah için yapıyorsun. Mühim olan Allah'ın rızasını kazanmak. Dünyaya geliş sebebimiz de budur. İnanmayanların ve Müslüman olmayanların buradaki inceliğe akılları ermez.

0: Samet'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ey Oğul 2. Eser Abdülkadir Dedeoğlu.
1: Oğlum, atalarımız ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Kişi arkadaşından belli olur. Ortak yönleri bulunan insanlar bir arada bulunur. Hanımının ve çocuklarının arkadaşlarına çok dikkat et. Evinize oturmaya gelen kadınların ne ahlakta insanlar olduğunu araştır. Ahlakı düşük insanlarla hanımının konuşmasına, sohbet etmesine engel ol. Çocuklarının da arkadaşlarını takip et. Canım ne olur çocuktur işte deyip geçme. Çocuklarını kendilerinden büyük çocuklarla arkadaşlık ettirme. Mümkün olduğu kadar kendi gittiğin meclislere çocuklarını da götür. Büyüklerin yanında güzel şeyler duyar ve öğrenirler. Hanımına ve çocuklarına namazla ve oruçla emret. Bu Allah'ın emri. Çocukların 7 yaşına girmeden namaz kılmalarını öğrensinler. Tam 7 yaşına girdiğinde namaz kılmalarını söyle, emret. 10 yaşında ise kılmadıkları takdirde hafif döverek namaz kılmalarını temin et. Ergenlik çağına girmeden çocuklarında namaz kılmak artık bir alışkanlık haline alsın. Akıl bari olduktan sonra ısrarlarına rağmen kılmazlarsa artık dövmeye başvurma. Yapacak uzun boylu bir şeyin yok. Hanımın da öyle. Eğer bütün ısrarlarına rağmen namazını kılmıyorsa döverek kıldırman icap etmez. Ne yapalım? Cennete gitmek istemeyenleri zorla cennete sokmaya kimsenin gücü yetmez. Cennet de hak, cehennem de. Dileyen cennetlik amel yapar, dileyen cehennemlik amel. Peygamber Efendimiz bile o güzel konuşmalarıyla cennete ve kurtuluşa davet ettiği halde nice kimseler onu kabul etmediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor. Kişiye yakışan çoluk çocuğu arasında bir küçük çocuk gibi olmak, cemiyet içerisinde de vakur ve dirayetli bir adam tavrına takınmaktır. Oğlum, kayınvalidene ve kayınpederine alaka ve yakınlık göster. Onlar da senin bir nevi anne ve babandır. Kayınpeder kelimesinin aslı kayınpeder, yani baba yerine kayın. Kaynana kelimesinin aslı kayınana, yani ana yerine kayın demektir. Bu sebeple anne ve baba diye hitap edebilirsen çok iyi olur. Hanımının yanında onların aleyhinde sakın konuşma, iyi olmaz. Hanımın üzülebilir. Başkalarının yanında da konuşma. En azından gıybet olması açısından haramdır. Bıktırmadan onları beraberce ziyaret edin. Hal ve hatırlarını sorun.

Onlara çok gitmenizden biz rahatsızlık duymayız. Yeter ki siz huzurlu olun. Onlar da hep sizin mutlu olmanızdan huzur duyarlar. Eğer size bir şeyler diyorlarsa sizin iyiliğiniz içindir. Sizin kötülüğünüzü bile bile istemezler.

Oğlum, bir erkek hanımını yalnız geceleri değil, gündüzleri de sevmeli ve düşünmelidir. Onu sırf şehevi arzularını tatminden dolayı değil, eşi, hayat arkadaşı, dostu, saadet ve sevgi kaynağı çocuklarının şefkatli annesi diye sevmelidir. Hanım ise kocasına son derece hürmetle bağlanmalıdır. Karı koca yakınlığı, bütün yakınlıklardan daha büyük bir yakınlık ifade eder. Gece gündüz bir arada yaşayan, bir yastıkta, bir yatakta yatan, fikirleri ve emelleri bir başka türlü hangi yakınlık vardır? Hem erkek ve hem de hanım bu hisleri bilmeli ve bunlara göre kendilerini ayarlamalıdır. Kadınlar erkeklere nispetle zayıftırlar demiştik. Bunu evlendikten sonra daha iyi anlarsın. Kendi vazifeleri olan ev işlerinde bile istenilen ölçüde başarılı olamadıklarını görürsün. Zaman zaman yardıma ihtiyaçları olur. Yardımcı oluver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin söküğünü kendisinin diktiği rivayet ediliyor. O büyük peygamber, müstesna insan böyle yaparsa bize ne yapmak düşer? Sen anla oğlum. Boş zamanlarında yardımcı olursan, senden hiçbir şey eksilmez. Kadının evinin işlerini yapması, çamaşırlarını yıkaması, yemeğini hazırlaması dinen vaciptir. Yapmazsa Allah indinde günahkar olur. Kocasına itaat etmeyip de bu işleri yapmadığından dolayı kocasının gönlünü kırarsa cennete giremez. Yalnız burada bir noktada dikkatini çekmek isterim. Erkeğin hanımını saydığımız bu işleri yapmadı diye dövmeye hakkı yoktur. Yani koca hanımını bunları yapmaya zorlayamaz. İslam'da hanım bunları yapmaya mecbur değildir sözü, bunlar hanıma zorla ve döverek yaptırılamaz manasındadır. Yoksa kadının evin içindeki işleri yapması dinen vaciptir. Oğlum, bütün bunlara rağmen hanımının yetiştiremediği yerleri sen tamamlayıver. Rahat edersin. Arkadaşlarının yarenlik yaparken kullandıkları laflara kulak asma. Sen kendine Peygamber Efendimiz'i örnek al. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse güzelliği ve malı için bir kadınla evlenirse, ikisinin de hayrını görmez. Dini için evlenirse, maksadı olan mal ve güzellik kendiliğinden verilir. Görmeden olan evliliğin sonu, üzüntü ve pişmanlık olur. Oğlum, ev eşyası alırken lükse kaçma. İhtiyacı giderip gidermediğine bak. Evini eşya ile doldurma. Evin eşyası az olursa ev rahat olur. Top dolu bir ev insanı ruhen sıkar. Hazreti Fatıma validemizle Hazreti Ali Efendimiz evlendiklerinde aldıkları ev eşyasını sana sayayım. 3 minder, 1 seccade, 1 yastık, 2 el değirmeni, 1 tulum, 1 testi, 1 bardak, 1 elek, 1 havlu, 1 koç postu, 1 kilim, 1 divan, 2 takım elbise, 1 yorgan. Bu eşya satın alındığında Peygamberimiz, "Ya Rabbi, senin sevmediğini israftan çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı kıl" diye dua etmiştir. Oğlum, yeni bir eşya aldığın zaman, "Allah'ım, bu aldığım eşyayı sana itaat üzere kullanmayı bana nasip et. Bu eşya ile bana

Günah yaptırma ya Rabbi diye dua et. Oğlum, düğün yemeği vermek peygamberimizin sünnetidir. Efendimizin her sünnetinde bir hikmet olduğu gibi, bu sünnetinde de kim bilir ne güzellikler vardır. Yemeğe tanıdık, akraba ve fakirleri davet et. Zenginleri davet edip fakirleri çağırmamazlık etme. Peygamber Efendimiz, zenginlerin çağrılıp da fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğini yemeklerin en şerlisi diye anlatmış ve düğün davetlerine gitmeye ümmetini teşvik etmiştir. Fahri Kainat Efendimiz her düğününde mutlaka düğün yemeği vermiş. Hazreti Fatıma'nın düğününde ise bir koyun kestirmiş, çarşıdan aldırdığı hurma, tereyağı ve süzülmüş yoğurdu bizzat kendi elleriyle karıştırıp yemek yapmışlar ve 700 kişiyi doyurmuşlardır.

Oğlum, dostlarının davetine sen de git. Yalnız Allah'a isyan olan topluluklara katılma. İçki içilen meclislere gitme. Arkadaşın darılsa da gitme. Peygamber Efendimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa üzerinde içki dolaşan sofraya oturmasın buyurmuştur. Gelenleri eğlendirmeye yönelik çeşitli çalgı aletlerinin bulunduğu ve çalındığı meclislerde bulunma. Sözleri dini ve ilahi olmayan türkü ve şarkılara kulak verme. Bunlar dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz zamanında da düğünde çalgı çalınmıştır diyenler, kendi günahlarına dayanak arayanlardır. O gün kadınların çaldığı kenarlarında zili bulunmayan def idi. Erkeklerin çaldığı ise yanında zurnası ve kamçısı bulunmayan davuldan ibaret. Her ikisinin de çalınmasında gaye sırf düğünün ilan ve duyurulmasıydı. Yoksa insanları oynatmak, sıplatmak için değildi. Söyledikleri şiirlerin de güzel ve zarif manaları vardı. Bunları ilahi tarzında belli bir makamda okurlardı. Gerek sözleri ve gerekse makamları şehveti tahrik etmez, insanları günaha sevk etmezdi. İbni Ömer radıyallahu anh bir gün bir davul sesi duydu. Hemen kulaklarını tıkadı, bunu 3 defa yaptı, sonra da Resulullah da böyle yapardı buyurdu. Efendimizin zamanında da bir düğünde Bedir şehitlerinin kahramanlıklarını anlatan ilahiler söylenmiş. Yine bir düğünde Hazreti Ayşe validemiz, size geldik, size geldik, selamlayın, selamlayalım manasına gelen beyitler söylenmesini bildirmişti. Oğlum, evliliğin ilk gecesine gerdek gecesi denir. Bu gece gelinle damadın hayatlarının bir dönüm noktasıdır. Yepyeni bir yolculuktur. Bu yolculuğa dua ve niyazlarla başlanmalıdır. Günaha asla geçit verilmemelidir. Gelin ve güvey o gece abdest almalı, 2 rekat namaz kılmalı ve geçmiş günahlarının affı, gelecek günahlarından korunmak için dua ve ilticada bulunmalıdır. Peygamber Efendimiz kızı Fatime ile Hazreti Ali'yi evlendirdiği gece onlara, ey Allah'ım, bunlara bereket ver ve evliliklerini mübarek kıl. Ey Allah'ım, Fatıma'nın zürriyetini şeytanın şerrinden koru demiş. İhlas, kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas surelerini okuyarak onları odalarına göndermiştir. Oğlum, şunu kesin olarak bilmelisin ki sen hanımına, hanımın da sana lazımsınız. Bunu Cenab-ı Hak Bakara suresinin 187. ayetinde beyan buyuruyor. Kadınlar sizin için, siz de kadınlar için birer elbisesiniz. Oğlum, bir an için elbisesiz ve çıplak kaldığını düşün. Ne yaparsın ve nereye gidersin?

Elbise insanı nasıl koruyup kuşatıyorsa, erkek kadını, kadın da erkeği öyle koruyup kuşatmaktadır. İnsan evlenmekle zinadan ve günahlardan korunur. İbadetlerinde lezzet bulur, dost ve akrabası yanında kıymet ve değeri olur. Kimse bekar kimseyi evine almak ve onunla sohbet etmek istemez. Evli kadının erkeğine, evli erkeğin kadınına faydaları sayılamayacak kadar çoktur. Onun içindir ki Cenab-ı Hak, hanımınızla iyi geçinin diye emir buyurmuştur. Çünkü erkekle kadın geçinemeyip ayrıldıkları ve bekar kaldıkları zaman elbiseden soyulmuş insana benzerler ve cemiyet için büyük zararlar meydana getirirler. Hazreti Ayşe validemize sordular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde bulunduğu zaman ne yapardı? Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap verdiler. Sizden birinizin yaptığı gibi davranır. Şunu düzeltir, bunu giderir ve ev halkının zor işlerinde onlara hizmette bulunur. Onlar için et doğrar, evin temizlik ve düzeniyle uğraşır, hizmetçiye hizmetinde yardımcı olurdu buyurdu. Oğlum, erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkeklerin üzerinde hakları vardır. Birinci olarak, kadınla iyi geçinmek şarttır. Peygamberimiz buyuruyor, kadınların hakkına tecavüz etmekten sakının. Onlar size her hususta yardımcıdırlar. Onları Allah'ın emriyle aldınız, Allah onları size helal kılmıştır. Oğlum, kıskanç ol ama kıskançlıkta haddi aşma. Peygamberimiz, kıskanmak imandan, kıskanmamak ise münafıklıktan ileri gelir buyurmuştur. Kıskanma ile vesvese ve tecessüsü karıştırmamak lazımdır. Bir erkek hanımını ve yakınlarının hanımlarını, Müslümanların hanımlarını yabancılardan kıskanır ve onları yabancılarla haşir neşir olmaktan korursa bu dini bir gayretten ve imandan gelen kıskançlıktır. Her Müslüman erkekte bulunması gereken bir haslettir. Fakat bir erkeğin sabah evden çıktıktan sonra evinde bıraktığı hanımı hakkında hiçbir şey bilmediği ve görmediği halde benim hanım acaba şu anda ne yapıyor? Acaba falanla mı konuşuyor? Acaba falan kimseyle mi yakınlık peyda ediyor gibi düşüncelere saplanması bir vesvesedir ve geçimsizliğe sebeptir. Bir adamın şüphe edilecek bir şey görmediği ve duymadığı halde hanımını kıskanması Allah-u Teala'nın sevmediği bir kıskançlıktır. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de kötülenen suizandır. Bir gün sahabe-i kiramdan Hazreti Sa'd Resulullah Efendimiz'e "Ya Resulallah, hanımımın yanında yabancı bir erkek görsem, 4 şahit mi arayacağım?" diye sormuş. Hanımını erkeklerden uzak tutup kıskanması gerektiğini ve eğer bir erkekle beraber görürse, 4 şahit aramasına lüzum kalmadan hüküm verebileceğini ifade etmek istemişti. Bunun üzerine Fahri Kainat Efendimiz, "Allah-u Teala gayret sahibidir. Allah'ın gayreti, haram kıldığı şeylerin yapılmasına razı olmamasıdır. Mümin de gayretlidir. Sad'ın gayretine şaşıyor musunuz? Ben ondan daha gayretliyim. Allah-u Teala benden de gayretlidir." buyurmuştur. Ve yine bir hadis-i şerifte, "Ben hakikaten kıskancım. Bir kimse kıskanç değilse, onun kalbi eğridir." buyurulmuştur. Burada kıskanç olmayan erkek şu demektir. Hanımını yabancı erkeklerle konuşurken, tokalaşırken, kendisinden habersiz evini terk edip istediği yerde dolaşırken, kocasından habersiz yabancı erkeklerle seyahat ederken, bir yere misafirliğe gidildiğinde hanımının erkeklerle oturmasına ses çıkarmayan ve bunu normal gören erkek demektir. Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Ali Efendimiz'e nasihatı, "Ya Ali, sen kıskanç ol. Allah-u Teala kıskanan kimseleri sever. Oğul, kapını, pencereni, perdelerini açık tutma.
Peygamber Efendimiz bir kapı veya perde açık bırakılmışsa hem içeri bakan hem de açık bırakan ikisi de günahkardır buyurmuşlardır. Hasılı oğlum, hanımını yabancılardan korumak manasında olan kıskançlık güzel. Vesveseye düşerek hanımının her şeyinden şüphe etmek manasına olan kıskançlık çirkindir.

Oğlum, kendisine bol masraf yaptığı halde çoluk çocuğunun nafakasını kısan kimse benim şefaatime nail olamaz buyuran Fahri Kainat Efendimiz, imkanları olduğu halde çoluk çocuğuna cimrilikte bulunan kimseleri kötülemiştir. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz, bir kimse bir altın harcasa, bir fakire bir altın verse, çoluk çocuğunun nafakası için de bir altın verse, ailesine verdiği bir altın Allah indinde sevapça hepsinden üstündür. Oğlum, olur ha, eğer evleneceğin hanımın dini bilgileri bilmiyorsa, kocasının ona dini bilgileri öğretmesi veya bir hoca tutup öğrettirmesi farzdır. Kadın, önce ehli sünnet inancını, sonra abdesti, guslü, namazı, Kur'an okumayı, hayız ve nifas hallerini iyice öğrenmelidir. Doğru olan bunları bilen biriyle evlenmektir. Eğer ilmihal bilgilerini bilmeyen, Kur'an okumayı öğrenmemiş biriyle evlenilirse, bunları öğretmek kocanın vazifesidir. Kıyamet gününde en şiddetli azap, çoluk çocuğuna dini bilgilerini öğretmeyen babayadır, buyurulmuştur. Oğlum, hanımını ihmal etme. Bunu derken, onun yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, cinsi münasebette de ihtiyacını karşılamayı kastediyorum. Bu hususta oldukça mühimdir. İç sebebiyle veyahut başka sebeplerle hanımının bu ihtiyaçlarını ihmal etmemeyi düşün ve ona göre bir iş tut. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında bir askerin hanımı Halife Hazretlerine gelerek kocasına ne söyledi? Hazreti Ömer Efendimiz kadına, sakın zina etmeyi düşünmüş olmayasın deyince kadın, haşa diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer kızına, bir kadın ne kadar bir zamanda erkeğine şiddetle ihtiyaç duyar diye sordu. Hazreti Ömer'in kızı utanıp başını öne eğdi, parmaklarıyla 3-4 ay diye işaret verdi. Bunun üzerine Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh askere 4 ayda bir izin vermeyi kararlaştırdı. Bu mühlet bazı kimseler ve bazı devirler için daha kısa da olabilir. Bunu da ihtimal dışı tutma. Oğlum, aile reisi olan erkek gayet sabırlı, tahammüllü, akıllı ve tedbirli olmalıdır. Kadın ise güzel, latif bir varlık olup erkek için yaratılmıştır. Kadına çocuk muamelesi yapan aldanır. Adam muamelesi yapan ise hata eder. Adam ve çocuk arasında bir muamele ile idare etmen gerekir. Her sözüne kızıp darılma. Her şeye aklı ermeyebilir. Beğenmediğin sözleri olursa sükutla karşıla. O biraz sonra yaptığı hatayı anlayınca kendiliğinden özür dileyecektir. Kadına kadın olduğunu, erkeklerden farklı bir yaratılışa sahip edeceksin. Erkekle kadın birbirlerinin kötü huylarına sabredecek dedik. Tabii bunun da bir sınırı vardır. Eğer kadın evden kocasından habersiz çıkıp bir yerlere gidiyorsa, gezip tozuyorsa, yatağa çağrıldığı zaman yatağa gelmiyorsa, cünüplükten yıkanmıyorsa ve namazını kılmıyorsa, bu sebeplerden dolayı erkek hanımını azarlar ve edeplendirir. Eğer kadının dini bozuksa, ziynet yerlerini yabancılara gösteriyorsa, kötü huylu ise erkek bu haller sebebiyle de hanımından boşanabilir. Boşarken de mehrini kuruşuna kadar öder.

0: Cenab-ı Hak Ali İmran suresi ayet 134'te buyuruyor ki: Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah'ın rızasını kazanmak için infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını affederler. Allah ise işte bu tür iyilikte bulunanları sever. Peygamberimiz buyuruyor ki: Allah çocuğuna iyilik üzere yardımcı olan babaya rahmet etsin. Şüphesiz ki Allah her işte yumuşak ve şefkatli davranmayı sever.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Müminler olarak aslında bu dersler dertleşmeye de birer vesile. Gerçekten şu anda ümmet olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ve her geçen gün de bu imtihanların ağırlaştığına hep beraber şahit oluyoruz. Evet, imtihan yurdundayız. Onu biliyoruz. Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz. Ama biz zayıfız. İmtihanlar üst üste gelince taşıyabilmek gerçekten kolay değil. Ancak bu imtihanların üstesinden gelebilmek, bu imtihanların altında ezilmeden, çünkü Cenab-ı Hak taşıyabileceğimizi bize yükler. Bu taşıma adına gerçek manada bize yakışan kameti ortaya koyabilmek güçlü bir irtibatla mümkün olabilir. Ancak Cenab-ı Hak'la irtibatı güçlü olanlar, rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin, savrulmadan, başka yerlere yalpalanmadan, istikamet çizgisini koruyarak Allah'ın istediği ve razı olacağı bir hali, bir durumu ortaya koyabilirler. Dolayısıyla rüzgarın şiddeti bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Bilakis bizi Allah'a yaklaştırmalı. Ne kadar

rüzgar şiddetli eserse essin, imtihanlar üst üste gelirse gelsin, aynen sahabenin dünyasında olan o ufuk gibi bizlerde de olumlu bir karşılık vererek Rabbimize bizi yaklaştıracak vesileler olması adına bir adım olsun. Onun için gelin biz her zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koyma adına bir ızdırapla inleyelim. Cenab-ı Hak'la olan bu irtibatımızı artık kimin kendi imanının derecesine göre ne kadar irtibatı varsa o irtibatları güçlendirme adına vesileleri daha da zorlayalım. Zorlayalım ki bu hayat bir şekilde bitecek. Varıp Rabbimizin huzurunda hesap için durduğumuzda söyleyeceğimiz en azından birkaç sözümüz ya da başımızı kaldırabilecek bir durumumuz ya da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bize ineceği, bize tenezzül buyuracağı bir kametimiz olsun. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir duruş, böyle güçlü bir irtibat, böyle güçlü bir ihsan şuuru nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyduğumuz bir meseleyi konuşuyoruz. Yıprattığımız, değerini takdir edemediğimiz, her geçen gün farklı şeylerle hayatımızdan çıkardığımız bir mesele, kardeşlik meselesi ve biz de bunun ahlakını konuşuyoruz. Asıl dersimize geçmeden şuralarda bulunuşumuzun ne anlama geldiğine dair o güzel iklimden size güzel bir söz, hem bir müjde hem de sorumluluk adına bazı şeylerimize ayar vermek, bazı şeylerimize bir yönüyle el uzatmak, bazı şeylerin daha farklı bir biçimde kıymetini bilmek adına nebevi bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Tercümanul Kur'an olan, ümmetin ilim okyanusu olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir gün bir şeyler anlattı. Sözün bir yerinde de şöyle bir şey söyledi bize. Sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler. Daha sonra da sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler. Bu böyle sürüp gidecek. Çok güzel, bizim dünyamıza da aslında hitap eden bir hakikate, bir nebevi hakikate dikkat çekildi burada. Sözü tekrar etmek istiyorum. Sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler. İşte onlar en hayırlı ikinci nesil olan tabiindir. Daha sonra sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler. O da en hayırlı üçüncü nesil olan etbai tabiindir. Ama orada da kalmayacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böylece sürüp gidecek. Ebu Davud'un Kitabul İlim babının 10 numaralı hadisi. Birkaç farklı açıdan yaklaşılabilir bu nebevi hakikate. Ben sadece iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada bulunuşumuz ne demek onu daha iyi anlamak için. Birincisi sahabi efendilerimizle alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden dinlediklerinizi başkalarına iletmek sizlerin sorumluluğudur dedi. Aslında kilit nesil olan, köprü nesil olan, İslam'ın anahtar kuşağı olan, gerçekten de dinin intikal ve muhafazasında önemli bir misyonu, görevi yerine getirmiş olan sahabe neslinin ne demek olduğunu birçok nebevi beyandan öğrendiğimiz üzere buradan da öğreniyoruz. İkincisi direkt bizimle alakalı bir mesaj. En son halkada olsa bile benim sözlerimi dinleyen beni dinlemiş gibi olur. Çünkü sahabe aşağıya, onlar bir aşağıya, onlar bir aşağıya bize kadar ulaşan bir zincirden bahsediyoruz. Onun için bazı hadis imamlarımız, ki İmam Tirmizi onlardan bir tanesidir, her kim evinde bu kitabı okursa, peygamber benim evimde konuştu derse o söz

yüzünde bir hilaf yok der. Çünkü konuşan peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de peygamberi konuşturuyoruz. Peygamberimizden dünyamıza bir şeyler almaya çalışıyoruz. O konuşsun, biz susalım diyoruz. O bizim dünyamıza bir şeyler söylesin, biz işittik ve itaat ettik diyelim diyoruz. O söylesin ve sorumluluk adına bize neler yükleyecekse, bazen acıtsa da, hakikat acıtır çünkü zordur hakikati anlamak, kavramak ve hayata taşımak. Bazen acıtsa bile lebbeyk ve sadek deyip gereği neyse onu yerine getirme adına bir adım atmak. İnşallah hepimiz bu maksatla buradayızdır. Bazen konuşan ben olsam da benim kırık dökük kelimelerimi bir tarafa itin. Allah'ın kitabından ne söyleniyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek lisanından ne aktarılıyorsa, onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizden ne aktarılıyorsa, o iklimi çok iyi anlayan ve o iklime sırtını dayanarak konuşan bizim başımızın tacı olan imamlarımızdan, alimlerimizden, selefi salihinimizden ne aktarılıyorsa onu alın, gerisini ise burada bırakın. Onları benim malım olarak siz bana iade edin. Ama benim size emanet olarak bıraktığım ve emanet olarak vermeye çalıştığım o hakikatleri de ne olur alın ve bırakmayın sadece buralarda. Sadece meclislerin süslü lafları olmasın. Hayata intikal etsin ki o özlediğimiz ümmet bilincine, o vahdete, o temiz topluma, yani İslam toplumuna gidişimiz için ufak da olsun bir katkısı olsun. Rabbim bundan bizleri geri koymasın. Bugünkü serlevhamız, müminler bir beden iki el gibidirler. Hemen anlamış olmanız lazım. Aslında hadise dayanan bir serlevha. Aşağı yukarı bütün derslerimizde de biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın hadis külliyatına, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3-5 tane farklı hadiste birbirine yakın manaları ve muhtevaları olsa da müminleri bir bedene benzetir. Bir insan bedenini düşünün, müminler bir beden gibidir. Bir bedenin parçaları, uzuvları, organlarıdır gibi der ve çeşitli izahlarda bulunur. Yine bakın o kutlu lisana ve o kutlu nebevi birikime, bir bedenin iki eli gibidir der müminler. Bunu da yine birkaç farklı hadiste bize beyan eder. Onların hepsini aktaracak değiliz ama ben müminlerin bir beden gibi olduklarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Bir de müminlerin iki el olmalarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Onun üzerinden de bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız beraberce. İlk aktaracağım hadisi bize kendisi nübüvvet mektebinin küçük bir talebesi olup ama sonraki süreçte çok büyük işler yapmış olan, büyük işlerin altında imzası olan Numan bin Beşir'den aktaracağım. Allah ondan da, babasından da, annesinden de, anneannesinden de, dayısından da, amcasından da, kız kardeşinden de ebeden razı olsun. Bunları söylemem size neyi hatırlattı bilmem. Yani adlarını söylemeyip Numan bin Beşir'e yakınlıklarını söylediğim her bir isim peygamber mektebinin bir talebesi. Böyle birinden bahsetmiş oluyoruz aslında Numan bin Beşir'den bahsedince. Babası kim onun? Beşir bin Sa'd. Akabe'de sallallahu aleyhi ve selleme el veren Bedir'in, Uhud'un ashabından olan o büyük insan. Onlarca hatırası var Efendimiz aleyhissalatü vesselamla. Hepsi bir tarafa, tarih onu hiçbir zaman unutmaz. Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti için söylediği o sözler üzerinden. Annesi Amre binti Revaha. Bambaşka bir kadın. Allah ondan ebeden razı olsun. Asr-ı Saadet'in güzel annelerinden bir tanesi. Yetiştirdiği çocuk ortada, fazla söze gerek yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yaşadıkları onlarca hatırayı okuruz bugün kaynaklarımızda.
Anneannesi Kepşe binti Vakit aynen annesi gibidir. Zaten o silsileyi şöyle yakından bir tanıdığınız zaman bu sözleri daha iyi anlarsınız. Dayısı kim peki? Abdullah İbni Revaha. Söze gerek var mı? Peygamber şairi, o büyük hatip, peygamber mektebinde yetişip Mute'ye uzanan bir çizgi ve Mute'de şehadet ile biten bir hayatın sahibi ki her adımında bambaşka mesajları olan birisi. Amcası Simak İbni Sa'd Ensar'dan ve aynen babası gibi Bedir'in ve Uhud'un gazilerinden. Kız kardeşi de aynen annesi gibi Ümeyme binti Beşir, asr saadetin gerçekten tanınması gereken bir hanımlarından. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Numan bin Beşir'in başta Bukhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında bize aktarılan bir hadisini aktaracağım. Dedim ya, bu içerikte başka hadisler de var ama ben özellikle bunları seçtim. Bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize söylemiş gibi alalım ki asıl almamız gereken mesajı öylece almış olalım. Diyor ki Efendimiz, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bu aktardığım hadis Bukhari'nin edep babının 27 numaralı hadisi, Müslim'in bir babının 66 numaralı hadisi. Gayet açık. Başka söze gerek yok. Ama yine de biz biraz zihinlerimizi oturtalım mesajı ki daha iyi anlaşılsın. Çeşitli vesilelerle size bazı kavramlar verdim dersler boyunca. Şimdi verdiğim kavramları da başka sebeplerle başka hadiseler için de vermiştim. Ama burada kardeşlik meselesi için o kadar güzel oturuyor ki o kavramları yeniden tekrar etmek istiyorum size. 5 tane mim, 5 tane mühim kavram hadisin de bize kardeşlik hukuku açısından söylediği kavramlar. Yine siz, ben bunları söylerken aklınıza bir önceki derste söylediğim kardeşlik ahlakında neler olmalı neler olmamalı kavramları da hatırladığınız zaman birbirleriyle örtüşen mesajları zihninizde çağrıştıracaksınız. Nedir o 5 tane mühim mim? Marifet, muhabbet, merhamet, muvazenet, mükellefiyet. Kardeşlik dediğiniz şey zaten bunların üzerine bina ediliyor. Biz bunu hadisin bize verdiği mesaj çerçevesinde kardeşlik üzerine anladığımız zaman, marifet bize nedir? Marifet bilmek değildir. Marifet tanımaktır. Marifet anlamaktır. Marifet kavramaktır. Bugünün bu şartları çerçevesinde meseleye baktığınız zaman mecburuz bunları konuşmaya. Ara ara kendimizi sorguya çekeceğiz bu konuda. Müslümanlar olarak kardeşlik meselesinin sadece bizde biraz malumat olarak kaldığını, ötesine taşınamadığını, marifet ufkuna varamadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bilmeyenimiz var mı müminler kardeştir ilahi fermanını? Hepimiz biliyoruz. Peki birbirini yemeye mümin var mı? Demek ki bir problem var. O marifet ufku bizde istenilen oranda anlaşılmadığı için, kavranmadığı için bu hadis çerçevesinden de biz bir kez daha kardeşlik meselesinde de marifet meselesini yeniden anlamak zorundayız. İkincisi muhabbet. Kardeşliğin en temel meselesi, en temel azığı. Muhabbet olmazsa eğer kardeşlik olmuyor. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Kolay mı peki bu? Vallahi kolay değil. Billahi kolay değil. Biz bazen teoriyle realiteyi dikkate almadan konuştuğumuz için neyi konuştuğumuzun farkında değiliz. Kolay mı Allah aşkına? İki tane aynı anadan ve aynı babadan olan kardeşler birbirlerini sevemiyorlar. Biz bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz.
Ve bunların sevilme meselesinin

0: iman meselesi olduğunu konuşuyoruz. Ama yine de birbirimizi sevemiyoruz. Şimdi ufacık bir şey olsa şurada herkes bilinçli insanlar. Elhamdülillah yıllardır biz asr-ı saadetten birçok şey okumuş, belli seviye almış insanlarız. Ama biraz böyle bizim hassasiyetimize dokunan bir şeyler olsa şurada bile kavga çıkabilir. Şurada bile insanlar birbirlerine yan gözle bakabilirler. Böyle bir ızdırabımız var. Biz realiteyi dikkate almadan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Peki biz bu muhabbet meselesini nasıl anlamalıyız? Evet, 1 milyar 700 milyon Müslüman eğer aynı kitaba iman ediyorsa, eğer peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ediyorsa, eğer diğer iman esaslarına gerçekten inanıyorsa, kardeştirler, birbirlerini sevmek zorundadırlar. Bu zorundadırlar ifadesinin altını çizelim. Bu öyle hemen olabilecek bir şey değil. Kendisini ona zorlamalıdır bir Müslüman. Diyelim ki bir Müslümanla problemi var ve onu sevemiyor. Sevmediği Müslüman için ille de onu sevmediğini ilan etme sorumluluğu diye bir şey var mı? Sevmezsin, yolunu değiştirirsin, mesafeni iyice ayarlarsın, bu manada bazı şeylere dikkat edersin, dilini de tutarsın, kalbine bazen zorlarsın bazı şeyleri, bu manada kendini muhabbete mecbur bırakırsın. En azından muhabbet dışında bazı şeyleri konuşmazsın. Dolayısıyla biz kardeşlerimizi sevme meselesini hamasetten eğer öze taşırsak ancak anlayabileceğimiz bir meseledir. Yoksa müminler kardeştir, birbirimizi sevmek zorundayız. Bunları söyleriz, buralarda bırakırız ama hayatın içerisine taşınacak bir noktaya gelmez.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar.

0: bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni Muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Üçüncüsü, merhamet. Kardeşlik hukukunun olmazsa olmaz kavramlarından biri. Müminler birbirlerine merhamet etmek zorundadırlar. Müminler kafirlere karşı şiddetlidir. Birbirlerine karşı merhametlidir. Ama ayet böyle söylemesine rağmen tam tersidir bizde. İster kabul edin, ister etmeyin. Şu anda bizim kafire bir şiddetimiz yok. Kafirle bizim bir problemimiz de yok. Biz birbirimizi yiyoruz. Birbirimizle uğraşıyoruz bugün ümmet olarak. Birbirimizin yakasında ellerimiz. Öyle olduğu için kafire şiddet adına bir şeyleri yansıtamıyoruz. O müminin izzeti kafire yansımıyor. Biz izzeti birbirimize göstermeye çalışıyoruz. Böyle olunca da işte İslam ümmetinden bahsedemiyoruz. Vahdet dediğimiz olmazsa olmaz olan en önemli meseleden bahsedemiyoruz. O halde bizim bu merhamet ufkunu da çok ciddi bir biçimde anlamamız lazım. Nasıl bir merhamet? Doğru anlayanlar şöyle olmuşlar bir zamanlar. Başkası günah işlemiş, akşam evinde o günah işleyen için gözyaşı dökülmüş. Bir zamanlar böyleymiş İslam ümmeti. Bir zamanlar mümin kardeşlerinin günahına ağlayan adamlar varmış bizim içimizde. Böyle bir merhamet ufku olduğu için ana gibi bir merhamet. Baba gibi değil. Baba biraz menfaatçidir. Kusura bakmayın, ben de babayım, bilirim, ama anne öyledir. Evladı ne kadar kusur işlerse işlesin, ne kadar kötülük yaparsa yapsın, anne evladını evlatlıktan atamaz. Çok birkaç tane arızi ve istisnai durum varsa o ayrı bir mesele. Ama babanın hassasiyetine dokunduğu zaman evladım değilsin deyip silip atabilir. Merhamet meselesinde her birimiz birer anne gibi olmak zorundayız birbirlerimize. Kardeşlik bunu gerektirir. Şimdi evlat anneye karşı hakaret etse, anneye karşı ahlaki sınırları zorlasa, ki böyle bahtsızlar var, Allah onlara da izan versin, o çok acayip bir şey, Allah o duruma kimseyi düşürmesin. Ne yaparsa yapsın, var mı anne o manada o evladın ortaya koyduğu o sıkıntılara karşı aynı dilde, aynı formda, aynı şekilde karşılık vermesi? Çok azdır. Evlat ne yaparsa yapsın, annenin yüreği bir başkadır ve o halen evladı için yanıp tutuşmaktadır. Merhameti biz anladığımız zaman

zaman böyle bir şey olarak anlamamız lazım. Ve kardeşlik meselesinde merhameti konuştuğumuz zaman yerli yerine oturtabileceğimiz en önemli meselelerden birisi de bu olması lazım. Dördüncüsü muvazenet. O ney? İtidal. O ney? Denge. Olmazsa olmaz bir şey kardeşlik meselesinde de var. Bakın bugün insani ilişkiler noktasında en ciddi problemi yaşadığımız yer mesafe problemidir. Biz herkesle aynı oranda o kardeşlik hukukunu işleteceğiz diye bir sorumluluğumuz yok. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bütün müminler birbirlerinin kardeşleridir. Ama herkesle aynı yolu yürüyemezsiniz. Bazı müminler hem kardeş hem yoldaştır size. Bazı müminler hem kardeş hem yoldaş hem de sırdaştır size. Aynen sahabe içerisinde sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada konumlandırdığı ve konuşlandırdığı gibi biz de aynısını yapabiliriz. Bütün müminlere karşı sorumluluğumuz ayrı. Hem yoldaş hem kardeş olduklarımıza karşı sorumluluklarımız ayrıdır. İlişkiler ne kadar katmerlenir ve fazlalaşırsa o manada hukuk da onun üzerine bina edilir. Ama burada asıl olan mesele muvazenedir, dengedir. Olmazsa olmaz esas olarak karşımızda durmaktadır. Beşincisi mükellefiyet. Sorumluluklarımız var. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir beden. Bir beden düşünün, müminler de aynen öyledir. Şimdi sizin tırnağınıza ufacık gözle gözükmez bir diken bile batsa vücudunuz o ağrıyı, o sıkıntıyı hisseder mi? Hisseder. Efendimiz onu söylüyor zaten. Hele bir dişiniz ağrısın da o gece yatabilin bakalım, yatabiliyor musunuz? Hele daha farklı bir şiddetli ağrınız olsun. Allah korusun, daha büyük bir hastalık olsun. Bugün ümmetin hastalıkları böyle. Kanser olmuş vücudun bir yerleri. Bırakın diken batmayı. Vücudun bir yerleri kanser olmuş. Eğer gerçekten biz bir bedenin parçaları gibi olsaydık, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi sadece kürsülerde, meydanlarda birbirimizle konuşurken hamaset parçalayarak meseleyi yürütmezdik. Ötesinde bir şey yapardık ve gerçekten bu işi kendimize dert edinirdik. Bugün Suriye gibi bir meselesi varken Müslümanların eğer rahat yatabiliyorlarsa vallahi billahi ben de siz de bir kez daha imanınızı kontrol edin. Eğer bugün Kudüs işgal altındaysa ve biz bunu yüreğimizde derin bir acı haline getirmemişsek, kalkarken, otururken, şakalaşırken, gezerken, düğünde, bayramda, seyranda her ne olursa olsun bir dert olarak bunu konuşmuyorsak, burada bir bedenin parçaları gibidir hadisini, nebevi hakikatini anlamamışız. Demek ki mükellefiyet meselesi yok. O kardeşlik meselesinde yok. Olmadığı için zaten böyleyiz. Eğer olsaydı halimiz bambaşka olurdu. Şimdi buraya kadar söylediklerimi birinci hadis çerçevesinde heybelerinize alın. Çok şey söylenir ama vakit kifayet etmiyor, hızlandıracağız mecburen. Gelin ikinci hadise. O hadisin de içeriğine ait başka rivayetler var ama ben size El Muttakinin Kenzul Ummal'da Enes bin Malik tarafından nakledilen hadisini aktaracağım. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. Bir daha duyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu bir sözünü kendi dünyamıza taşımak üzere duyalım. Müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. İki el. Sağ ve sol. Ama hep bu tarafta biri, bu tarafta biri değil. Şimdi bizim haksızlık ettiğimiz bir şeyi de burada parantez içerisinde söyleyelim. Bazen konuşuyoruz. Hoşumuza da gidiyor o hamaset cümleleri. Biz bin yıldır etle tırnak gibiyiz. El hak doğru. Doğru da hep tırnak birileri, et birileri.
böyle bir kardeşlik yok.

de söylüyor mu bize? Hem de nasıl? Cevamiül Kelim bir cümle söyler, onlarca meseleyi bize söylemiş olur. Nedir? En başta anlaşılması gereken şudur: müminler bir bedende iki el gibidirler. Bunu anladık. İki, o ellerden birinin her an kirlenmesi imkan dahilindedir. Efendimiz bunu söyledi. El zaten ne demek biliyor musunuz? Vücudun en fazla kullanılan organlarından birisidir. Ve en fazla kirlenen de ellerdir. Onun için ellerimizi yıkarız. Yemekten önce yıkarız, yemekten sonra yıkarız. Hem temizlik için hem de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize söylediği için abdeste başlarken neyle başlarız? Dolayısıyla eller bu manada vücudun en fazla kullanılan organı oldukları için organları en fazla kirlenen de onlar. Ondan dolayı diyoruz ki o ellerden birinin her an kirlenmesi imkan dahilindedir. Bir diğeri de, ikisi de beraberce kirlenebilir. Üçüncüsü, ellerden biri kirlenince diğeri onu o halde bırakmamalı ve yıkamalıdır. Hadis bize mükellefiyet adına böyle bir mükellefiyet, bir sorumluluk da yüklüyor. Dördüncüsü, ellerden birinin kirli olarak bırakılması bedene zarar vereceği unutulmamalıdır. Beşincisi, eller yıkandıkça temiz bedenler ve temiz bir toplum oluşacaktır. Ve daha neler neler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cümleyle bize neler söylüyor. Peki gerçekten biz bu hadisi de anlamış mıyız? Bu manada biz ümmet olarak ve İslam toplumu olarak, bir İslam cemaati olarak bu hadisin bize yüklediği mükellefiyetle ne kadar biz sorumluluk adına bazı şeyleri üzerimize almışız da yapmışız. Yine moraliniz bozulacak benim söylediğim bu sözle, ama ben ne yapayım? Eğer yıkasaydık birbirimizi, halimiz böyle olur muydu? Yıkamıyoruz biz birbirimizi. Bir neme lazımcılıktır almış sarmış bizi. Kim bize bulaştırdıysa o mantığı bilmiyorum. Ama o mantık şu anda bizim hepimizin etrafını sarmış. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mantığı. Böyle bir mantıkla yürüyoruz. İster söyleyelim, ister söylemeyelim. Yanımızda kirlenen bir kardeşimiz var. Aman kardeşim, gel beraberce yıkanalım demiyoruz. Çünkü o kardeşimizle bizim ceple mide arasında bir bağımız var. Kırarsak eğer bağlar zayıflayacak, bazı şeyler kopacak. O halde bırakalım öyle kalsın mantığıyla yürüyoruz. Bazen korkudan, bazen menfaatten, bazen takdir hissine kapılarak takdire ait bazı şeyleri alamamaktan, bazen başka şeylerden, artık siz biliyorsunuz onları, siz çeşitlendirin, ama bir şekliyle birbirimizi yıkamaktan geri duruyoruz. Birbirimizi yıkamazsak olacak belli. Hadi diyelim sen temizsin, burası kirli. Hiç tokalaşma. Şu kirli elin dokunduğu yerlere dokunarak sen hasta olursun zaten. Diyelim ki tokalaşmadın, mesafeni ayarladın, tokalaşmadın. Bu el kirliyse eğer, bu bir yerlere dokunacak. Sen onun dokunduğu yere dokunduğun zaman kirleneceksin. Böyle olduğu için bugün İslam ümmeti, İslam toplumu, bakın, temiz bir toplum olamıyor. Ama bir zamanlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir inkılapla iki el olarak gördü bütün İslam cemaatini. Ne varsa yanlışlık adına, kir adına yıkmayı değil, yıkamayı öncelleyerek, yıkayarak o asr-ı saadet dediğimiz temiz toplumu oluşturdu. Vallahi billahi yapacağımız bu. Başka bir şey değil. Ve hadisin bize söylediği de bu. Ama hadis başka bir şey de söylüyor. Mümin kirlenir diyor. Kirlenirse eğer, kesip atma diyor o eli. Seni kesip atsalardı şimdiye kadar sende bende bir hal kalır mıydı? Şu yaşımıza kadar ne hatalar yaptık, ne cevizler kırdık. Var mıyız bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapmaya? Eğer bizim hatalarımızın yüzünden başka müminler bizim üstümüzü çizselerdi, biz de bitmiştik. Öyleyse eğer, senin de benim de başka bir mümini çizmeye hakkım yok. Ha, ne zaman çizerim?
Eğer

O kangren olur. Artık İslam ümmetine zarar vermeye başlar. Vücudun diğer azalarına karşı farklı bir biçimde zararı dokunur. Taşıma, kesat onu. Onun en güzel şeyi kesip atmaktır. Kangren olan bir uzvu taşımanın bir anlamı yok. Vücudun tamamına yayarsın onu. Ama böyle değilse ufacık bir hata yapmış. Ne olmuş? Bir gün seninle konuşunca biraz sesini yükseltmiş. Sen bir şey söylemişsin. Sen büyüksün ya. O da kalkmış sana demiş ki öyle değil de şöyle demiş. Bir itirazda bulunmuş. Ya da başka bir şey yapmış. Artık neyse. Sen bunlara bakarak eğer o insana kangren olmuş el muamelesi yaparsan müminin kirlenme hakkına sen orada haksızlık etmiş olursun. Mümin kirlenir. Temizlemek, affetmek, müsamaha göstermek sana ve senin de onun da iman ettiğiniz Rabbinize aittir. Rabbimiz bize böyle bir kapıyı açmışsa, müminler bu manada birbirlerine müsamahalı davranmayacaklarsa, yarın biz neyin üzerinden hesap vereceğiz Allah aşkına? Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki el olarak bizi görüp bu manada birbirlerimizi emanet ederek yıkmayı değil yıkamayı öncelleyerek bir şey yürünmesini tavsiye etmesi hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Şimdi benim aziz kardeşlerim biraz örnek verelim. Anlayalım iyice Saadet Asrı bize bu manada bazı tabloları söylemiş olsun. Geçen ders bir cümle söyledim. Bilmem kimin aklında kaldı. Sahabenin kardeşliğinde bölme, bölüşme, bütünleşme var. Bir daha tekrar ediyorum. Bizim hayatımızda olmadığı için olsun diye tekrar ediyorum. Bölme, bölüşme, bütünleşme var. Muhacir Ensar kardeşliği dediğimiz o Kur'an'ın kaç tane ayetle övdüğü o kardeşliğin altında bu var. Bu olduğu için zaten öyle bir toplum oluşuyor. Şimdi o toplum Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarıyla oluşmuş. Efendimiz onlara bir model ortaya koymuş. Kendisi de bazı şeyleri uygulanmış. Sahabeyi de bu konuda eğitmiş ve belli bir seviyeye getirmiş. O eğitimin nasıl olduğuna dair geçen ders birkaç şey söyledim de geçen ders söylemediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Bir peygamber kıssası ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisinin anlattığı bir kıssa. Böyle kıssalar biliyorsunuz hadis külliyatında çoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden önceki ümmetlere ait bazen bazı kıssalar anlatır ve onların üzerinden mesajlar verir bize. Bukhari'de, Müslim'de yine onlarca hadis kitabında geçen bir kıssa. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz tam filmlik bir kıssa. Keşke bir yiğit çıksa da içinizden bunun bir filmini yapsa da mahrum olan yüreklere başka bir biçimde de bu mesaj taşınmış olsa. Sizden önceki ümmetler içerisinde iki adam vardı. Bunlardan biri diğerine bir arazi satmıştı. Araziyi alan adam arazinin içerisinde gezerken bir küp buldu. Açtı küpü, ne görsün? Ağzına kadar altın dolu. Sevindi ama kendisi için sevinmedi. Kardeşi için sevindi. Küpü aldığı gibi kendisine araziyi satan kardeşinin huzuruna geldi. Bir varmış bir yokmuş değil. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi dedi ki kardeşim araziyi gezerken bir küp dolusu altın buldum. Bu küp senin hakkın. Al dedi. O arsayı satan diğer şahıs dedi ki hayır dedi ben sana sattım. Benim artık orayla bir bağım yok. Dolayısıyla arazi senin hakkın. O senin hakkın dedi. O senin hakkın dedi. Küp ortada kaldı. Sahabi aldı alacağını. Şimdi ben bu hadisi ilk okurken sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Altınlara ne oldu? Ama sahabi onu düşünmüyor. Sahabi o anda bu iki insan üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği mesajı düşünüyor. İşte orada oradan çıktıktan sonra bölme, bölüşme, bütünleşme adına asr-ı saadette bir şeyler oluşuyor.
Biz kafamız, aklımız, zihnimiz altınlarda olduğu için olmuyor bizde. Ama inşallah olsun diye zaten konuşuyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bildiği için konuşacak. Onların devamını da söyleyecek. Tartışma uzadı, uzadı, uzadı. Sonra bir tane hakime gittiler. Hakime anlattılar dertlerini. Hakim baktı ki bunların aralarında bu işi çözemeyecek. Dedi ki, sizin çocuklarınız var mı? Araziyi satan dedi ki, benim bir oğlum var. Araziyi alanda dedi ki, benim bir kızım var. Evlendirin dedi onları o zaman birbirleriyle. Altınları da onlara verin. Onlar hem kendileri kullansın hem de tasadduk etsinler. Ve öyle yapıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bu rivayeti bir de böyle aktarıyor. Sahabi alacağını alıyor buradan. Nasıl bir hayattan Resulullah memnun olur? Resulullah'ın memnuniyeti Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olmasının yolunu öğrenme adına peygamberin dünyasına onun için kilitlenmiştir o sevda insanları. Oraya bakıyorlar, oradan aldıklarıyla hayatlarına yön veriyorlar. İnşallah bu kıssa bizim hayatımıza da bir yön versin ve bazı mesajların taşınması adına katkı sağlasın. Ahnef İbni Kays isimli tabiinin büyük isimlerinden biri var. Bu ismi çok duymuşsunuzdur bu kürsüden. İslamiyet döneminde doğuyor. Yani istese, daha doğrusu nasip olsa sahabi olacak ama olamıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra biraz zor bir kabilenin mensubudur. Temim oğullarından sonra gelip iman ediyor. Hazreti Ömer döneminde de adeta bir Halid gibi İslam'ın büyük kahramanlarından birisi oluyor. Sonradan peygamber mektebinin talebelerinden o mektebe ait bazı hakikatleri öğrenmiş birisi olarak bakın kardeşliği bize nasıl tarif ediyor. İyi kardeş, kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Kitabın ortasından bir insan konuşunca işte böyle güzel konuşur. İyi kardeş, kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Ayağı kaydığında düşmemesi için tutar. Ve ihtiyacı olduğunda, şuraya ne olur dikkat edin, kendisini çağırmasını beklemeden yardımına koşar. Kardeşliği Ahnef İbni Kays böyle tarif ediyor. Ona ve onun gibi daha nicelerine tabiin neslini yetiştiren en önemli isimlerden biri olan Abdullah İbni Mesud, ona ve onun gibilerine derken onun üzerinden peygamber mektebinin mesajları tabiin nesline ulaşıyor biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud da bu sözlerin kaynağına ait başka şeyler söylüyor bize. Bakın ne diyor? Kardeşlerimizden birini ortada görmediğimizde hemen evine giderdik. Hasta ise halini hatırını sorar, işi çoksa yardım eder, değilse ziyaret ederdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müminin mümin üzerindeki haklarını onlara öğrettiği zaman o nebevi hakikatler çerçevesinden Abdullah İbni Mesud da bunu söylüyor. Hele gelin şu sözü bir anlayın. Allah aşkına. İbni Mesud konuşuyor ve kardeşlik bize tarif ediyor. Ve kendinizi, ben de kendi nefsimi bu sözün karşısına koyarak bir muhasebemizi yapalım. Bir kardeşinizi günaha bulaşmış görünce Allah'ım onu perişan et, ona lanet et gibi ifadelerle beddualar ederek şeytana yardımcı olmayın. Ne diyor Abdullah İbni Mesud? Peygamber mektebinden konuşuyor. Mümin iki el, biri kirlenebilir. Kirlendiği zaman lanet etme diyor. Beddua düzme diyor. Buna hakkın yok senin. Böyle yaparsan eğer şeytana yardımcı olursun diyor. Allah'tan kendiniz ve onun için bu tür hallerden kurtuluş ve afiyet isteyin. Resulullah'ın ashabı olan bizler, dikkat buyurun.
ne durumda öldüğünü görmeden hiç kimse hakkında kesin bir

bir hüküm vermezdik. Kim olursa olsun. Münafıkların arkasından bile konuşmayan bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu terbiyeyle büyüyor sahabi. Onun için diyor ki Abdullah İbni Mesud, biz diyor kesin olarak hükmünü bilmediğimiz, nasıl öldüğünü görmediğimiz birisi hakkında konuşmaz ve onun hakkında bir şey söylemezdik. Eğer iyi bir hal üzere ölürse onun hayra ulaştığını bilirdik. Fakat kötü bir halde ömrünü bitirirse yine konuşmazdık. Onun hakkında korkardık. İşte bu. Şimdi bazen bu sosyal medya dedikleri çöplükte neler konuşuluyor, neler söyleniyor görüyorsunuz. Ve onu söyleyenler de müminler, Müslümanlar, yabancı insanlar değil. Bunları din adına söylüyor. Ya bir insan Allah rızası için küfür eder mi? Ediyor işte. Bu çağda ediyor. Nasıl bir mantıksa ediyor. Ama İbni Mesud o çağın temel meselesini bizim dünyamıza aktarmak için bu sözü söylüyor. Ne olursa olsun, nasıl büyük bir haksızlık yaparsa yapsın, senin yapman gereken budur. Biz boşuna mı okuyoruz Allah aşkına Hazreti Vahşi'nin peygamber dünyasındaki karşılığını? Bir mümin ne kadar büyük bir cürüm işlerse işlesin, Hamza gibi bir dağı devirmek kadar bir cürüm işleyebilir mi? Bir mümin ne kadar büyük cürüm işlerse işlesin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iffeti Kur'an'a giren, o azize, o kerime, o pak zevcesine, Ayşe anamıza dil uzatacak kadar işi götürebilir mi ileriye? Bakın Efendimizin dünyasında bunlara da söz yok. İftiraya karışmış bazı sahabe efendilerimiz var. Kirlenmişler yani onlar da. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kirlenen müminlere karşı bir şey söylemiş mi? Yok. Ya kızını binekten düşürüp karnındaki yavrusunun düşmesine vesile olan insana bir şey söylemiş mi sonra mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra geriye döndürüp de makarayı bir hesaba çekmesi var mı? Yok. Hepiniz bildiğiniz bir meseleyi ben size söyleyeyim. Bundan daha büyük bir şey var mı? Hatip bin Ebi Belta olayı. Nasıl bir olay? Devlet sırlarını düşmana satmak. Bundan daha ağır bir suç var mı? Yok. Hatip bin Ebi Belta'nın yaptığı budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin üzerine sefer düzenleyecek ve bu seferi kimseye söylemiyor. Sır. Hatip bin Ebi Belta akıllı birisidir. Mukafkıs'a gönderilen elçidir o. Gerçekten farklı bir insandır. Anlıyor, anlıyor ki sefer Mekke üzerine. Bir mektup yazıyor. Ebu Leheb'e, affedersiniz Ebu Cehil'e ve bazı Mekke'nin ileri gelenlerine, Ebu Leheb'in hizmetlisi olan cariye bir kadın var. İsmi Sare, o kadına veriyor ve o mektubu karşı tarafa gönderiyor. Cenab-ı Hak da o mektubu Cebrail aracılığıyla Efendimiz'e bildiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali'nin çağrılması da ayrı bir hikmettir. Falanca yerde bir kadın, üzerinde bir mektup, al gel. Gidiyor, kadını arıyor, mektup yok. Niye Ali sorusunun cevabı burada. Eğer Resulullah mektup var dediyse vardır. Arıyor, arıyor, en sonda kadının saçlarının örgülerinin içerisinde mektubu yakalıyor. Alıp getiriyor, mektup okunuyor ki Hatip bin Ebi Belta Mekke'nin ileri gelenlerine sefer hazırlığına ait bir bilgiyi vermiş. Yani bugün bir vatanın sırrını başka birine vermiş. Bundan daha büyük bir suç yok. Hazreti Ömer o mecliste kılıcını çekmiş. Şimdiye kadar kaç tanesinin başını uçurmaya müsaade etmedi Resulullah. Ama buna edecek. Bu adamın cezası bu. Bu adamın başka bir cezası yok. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yavaş ol Ömer. Yavaş ol. Bir dinleyelim. Niye yaptın hatip? Anlatıyor. Vallahi ya Resulallah. Amacım ne Medine'nin sırlarını bir yerlere vermek ne de başka bir şey. Tek bir şey vardı. Herkesin aileleri güçlü aileler. Onlar geldiler. Gelemeyenlerin orada sahipleri var. Benim ailem ise orada kaldı. Ben onları getiremedim. Şimdi bir sefer olursa
Onlar ilk olarak işe

Orada bulunan Müslümanların yakınlarıyla başlayacaklar. Ve başlayacakları zaman da sıra ilk önce bizim ailelerimize gelecek. Çünkü bizi koruyacak kimse yok. Ben sadece eman olsun, aileme bir yönüyle kılıç kalkmasın diye bunu yaptım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kirlenen o eli temizleme adına bir şey söylüyor. Ey Ömer, kılıcını yerine koy. Hatip Allah ve Resulünü seviyor. Onun yaptığı bu hata bir ihanet değil. Başka bir şeyden dolayı değil. O böyle bir hata yapmış. Hataya hatayla karşılık yok. Ve o Hatip bin Ebi Belta öyle birisi oluyor ki ondan sonra hayatını bir bütün olarak okuduğunuz zaman hayran olabileceğiniz bir hayatın sahibi olarak onu okursunuz. Bundan daha büyük var mı? Yok. Ne oldu? Sen arkadaşların bir mecliste oturdunuz, tartıştınız, bir şey söyledi, o başka bir şey söyledi. İkinci gün bir daha birbirlerinizle konuşmamak üzere oradan ayrıldınız. Yetmedi, bir de başladınız aleyhlerinize iftiralar dizmeye. Yetmedi, daha neler neler birbirlerinizi bir başkalarının yanında haklı çıkarmak için ne kurgular ne mizansel şeyler ürettiniz. Bakın Hatip bin Ebi Belta'nın bu örneği ortada duruyorken başka şeyler yapmaya da konuşmaya hakkımız yok. Allah aşkına size başka bir şey anlatacağım. Ben okuduğum zaman inanın zorlanıyorum. Muhakkak siz de zorlanacaksınız. İsmini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye kendimde şimdi getirip götürüyorum, söylemeyeyim. Tebuk'a katılan bir sahabi. Daha ötesi var mı? Tebuk'a katılmış. Zorluk seferinin içerisinden birisi. Dönüş yolunda bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabın bazılarıyla oturuyor, sohbet ediyor. O sahabi efendimiz, o da sahabi efendimizdir ve başımızın tacıdır. Bakıyor ki herkes bir işte heybesinin içerisinde sakladığı, affedersiniz, içkisini çıkarıyor. Uzaklaşıyor Müslümanlardan, gidiyor orada içiyor. İçiyor, içiyor, sarhoş olana kadar içiyor. Biraz sonra kalkmış ayağı, sallana sallana, sarhoş, kafa dumanlı, peygamberimize ve o cemaate doğru yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arızayı fark ediyor. Kim diyor bu? Falanca diyorlar. İsim söylemeyeyim ama isim var kaynaklarda. Falanca diyorlar. Ne olmuş ona? Ya Resulallah, böyle böyle. Hicretin 9. yılı, dikkat buyurun. 5 senedir içki yasaklanmış. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah aşkına ne diyor? Açın İbni Hacer'in El İsabesini, İbnül Esir'in Ustul Gabesini, oradan okuyun ne dediğini. Gidin. Biri onun elinden tutsun, konakladığı yere kadar götürsün ki yolda bir yerlere düşmesin. Onu oraya yatırana kadar da başında dursun. O rivayetlerde biz bilmiyoruz hat uygulanıp uygulanmadığını ama bunu biliyoruz. Elinden tutulmuş onun. O halde bırakılmamış. Sahabe gadaplanmasına rağmen bir şeyler söyleyecek sahabi efendilerimiz ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyler söylenmesine asla müsaade etmemiş. Bunlar boşuna söylenmiyor, boşuna aktarılmamış bize. Daha ötesi var mı Allah aşkına? Peygamberin huzurunda bu yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise buna karşı tavrı bu oluyor. Eğer böyleyse bizim şöyle bir yüreğimiz olmalı Müslümanlara karşı. Başka çaremiz yok. İmanın hatırına diyeceksiniz, dert çekeceksiniz. Müslüman adam dert çeken adamdır. Müslüman adam başkalarının hakaretine sinesinde saklayan adamdır. Eğer gerçekten biz imanı anlamış olsaydık böyledir. Ama yok, biz başka yerde görüyoruz kendimizi. Herkes önümüzde el pençe divan dursun. Herkes bize güzel şeyler söylesin. Herkes bize başını sallasın. O cennette, o yok burada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile öyle bir şey görmedi. Vallahi görmedi, billahi görmedi. Çekilmedi mi cübbesi sırtından şu mübarek ensesinde iz kalacak kadar? Ve çeken adam, adaleti hayatıyla dirilten bir insana adil ol ey Muhammed diyor. Resulullah da değil. Adil ol diyor Allah Resulü.

Aleyhissalatü vesselam dönüyor o şahsa. Ben adil olmazsam kim olacak diyor. Söz bu. Başka bir şey yok. Neler neler söyleriz bu konuda. İmanın hatırına bu manada eğer biz bazı şeyleri sinemize çekmezsek, biz kardeşlik meselesinin inanın sadece edebiyatını yapacağız. Konuşacağız, söyleyeceğiz ama hayatımıza bu manada bir şeyler intikal etmeyecek. İntikal etsin diye konuşuyoruz. Sahabi efendilerimiz, Allah hepsinden ebeden razı olsun, belli bir zümrede yaşadılar. Çöl insanıydılar. Birçoğu nezaketi bilmiyordu. Peygamber mektebinde öğrendiler. Mecliste nasıl oturulur bilmiyorlar. Nasıl konuşulur bilmiyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi onları adeta yetiştirdi. Adeta eksiklerini gidere belli bir seviyeye doğru çıkardı. Zoruna da gidiyordu bazen Efendimizin. Zoruna gidiyordu. Mesela bazen bazılarının yaptığı zoruna gidiyordu. Ama dert çeker, alıyordu sinesine, varıyordu evine, fokur fokur kaynıyordu böyle. Sahabe bize öyle bir tablo anlatır. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tencerenin içerisinde su kaynatır gibi fokur fokur kaynadığını görürdük. İnsanlığın derdi var yüreğinde, fokur fokur kaynıyor ama kimseye bu manada bir şey söylemiyor. Gelin şu tabloyu bir beraberce anlayalım. Mekke müşrikleri şöyle bir şey söylüyorlar. Biz geleceğiz. Evet, dinleyeceğiz Muhammed'i, dar Resulullah demiyor o bahtsız adamlar. Ama biz gelip de Süheyb'le beraber aynı mecliste mi oturacağız? Ammar'la beraber aynı mecliste oturacağız. Öyle bir şey yok. Muhammed'e söyleyin yanındaki adamları uzaklaştırsın. Yanındaki adamlar da belli. İşi gücü olanlar çok oturmuyorlar. Biraz böyle rahat olanlar, Ammar gibi, Habbab gibi, Süheyb gibi, onlar Resulullah'ın yanında çok oturuyor Mekke döneminde. Bunları bir uzaklaştırsın, biz gelip dinleyelim. Hazreti Ömer içinden geçiriyor. Diyor ki acaba söylesem mi bu taleplerini Resulullah'a? Söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de acaba tebliğe bir yönüyle vesile olur mu diye içinden geçiriyor. Acaba bunları bir müddet yanımda uzaklaştırsam onlar gelip beni dinlerler mi? Ayet iniyor. En'am suresinin 52. ayeti. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Ben öyle anlıyorum. Eğer yanlış anlıyorsam beni düzeltin. Yola çıktıklarınla yolda buldukların aynı değil. Yolda bulduklarını yola çıktıklarınla değiştirme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şahsında aslında söylenen sözler bunlar. Sakın bunu yapma. Eğer bunu yaparsan bak ne olacak? Rabbin ne söyleyecek sana? Onların kim onlar? O yanlarından zayıfları uzaklaştır diyen ekabir takımı, hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. Eğer o müminleri yanından uzaklaştırırsan fetekune mine zalimin. Resulullah'a söyleniyor bu. Muhakkak ki zalimlerden olursun. Bu kadar önemli bir şey konuşuyor Cenab-ı Hak. Ve bu meseleyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tir tir titreyerek anlıyor, algılıyor ve bir daha böyle bir şeyi aklından geçirmiyor. Sahabe diyor ki bu ayet inmeyene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen bizimle oturur sohbet ederdi. Ne zaman bu ayet indi, Resulullah ne zaman otursa dizini dizimize yaslardı. Öylece otururdu. Madem Allah beni böyle uyardı, dizim dizinize değsin diyerek diz dize böylece otururdu. Ne zaman ki Kehf suresinin 28. ayeti nazil oldu. Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut ayeti. Biz kalkmayana kadar Resulullah meclisten kalkmadı. Ne olur dikkat edin. Nasıl büyük bir mesaj var. Kehf suresinin 28. ayeti gelmeyene kadar
Oturuyor

sohbet ediyor diz dize. Ama Efendimizin de işi var, gücü var, bir sürü sorumlulukları var, ailesi var. Bazen müsaade istiyor, kalkıyor. Ama Kehf suresinin 28. ayeti inince sahabe o meclisi terk etmeyene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o meclisi terk etmiyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ebu Davud'un ilim babında ve başka yerlerde geçen bir hadis şimdi okuyacağım size. Hamdolsun Allah'a ki ümmetimden bazılarına karşı sabredebilmeyi bana öğretmeyene kadar benim canımı almadı. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl büyük şeyler söylüyor. Ah bir anlasak. Ah bir anlasak da hayatımıza taşıma adına bir gayret içerisinde olsak. Rabbim hepimizi anlayanlardan ve taşıyanlardan etsin. Yoruldunuz mu? İki şey daha söyleyeceğim, vakit geçse de ne yapayım? Bunları söylemesem ders yarım kalacak. Yine sorumluluk adına kendimizi işin eksenine koyarak anlamaya çalışacağız. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma, babasından da ondan da Allah razı olsun. Farklı bir sahabi biliyorsunuz ibadet yönünde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adeta böyle izleyen iki göz bir kamera gibi bir şeye şahit oluyor. Efendimiz bir gün bir mecliste otururken birazdan bir adam gelecek bu meclise, o cennetliktir diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinin cennetlik olma müjdesini kendi inisiyatifiyle veremez. Şimdi bazı cahillerin bu konuda söylediği bazı sözler var. Siz onlara itibar etmeyin. Allah bildirir, o söyler. Allah bildirmezse eğer asla söylemez. Biri de söylerse eğer onu da uyarır. Ben bilmiyorum, sen nereden bileceksin der. Bunları Allah bildirir işte ona. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem birazdan biri gelecek, o cennet ehlindendir diyecek. Gelecek şahıs şöyle geliyor. Abdest almış yeni. Terliklerini koltuğunun altına koymuş. Şöyle sakalından abdestin suları damlıyor, aşağıya doğru giriyor. Olaydan haberi yok, selam verip oturuyor. Aradan bir müddet daha geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şey. Birazdan cennet ehlinden biri gelecek diyor. Aynı şahıs ona benzer bir halle o meclise geliyor. Aradan bir müddet daha geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez bu müjdeyi veriyor. Aynı şahıs yine ona benzer bir halle meclise geliyor. Abdullah İbni Amr durur mu? Ya bu adam ne yapıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Üç kez bu şahsı cennetle müjdeledi. O adam kim? Beni İsrail alimi diye bilinen çok büyük bir isim Abdullah İbni Selam. Amca diyor, babamla aramda problem var. Babasıyla yaşar o problemleri. Medineli Ensar da bilir zaten. Beni birkaç gün yanında misafir eder misin? Ederim diyor. Gel. Götürüyor evine. Amacı ne? Bir bakayım ne yapıyor ki cennetle müjdelenmiş bu. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Kendisi nasılsa Abdullah İbni Selam da öyle. Aklında şöyle bir şey tasavvur ediyor herhalde Abdullah İbni Amr. Bu sabaha kadar Kur'an okuyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Sabaha kadar başka şeylerle uğraşıyor. Başka gündüzleri sevapları var. Bir şey yok. Normal bir mümin nasılsa o günkü Medine standartlarında, ki o standart çok yüksektir. Onu da göz ardı etmeyin. Ama bir fark yok. Dayanamıyor birkaç gün sonra, ya diyor ki amca böyle böyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kez cennetle seni müjdeledi ve ben merak ettim, sen ne yapıyorsun ki böyle bir mükafata ve böyle bir karşılığa, müjdeye muhatap oldun, onun için geldim diyor. Bir şeyim yok diyor, gördün sen nasılsan ben de öyleyim. Vardır vardır bir şey. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse vardır. Ne var? Olanı söylüyor. Eğer varsa bir şey şudur. Müslüman olduğum günden beri hiçbir Müslüman kardeşime karşı yüreğimde bir hile düşünmedim. Onu haset etmedim, ona karşı kin beslemedim.
Eğer bana cennet

0: cennet kazandırtan ve peygamberin diliyle de o müjdeyi bana ulaştıran bir şey varsa budur. Sonra ulaşıyor o bilgi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Efendimiz bir nübüvvet mührü vuruyor altına. Evet odur diyor. Evet odur diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüreğinizde hiçbir mümine karşı kin beslemeyin. Haset etmeyin. Bu manada yüreğiniz geniş olsun. O geniş yürek size cennet kazandırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Belki biz o bahtiyarlardan değiliz. Bizatihi onun mübarek lisanından duymayız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bir işe, bir amele bağlı olarak bir şeyler söylediyse oradaki o müjdeler bizim için de geçerlidir inşallah. Gelin bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapalım. Niye kalsın kin bir Müslümana karşı yüreğimizde? Niye hile düşünelim Müslümanlara karşı? Niye haset besleyelim? Muhabbet varsa muhabbet olsun, yoksa başka bir şey olmasın. Hiç değilse o halde bize cennet kazandırsın. Mevla o bahtiyarlığa erenlerden etsin. Ebu Zer el-Gıfari diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz musafahanın bizim için ne demek olduğunu söyledikten sonra ben kaç kez günde Resulullah'ı görsem sanki ilk kez görüyormuşum gibi gider onunla musafaha ederdim. O da uzatırdı elini. Sonra müminlerle de bu manada musafaha ederdim. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi ki bir Müslüman kardeşiyle karşılaştığında elinden tutarsa, yani musafaha yaparsa, rüzgarın ağaçtaki kuru yaprakları döktüğü gibi günahları dökülür, birbirlerinden ayrılmadan bağışlanırlar. Müjdeyi veren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Eğer müminliğin bu manada yolunu ve yöntemini gösteren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin söylediklerini yaparsa var ya, hani bir hadis diyor ya, müminin her haline şaşılır, vallahi her haline şaşılır, bir hayatın sahibi olur. Allah o kardeşliği, o kardeşlik hukukunu, o hukukun bize yüklediği sorumlulukları gerçek manada anlayanlardan ve yerine getirenlerden etsin. Birbirimize sabredebilmeyi Rabbim bizlere öğretsin. Yüreklerimize genişlik versin. İmanın hatırına, imanın aşkına deyip ne görürsek görelim, yüreğimizde bu manada farklı bir biçimde yankı oluşturabileceğimiz bir imanın ve sorumluluk şuurunun sahibi bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.

0: Mahmuzlu atın Ahmet. Yağmur gittikçe hızlanıyor.
1: Haklısınız efendim. Daha şimdiden epeyce ıslandı.
0: Ancak bir damaltı bulamazsak işimiz bitik. Bu yağmur dineceğe benzemiyor.
1: Merak etmeyin. Bir fersah kadar ötede bir köy var. Oraya sığınabiliriz.
0: Emin misin?
1: Tabii eminim. Hatta bir gece kalmıştım orada.
0: Öyleyse yakın sayılır. Biraz daha dayandık mı?
1: Dayanırız elbet şehzadem.
0: Sabahleyin hava böyle değildi. Etraf günlük güneşlikti.
1: Haklısınız. Nereden bilebilirdik böyle şiddetli bir yağmura tutulacağımızı?
0: Neyse. Köye vardığımızda hepsini unuturuz. Şöyle harlı bir ateşin karşısına da geçtik mi?
1: Bir yandan elbiselerimiz kururken bir yandan da sıcak çorbamızı içeceğiz.
0: Çorba ha? Yamansın Ahmet. İçim ısındı birden, içmiş gibi oldum.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Sabahleyin ne hayallerle yola çıkmıştık değil mi?
1: Ya evet. Bu rahmet düşündüklerimizi alt üst etti. Bir kaşık çorbayı bile özletti.
0: Sarayda av ziyafeti çekecektik güya.
1: Sultan babanız hastalıktan yeni kalkmıştı. Ne de iyi gelirdi av eti.
0: Kısmet değilmiş, ne yapalım? Şu senin köyü de nasıl bulacağız? Baksana her taraf sislere bürünmüş.
1: Allah'ın izniyle buluruz. Bana güvenin.
0: Güveniyorum, güveniyorum. Atlar çatlamasın da.
1: Dayanacaklar. Dayanmalılar.
0: İnşallah. Şimdiye kadar yüzümüzü kara çıkarmadılar ama. Yanılmış olmayasın Ahmet. Bir fersah dedin ama köy hala görünmedi.
1: Hayır efendim. Yanılmış olamam. Buralarda olmadı. Geldik sayılır.
0: Atımın durumu hiç iyi değil. Neredeyse tökezlenmek üzere.
1: Bakın bakın. İleride bir ev var. Geldik.
0: Evet evet görüyorum. Oh, köye vardık sonunda.
1: Şükürler olsun kurtulduk.
0: Ben köy filan göremiyorum. Yalnızca bir ev var burada.
1: Köy biraz daha ileride olmalı. Bu eve girelim mi?
0: Başka çaremiz var mı? Atından in de kapıyı bir çal bakalım.
1: Tamam efendim, iniyorum.
0: Ahmet.
1: Buyurun.
0: Kim olduğumuzu söyleme. Bizim için zahmete girmelerini istemiyorum.
1: Pekala, söyleme.
2: Hey! Kimse yok mu?
3: Durun, durun, geliyorum. Sabredin biraz. Oh, çabuk içeri girin evlatlarım. Gecenin bu vaktinde dışarıda kalmayın.
1: Allah razı olsun efendi baba.
3: Ah, kusura bakmayın. Birdenbire şaşırdım da. Ah, buyurun buyurun şöyle geçin.
1: Estağfurullah. Seni de rahatsız ettik.
3: O nasıl söz? Biz misafirden rahatsızlık duymayız. Siz içeri geçin. Ben gidip atları alayım.
1: Dur sen zahmet etme. Ah. Atları ben götürürüm.
3: Katiyen olmaz. Siz doğru ocağın başına, ben birazdan gelirim.
1: Peki efendi baba. Sen nasıl istersen.
3: Nasıl? Kurulanabildiniz mi biraz?
1: Sayende çok iyiyiz efendi baba. Şu elbiselerimize bir kurusa.
3: Onlar sabaha kadar kurumaz evlat. Şu odaya bir çift kuru elbise koydum. Biraz eskiler ama.
1: Aman efendi ya. Baba. Eski yeni düşünecek zaman mı? Giyeriz elbet.
0: Hadi Ahmet. Önce sen giy.

0: Hele şükür arkadaşının sesini de duyduk.
1: Konuşacak hal mi kalmıştı efendi baba? Şimdi rahatladık, artık sohbet edebiliriz.
0: Ne iyi olur. Ben de zaten yarenlik edecek birini arıyordum.
1: Yalnız mı yaşıyorsun burada?
0: Evet beyim. Hanım sizlere ömür, geçen yıl vefat etti. Zaten çocuğumuz da yoktu. Tek başıma kalıverdim işte.
1: Ne yapıyorsunuz? Neyle geçiniyorsunuz?
0: Ne yapayım beyim? Ufak bir bostanım var. Mevsimine göre bir şeyler yetiştirir, bel pazarında satarım.
1: Peki para kazanabiliyor musun bari?
0: Ne gezer? 3-5 okka sebzeyle para kazanılır mı? Allah'tan Tahir var. O da olmasa.
1: Tahir mi? Kim bu Tahir?
0: Anlatırım. Hele sen de üzerini değiştir beyim.
1: Peki efendi baba. Ben içeri geçeyim. Ahmet de çıkıyor zaten. Çorba nefis olmuş. Ellerine sağlık efendi baba.
0: Afiyet olsun, afiyet olsun. İçin, için. Daha koca bir tencere var.
1: Oh, ekmeğin de çok güzelmiş. Şimdiye kadar böyle lezzetli ekmek yememiştim.
0: Ha, çorbayı ben yaptım. Ama ekmeği Belk'ten aldım.
1: Belk'ten mi?
0: Evet, Belk'ten. Fırıncı Tahir'den. Demin kim olduğunu sormuştunuz ya. O Tahir'den işte. Haklısın. Tahir kadar güzel ekmek yapanı hiçbir yerde bulamazsın. Bu ekmekleri ne zaman aldım biliyor musunuz? Tam bir hafta önce. Hikmeti Hüda. Bu ekmek bayatlamıyor. Hep böyle taze. Çıtır çıtır kalıyor. Ben de saklayıp bir misafir geldiğinde çıkarıyorum.
1: İnanılmaz şey. Demek bir hafta geçmesine rağmen bayatlamadı ha?
0: Öyle beyim. Gözünüzle gördünüz işte. Sanki fırından yeni çıkmış gibi. Bir şey daha söyleyeceğim, yine inanmayacaksınız.
1: Niye inanmayalım? Her şey burada gözümüzün önünde.
0: Ben bu ekmeklere para da vermiyorum. Sağ olsun Tahir'im, durumu biliyor. Birçok behliye olduğu gibi bana da istediğim kadar bedava ekmek veriyor.
1: Ya görüyor musun Ahmet? Doğma büyüme behliyiz ama Tahir'i hiç duymadık. Garip değil mi? Hı hı.
0: Ama halinizden çok zengin olduğunuz anlaşılıyor. Darılmayın ama siz Tahir'in ekmeğine muhtaç olamazsınız ki.
1: Bu ihtiyar boş değil. Sanki içimizi okuyor gibi. Belh büyük bir yer efendi baba. Orada sayısız fırın var.
0: Evet, çok fırın var ama Tahir gibisi yok. Ondan başka herkes dünyalık toplamak peşinde. Neyse. Demek Belh'lisiniz siz de.
1: Evet efendi baba, Belhi'yiz.
0: Avcısınız galiba.
1: İşte ara sıra çıkıyoruz.
0: Öyleyse şehzademizi de iyi tanırsınız. O da sizin gibi avcıdır da.
1: Şu işe bak. Söz dönüp dolaşıp bize geldi. Dur bakalım hakkımızda ne düşünüyor. Evet efendi baba. Zaman zaman düzenlediği sürek avlarına biz de iştirak ediyoruz. Fakat karşı karşıya gelip görüşmüşlüğümüz yoktur.
0: İyidir, hoştur Şehzadem İbrahim. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Ama gittiği yol yol değil ki.
1: Aman Allah'ım. Hayatımda hiç kimseden böyle laflar işitmemiştim. Dur bakalım daha neler söyleyecek. Niçin böyle diyorsunuz? Bir yanlışlığını mı gördünüz?
0: Hayır beyim. Garip Halil kim, Şehzade İbrahim kim? Biz nereden göreceğiz onu? Ama işittik ki hak yolunda bulunmak istermiş. Bunun için de Allah adamlarını sarayına çağırır, sohbetler düzenlermiş. Fakat sohbet biter bitmez her şeyi unutur, yine eski zevkü sefasına dalarmış. Halbuki bilmiyor ki böyle av peşinde altınlar, kürkler içinde maşuk aranmaz. Ne diyelim, gaflet işte. İnşallah bir gün uyanıp kendine gelir. Her neyse, başınızı ağrıttım. Akşam yakın, ben çıkıp hayvanların yemini vereyim. Siz de yorgunsunuz, dinlenin biraz. Sonra cemaat olur, akşam namazını eda ederiz.

0: Sanki dün gece hiç yağmur yağmadı.
1: Öyle efendim. Yazdan kalma bir hava var.
0: Halil baba, bize müsaade. Yedik, içtik, yattık. Bir sürü zahmet verdik sana. Lütfen şu parayı kabul et.
2: Oh, hayır olmaz. Dünyada kabul etmem. Biz misafirden para almayız. Yediğiniz, içtiğiniz helali hoş olsun.
0: Allah razı olsun. Arkadaşım sarayda çalışır. Berhe geldiğin zaman onu bul. Sonra da bize gelirsiniz. Biz de sana hizmet ederiz.
2: İnşallah beyim. Söz vermeyeyim de.
0: Allah'a emanet ol. Kal sağlıcakla.
1: Hadi. Bekliyorum efendi baba. Unutma sakın.
2: Tamam evlat. Güle güle gidin. Yolunuz açık olsun.

0: Hey hey hey, yavaş ol biraz. Sepetteki ekmekleri dökeceksin.
1: Bağışla usta, biraz yoruldum da.
0: Yorulacaksın tabii evlat. Zahmetsiz rahmet olur mu hiç?
1: Ama usta, sepet çok ağırdı.
0: Hayatta tek ağır şey ekmeğin olsun evlat. Başka şeyler değil. Neyse, geç tezgahın arkasına da otur. Dinlen biraz.
1: Peki usta, biraz soluk alayım da yine giderim.
0: Olur. Ben hamur kesmeye başlıyorum.
1: Ah şu tutulası dilim. Yine üzdüm ustamı. Neyse, şu ekmekleri dizeyim de gönlünü alayım. Bedavacı kadın değil mi bu? Yine ekmek dilenmeye geliyor olmalı. Ustaya söyleyeyim. Usta, bak kadın yine geliyor. Bedavadan ekmek isterse vereyim mi yine?
0: Evet evlat, istediği kadar ver. Sakın yüzünü asma. Güler yüzlü ol, anladın mı?
1: Anladım usta.
0: İyi öyleyse.
2: Hayırlı günler evladım.
0: Bak bir teyze geldi. Bekletme kadıncağız.
1: Olur Tahir usta. Torbanızı uzatır mısınız teyze?
2: Buyur oğlum.
1: Bu kadar ekmek yeter mi? Yoksa daha vereyim.
2: Yeter evladım. Allah sizden razı olsun. Tuttuğunuzu altın etsin.
1: Cümlemizden teyze, cümlemizden. Hadi sağlıcakla git. Tamam usta, ekmekleri verdim. Çok memnun oldu.
0: İstediği kadar verdin mi?
1: Evet usta, yeter mi bu kadar diye de sordum.
0: Oldu mu şimdi evlen? Bunu söylemekle daha fazla veremem demiş oldun.
1: Ama ben...
0: Aha biliyorum, kastın bu değildi ama ağzından çıkanlar insanların incinmesine sebep olmamalı.
1: Peki ya ne demeliydim?
0: Bir dahaki sefere ekmekleri sen verme. Bırak istediği kadar alsın.
1: Ama usta ya çok fazla ekmek alırsa?
0: Merak etme. İhtiyacından fazla almaz. Ha bak, bir müşteri daha geldi. Hadi bakalım, bekletme.
1: Buyurun efendim, ne emretmişsiniz?
3: Tahir usta burada mı?
1: Evet efendim, ben çırağıyım.
0: Tahir benim, buyurun.
3: Ben saraydan geliyorum. Şehzade İbrahim Hazretleri sizi görmek istiyor.
0: Efendim? Ha? Şehzade İbrahim mi? Ne yapacak ki benim?
3: Orasını bilemem. Bana git hemen al getir dediler.
0: Ya hemen demek. Şehzadenin işi çok acele galiba.
3: Bilmiyorum. Hadi çabuk olun, efendimizi bekletmeyelim.
0: Bak delikanlı, ben fırıncıyım. Ekmekleri ateşte bırakıp apar topar gelemem. Şimdi efendine git söyle, davetine icabet edeceğiz ve onu bekletmeyeceğiz. Yeter mi bu kadar?
3: Ama efendim ne der?
0: Merak etme, hiçbir şey demez. Hadi var sağlıcakla.

0: Fırıncı Tahir geldi efendim. Huzura kabul edilmek için bekliyor.
1: Peki, alın içeri. Gel bakalım Fırıncı Tahir. Gel gel, çekinme, otur şöyle. Demek o nefis ekmekleri sen yapıyorsun ha?
2: İltifat ediyorsunuz.
1: Yok, hayır, bu iltifat değil. Hakikati söylüyorum. Şimdi anlat bakalım. Nedir bunun sırrı? Nasıl bu kadar güzel ve bayatlamayan ekmek yapabiliyorsun?
2: Her sanatkarın bir meslek sırrı vardır, bilirsiniz.
1: Amenna.

0: Ama hamuru şöyle yoğuruyorum, şu kadar su katıyorum, şu kadar tuz atıyorum filan deme bana, inandırıcı olmaz çünkü.
1: Söyledikleriniz doğrudur. Hamuru yoğurmadan, suyunu tuzunu katmadan ekmek yapılamaz. Ancak ille de bir sır istiyorsanız söyleyeyim. Ekmeği ihlasla yoğuruyorum. Sabrımı katıyorum ve şükrümle de şekil veriyorum. Sonra da besmeleyle fırına verip yine besmeleyle dışarı çıkarıyorum. Bütün yaptığım budur.
0: Gördün mü Ahmet? Sana söylemiştim. Bu sözler kitaplara geçecek kadar kıymetli.
1: Estağfurullah. Ben sadece yaptıklarımı söyledim.
0: Bak Tahir Efendi, senin gibi biri bir kenar mahalle fırınında böyle ömür tüketmemeli. Sarayımıza gel, fırıncımız ol, sohbetlerimize katıl, ha? Ne dersin?
1: Bağışlayın ama bunu kabul edemem. Dükkanımı bırakamam.
0: Ya, burada daha mı az kazanacağını sanıyorsun?
1: Hayır, bunun kazançla bir alakası yok Şehzade Hazretleri.
0: Yoksa bize yakın olmak istemiyor musun?
1: Size yakın olmak benim için bir şereftir. Ancak...
0: Ancak?
1: Etrafında bir somun ekmeğe muhtaç kimseler var. Korkarım ki ben buraya kapılanırsam... onlar bu bir somun ekmekten bile mahrum kalacaktır. Bütün endişem budur. Yoksa ne para düşünürüm... ne de sizden uzak durmayı.
0: Canım, koca Berk'te senden başka fırıncı yok mudur?
1: Berk'te fırıncı çok ama hamiyet sahibi olanı pek kalmadı.
0: Aynı köydeki ihtiyar gibi konuştu. Bunlar beni mahcup etmek için anlaştılar mı ne? Bunun da kolayı var. Onlara söylersin, artık bizim kapımıza gelirler. Ekmeklerini buradan alırlar, olmaz mı yani?
1: Onlar buraya gelemezler şehzadem. Çünkü buna alışmadılar. Korkarlar, çekinirler.
0: Duyuyor musun Ahmet? Sarayımız fakirlerin korkup çekindiği bir yer olmuş da bizim haberimiz yok. Ne dersin bu işe? Niye susuyorsun? Doğru mu söyledikleri?
2: Sizin ne kadar cömert olduğunuzu cümle alem bilir efendim.
0: Hayır Ahmet, bunu sen söylüyorsun. Önemli olan şu duvarların dışındakiler. Onların da senin gibi düşünmeleri lazım. Peki Tahir Efendi, sen dükkanında çalışmaya devam et. Fakat o güzel ekmeklerinden bizi mahrum etme. Her sabah saraya birkaç tane gönderebilir misin?
1: Hay hay, tabii. Herkes gibi size de verebilirim. İsterseniz bizzat ben getireyim.
0: Yok yok yok, hayır. Buraya kadar zahmet etmene gerek yok. Çırağını da gönder. Hadi şimdi gidebilirsin. Allahu Teala yardımcın olsun.
1: Amin. Allah devletinizi daim kılsın.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Oo, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Tahir. Nasılsın bakalım?
1: Hamdolsun iyiyim. Sağlığınıza duacıyım.
2: Allah razı olsun. Ekmeklerin ne kadar güzel görünüyor. 3 adet verir misin?
1: Siz niye zahmet ettiniz? Bir haber salsaydınız çocuğu gönderirdim.
2: Maksadım yalnızca ekmek almak değil. Ayrıca duanı da almak istiyorum. Benim için dua eder misin?
1: Estağfurullah. Tabii ederim. Fakat benim gibi günahkarların duası kabul olur mu ki?
2: Sen ne iyi birisin Tahir Efendi. Tanışalı çok olmadı ama... ne o güzel ekmeklerini esirgedin bizden... ne de güler yüzünü.
1: Onların ikisi de müşterinin hakkı. Nasıl esirgeyebilirim? Şehzademiz nasıllar acaba? Yine sık sık ava çıkıyorlar mı?
2: Hiç sorma Tahir Efendi. Şehzademiz çok kötü bugünlerde.
1: Kötü mü? Hasta mı yoksa?
2: Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yok. Ama ne gecesi kaldı ne de gündüzü. Bir gizli ıstırapla kıvranır durur.
1: Ya, ne oldu böyle durup dururken?
2: O av tutkusu yok mu? Efendimi o mahvetti. Geçen haftaya kadar hiçbir şey yoktu. Tek başına ava çıkmak istedi. Ne olur ben de sizinle geleyim dedim. İstemedi. Av köpeğini yanına alıp tek başına avlanmaya çıktı. Akşam geç vakit saraya döndüğünde adeta tanıyamadım onu. Benzi kül gibiydi. Elleri titriyordu. Ne oldu efendim? Hasta mısınız yoksa?
0: Hayır. Bir şeyim yok, merak etme.
2: Yüzünüz bembeyaz. Ne olur benden saklamayın. Bir şey mi geldi başınıza?
0: Evet. Öyle sayılır.
2: Ne oldu? Beni merakta bırakıyorsunuz.
0: Anlatacağım. İkiz tepelerin orada avlanıyordum. Karşıma iri bir geyik çıkmıştı. Takip edeyim dedim. Peşine takıldım. Biraz gitmiştim ki çok tuhaf bir şey oldu. Ey İbrahim! Sen bunun için mi yaratıldın? Bununla mı emir olundun diye heybetli bir ses duydum ama tuhaf. Ses bir cihetten değil, dört bir yandan gelmekteydi.
2: Allah Allah.
0: Hemen atımı durdurup etrafıma bakındım ama kimseyi göremedim. Kendi kendime Allah Allah bu ne biçim iştir diyerek tekrar atımı mahmuzladım. Daha iki at boyu gitmeden ses bir daha tekrarlanmasın mı? Birden paniğe kapıldım. Fakat kendimi toparlamam uzun sürmedi. Atı sürüp etrafımı incelemeye başladım. Hiç kimse yoktu. Ortalıkta incin top oynuyordu. Kafam karmakarışık olmuştu. Hangi yöne gideceğimi bilemiyordum. Bu halde atımı yeniden mahmuzlar mahmuzlamaz aynı ses gene bütün yönlerden tekrar gürledi. Çok korktum. Deli gibi kendimi yere attım. Bir müddet ne yaptığımı bilmez bir halde yere kapandım. Neden sonra kafamı biraz toparlayınca bu sesin Rahmani olduğunu anladım. Hemen oracıkta secdeye kapandım ve tevbe ettim.
2: O gece bana ne dedi biliyor musun Tahir Efendi? Artık hiçbir şüphem kalmadı. Bu bana alemlerin Rabbinden bir ikazdır. Allahu Teala'ya yemin ederim ki bundan sonra ona asla isyan etmeyeceğim. Rabbim benim salih bir insan olmamı istiyor. Ama gel gör ki kolay değil saraylardan, altın tahtlardan ve sırmalı elbiselerden vazgeçmek. Bunca dünya saltanatını geride bırakmak ve sade bir kul olmayı içine sindirebilmek. Sanki bir kıvılcım bekliyor, bir ümit ışığı. Senin duan Cenab-ı Hakk'ın katında makbuldür. Ne olur efendim için dua et. Kurtulsun bu sıkıntılarından, rahatlasın. Ben de avlanmayı çok severim ama bir daha ava çıksın istemiyorum. Yeter ki birazcık kendine gelsin. Ne olur dua et.
3: Hay hay, nasıl dua etmem? İnşallah doğru olanı bulur da bütün sıkıntılarından kurtulur.
2: Allah razı olsun. Şimdi biraz rahatladım. Bana müsaade, yarın yine gelirim. Seninle sohbet etmek beni ferahlatıyor.
3: Oh, buyur teyze. Hoş geldin. Safa geldin.
4: Hoş bulduk evladım.
3: Tam zamanında gelmişsin. Ekmekleri yeni çıkardım fırından. Dumanı üstünde. Al şuradan istediğin kadar.
4: Bana 3 tane yeter evladım.
3: Peki teyze. Al sana nar gibi kızarmış 3 somun ekmek. Güle güle yiyin.
4: Yeter mi bu kadar?
3: Aşk olsun. Senden para isteyen oldu mu şimdi?
4: Allahu Teala razı olsun. Dar zamanımızda imdadımıza yetiştin. Karnımızı doyurmamıza vesile oldun. Şimdi feraha çıktık. Elimiz para gördü. Bırak da aldığımız ekmeğin karşılığını ödeyelim.
3: Sen bilirsin ama istersen para verme bana. O parayla torunlarını sevindir. Şeker al onlara.
4: Merak etme evladım. Paramız ekmeğe de yeter, şekerlemeye de. Allahu Teala Şehzade İbrahim'e iyilikler versin. Halimizi gördü, acıdı, paraya boğdu bizi. Hiçbir şey esirgemedi.
3: Ya, demek Şehzade İbrahim verdi ha? İşte beklediğim kıvılcım İbrahim bin Edem. Keşke bunu daha önceleri yapabilseydin.
4: Bir şey mi dedin evladım?
3: Hayır teyze. Bir şey demedim. Hadi güle güle git. Torunlarını öp benim için.
0: Kim o?
2: Benim efendim Ahmet. Girebilir miyim?
0: Kapı açık gel. Hayrola Ahmet? Bu saatte?
2: Hayırdır efendim. Işığınızı gördüm.

0: Dedim de bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim.
1: Hayır Ahmet, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bir damla uykudan başka.
0: Akşamdan beri uyuyamadınız mı yoksa?
1: Oh, hayır uyuyamadım. Gözümü bile kırpmadım. Gece boyunca düşündüm ve anladım ki ettiğim yemine rağmen eski hayatımdan tam kopamayacağım. Ne yapayım? Çok uğraştım ama içimdeki gıllık işten kurtulamıyorum bir türlü. Artık eski İbrahim değilim ama ne tahtımdan vazgeçebiliyorum ne de av tutkumdan. Her neyse, sabah erkenden hazırlıklara başla, ava çıkmak istiyorum.
0: Tamam efendim, başlarım. Fakat siz de uyumaya çalışın biraz, gece yarısı oldu.
1: Peki Ahmet, gayret edeceğim. Hadi sen de dairene çekil, benim için uykusuz kalma.
0: Peki siz burada mı yatacaksınız?
1: İnsanın uykusu geldikten sonra ha yatakta olmuş ha tahtında, ne fark eder? Git yat dedim ya sana.
0: Gidiyorum efendim. Allah rahatlık versin.
1: Sana da Ahmet. Sana da. Kim o? Kim var yukarıda? Neler oluyor?
2: Hiç yabancı değil. Tanıdık biri.
1: Tanıdık mı? Ne demek tanıdık? Kimsin sen? Ne arıyorsun sarayımın damında?
2: Ne mi arıyorum? Güzel bir devam vardı da kaybettim. Hiçbir yerde bulamadım. Belki buradadır diye bakıyorum.
1: Hay şaşkın hay. Hiç damda deve aranır mı? Deli misin sen?
2: Kim mi şaşkın olan? Sen mi şaşkınsın yoksa ben mi? Sen Allah'ı altın taht üzerinde ve sırmalı elbiseler içinde aramaya karar vermedin mi? Damda deve aramak bundan daha mı tuhaf? Sen sırmalı kaftanlar içinde Allahu Teala'yı ararsın da ben burada devemi arayamaz mıyım? Kim olduğumu boş ver. Ne istediğime gelince seni istiyorum ben. Yalnızca seni. Uyan bu derin uykudan. Gel artık. Güneş üzerine doğmadan gel. Yollar seni bekliyor.
3: Nöbetçi! Nöbetçi çabuk buraya gel.
4: Buyurun efendimiz.
3: Nöbetçi, damda biri var. Çabuk yukarı çıkıp yakalayın onu. Sonra da bana getirin, anladınız mı?
4: Anladım efendimiz. Bizden kaçamaz, merak etmeyin.
3: Hadi koş! Koş o zaman. Kaçırmayın adamı. Ne oldu? Yakaladınız mı?
4: Hayır efendimiz. Her yeri aradık ama kimseyi göremedik.
3: Nasıl olur? Kuş olup uçmadı ya bu adam.
4: Kuş olsa bile elimizden kaçamazdı. Ama yukarıda hiç kimse yoktu efendimiz.
3: Yani ben hayal mi gördüm?
4: Estağfurullah efendimiz. Fakat biz ne yapabiliriz?
3: Tamam tamam. Yerine dönebilirsin.
4: İsterseniz sarayın her tarafını aratayım.
3: Hayır, lüzumu yok. Şimdi beni yalnız bırakın. Acaba kimdi? Nasıl da kayboldu böyle birdenbire? Sırra kadem bastı sanki. Hayır hayır. Bu normal bir insan olamaz. Hızır Aleyhisselam'dı belki de. Ama ya sesi? Bu sesi bir yerden tanıyorum ben. Ama nereden? Çıldıracağım ya Rabbim.
5: Kim o?
1: Benim. Benim İbrahim. Açar mısın?
0: Siz misiniz efendim? Açıyorum şimdi. Buyurun efendim. Bir şey mi istediniz?
1: Evet Ahmet. Seninle vedalaşmaya geldim.
0: Vedalaşmaya mı?
1: Evet.
0: Nereye gideceğinizi sorabilir miyim?
1: Bunu ben de bilmiyorum ki. Bize sadece gel dendi. Nereye gideceğimiz bildirilmedi.
0: Beni bağışlayın ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Neler oldu? Kim geldi size? Ne olur biraz açıklar mısınız? Aman yarabbim. Kimdi acaba? Hızır Aleyhisselam olmasın?
1: Ben de öyle düşündüm ama sesi hiç de yabancı gelmedi. Tanıdık biriydi sanki. Fakat çıkaramadım bir türlü.

0: Ama ses sese benzeyebilir efendim.
1: Her neyse, kimin sesi olursa olsun bu son ikaz bana. Sana gelmeden önce saatlerce düşündüm. Adeta dimağım patladı. Lime lime olup önüme aktı. Bu sese kulak vermeliyim ben. Yoksa mahvolacağından korkuyorum. Artık gitmeliyim. Fazla zamanım kalmadı. Güneş doğmadan yola çıkmalıyım. Hakkını helal et. Bizi gönülden çıkarma. Ha, babam Sultan Ethem'e de gittiğimi haber ver. Selamımı söyle.
0: Ne olur izin ver. Ben de sizinle geleyim.
1: Hayır Ahmet. Bırak ellerimi. Bu çile benim. Tek başıma göğüs germeliyim.
0: Ben sizin yoldaşınız, sırdaşınız değil miyim? Her yere birlikte gitmiyor muyuz? Şimdi niçin beni yalnız bırakıyorsunuz? Kundaktaki oğlunuzu da mı bırakıyorsunuz? Etmeyin şehzadem.
1: Ahmet, can yoldaşım benim. Öyle yerler vardır ki oraya tek başına gidilir. Mezara tek başına, yapayalnız gitmeyecek miyiz? Şimdi beni seviyorsan git. Başını yastığa koy. Bırak beni. Şu yanmış, yıkılmış biçareyi yolundan eylemeye kalkma.
0: Hayır efendim. Sizi bırakamam. Ya birlikte yola çıkarız ya da beni çiğner öyle gidersiniz.
1: Öyleyse kulağını aç da beni dinle Ahmet. Efendin olarak son defa emrediyorum. Çekil yolumdan. Eğer bana mani olursan nöbetçileri çağırır seni zindana attırırım. Hiç çekinmeden yaparım bunu. Anladın mı? Yaparım.

0: İşte sana fırsat İbrahim. Çıkar üzerindekileri. Sil üzerindeki son dünya nakışlarını. Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz şehzadem. Şeref verdiniz. Hayrola, yolunuzu mu kaybettiniz?
0: Beni tanıyor musun?
1: Bu ülkede sizi tanımayan mı var? Hem ben yabancı sayılmam. Saray çobanlarındanım.
0: Ya iyi öyleyse. Al elbiselerimin hepsini sana veriyorum.
1: Ne yapıyorsunuz şehzadem? Ben bunları alamam. Fakir bir çobanım ben. Karşılığını nasıl öderim size?
0: Senden karşılık isteyen kim? Başlığını ve abanı ver yeter.
1: Ama nasıl olur? Siz bir şehzadesiniz. Eğer bunları giyerseniz sizi kimse tanımaz ki. Belki de hor görürler, küçük düşürürler sizi.
0: İyi. Biz de bunu istiyoruz.
1: Hiçbir şey anlamadım ama madem ki istiyorsunuz, alın, ne yapayım?
0: Allahü Teala senden razı olsun. Bana büyük bir iyilik yaptın. Kal sağlıcakla.
1: Esas siz hakkınızı helal edin şehzadem. Ben ne yaptım ki? Niye böyle yaptı acaba? Delirdi mi ne?
2: Durun, yavaş olun biraz. Öyle hep birden konuşursanız ne söylediğinizi anlayamam ki. Siz anlatın bakalım, nedir mesele?
3: Efendim, biz tüccarız. Nişabur'dan hareket eden kervanlarımız sahraya çıkarken bir mağaranın önünden geçmek mecburiyetindeydik. Başka yolumuz yoktu çünkü. Ama son zamanlarda korkudan geçemez olduk oradan. Böyle giderse hiçbir kervan Nişabur'dan çıkamayacak.
4: Evet, çıkamayacak.
2: Tamam, anladım. Hepinizin derdi aynı. Peki, söyle bakalım. Niçin korkuyorsunuz? Vahşi hayvanlar mı var orada yoksa?
3: Hayır efendim, böyle olsaydı görürdük.
2: Peki öyleyse sizi korkutan nedir?
3: Sesler duyuyoruz. Sanki birileri Kur'an-ı Kerim okuyor gibi. Ancak mağaraya yanaşamadığımız için tam anlayamıyoruz. Geceleri ışıklar görüyoruz. Beyaz ve yeşil ışıklar. Sanki nur yağıyor oraya.
2: Allah Allah. Ama bunlar korkulacak şeyler değil ki. Tam tersine. Bulunmaz bir nimet bizler için.
3: Fakat efendim, orada ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ya çarpılırsak?
2: Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz?
3: Siz alim birisiniz. Yalnız siz girebilirsiniz. Ne olur bize yardım edin. Kurtarın bizi bu korkudan.
2: Pekala dostlar. Gönlünüzü ferah tutun. Yarın gidip ne olduğunu öğreniriz.
3: Geldiniz beyefendim. Biz de dönüşünüzü dört gözle bekliyorduk. Ne oldu? Gittiniz mi oraya?
2: Evet, gittik. Orada ne olduğunu gözlerimizle gördük.
3: Bizi merakta bırakıyorsunuz. Ne olur anlatın, neler gördünüz? Ne vardı orada?
2: Sübhanallah. O ne mübarek bir zatmış. Sırf orada bulunduğu için mağara öyle güzel kokuyordu ki. Eğer kervanlarınız bütün yıl taşıyıp ağzına kadar misk doldursa öyle güzel kokmazdı.
3: Yani orada birisi mi var?
2: Birisi değil dostlar. Herhangi birisi değil. Orada ışıl ışıl yanan eşsiz bir çera var. İbrahim bin Ethem. Şimdilik gözlerden uzak kalmaydılar. Ancak yakında öyle bir parlayacak ki bir nur çağlayan halinde bütün cihanı ışığa boğacak.
3: Allah Allah. Biz de neler düşünmüşüz. Artık korkmadan geçebiliriz oradan, değil mi?
2: Tabii geçebilirsiniz. Yalnız sakın onu rahatsız etmeyin. Bu büyük bir vebal olur sizin için. Ne yazık. Demek buradan ayrılmaya karar verdiniz.
0: Evet kardeşim. Burada yeteri kadar kaldık. Herkes halimizi anlamaya başladı. Şöhret afeti her yanımızı sardı. Artık burada daha fazla eğlenemeyiz.
2: Ne tarafa gitmeyi düşünüyorsunuz?
0: O ses hala kulaklarımızda. Boyuna gel, gel diyor. Naçar gideceğiz. Ama bu defa yönümüz Medine'ye doğru. Sonra da Kabe'yi ziyaret edip hac vazifemizi ifa edeceğiz inşallah.
2: Ama hac mevsimi yeni bitti. Hem önümüz kış. Çok zorluk çekersiniz.
0: Daha kaç mevsim geçmeli? Biz henüz hamız. Bu yolun cahiliyiz. Bu haldeyken nasıl giderim ben Resul-i Ekrem'in huzuruna? Hangi yüzle eşiğine yüz sürerim?
4: Anlaşıldı. Kararınız kesin. Ne diyelim? Yolunuz açık olsun. Bizi de hatırınızdan çıkarmayın. Bir Ebu Said'imiz vardı deyin.
0: Sizden de aynını bekleriz. Bize dua edin. Karanlıkta yolumuzu ay ışığı değil, sizin hayır dualarınız aydınlatacak.
3: Yeter artık! Boşuna konuşup havanda su dövüyorsunuz. Daha önce de çok duyduk bunları. Ama ne oldu? Hiçbir şey. Her şey eskisi gibi. Gökler buluta, yerler yağmuru hasret. Ekinlerimiz yanıp gitti. Ağaçlarımız kurudu. Hayvanlarımız neredeyse telef olacak. Suyumuz azaldı. Çoluk çocuk ağlaşıp durur.
5: Tamam. Bunları biz de biliyoruz. Bir bildiğin varsa söyle. Yoksa sus.
3: Evet. Bir bildiğin var elbet. Ben bu kuraklığın sebebini biliyorum. Duydunuz mu ha? Sebebini.
5: Anlat bakayım. Neymiş bu sebep?
3: Sen alay et bakalım alay. Beni dinleyince mahcup olacaksın ama. Bakın. Şimdi zihinlerinizi biraz yoklayın bakalım. Bu afet başlamadan hemen önce kasabamıza kim geldi? Ben söylüyorum.
5: Kim geldi?
3: Herkes gibi ben de onu zararsız kendi halinde bir derviş zannettim. Hacca gidiyormuş. Bu mevsimde ne haccıymış anlamadım ya. Geldi küçük mescide yerleşti. Hala orada yatıp kalkıyor. Dağdan odun getirip satarak geçiniyormuş. Görünüşte kimseyle bir alıp veremediği yok. Kendi aleminde dünyadan vazgeçmiş garibin biri. Ama kim bilir nereden kimlerden kaçıyor. Kim bilir çökük omuzları hangi korkunç günahlarla yüklü. Evet arkadaşlar.
5: Tatlı.
3: Her şey gün gibi ortada. Bu derviş kılıklı adam kasabamıza adım atar atmaz bu müthiş kuraklığın altında ezilmeye başladık. Kirlerleriyle yaktı kuruttu her şeyimizi. Şunu iyi bilin dostlar. O burada kaldıkça gökten bir damla yağmur düşmeyecek. Ettiğimiz bunca yağmur duası yine boşa gidecek. Öylese ne bekliyoruz ha?
5: Evet yani hakkım var. Ne diye katlanacağız ona sanki? Hadi sürüp çıkaralım kasabamızdan.
3: Evet tabosu gitsin kovalım gitsin onu buradan.
5: Kapolsun.
3: Şuraya bakın arkadaşlar. Kimi görüyorum? Bizim derviş burada. Kasaba alt üst olmuş ne gam ne tasa. Oturmuş keyfine bakıyor.
0: Bana mı söylediniz?
3: Duydunuz mu? Kendine de iş toz kondurmuyor. Kime söyleyeceğim derviş? Tabii ki sana söyledim.
0: Ne istiyorsunuz benden?
5: Bak hele. Bir de soruyor. Ne isteyeceğiz?
3: Çekip gitmeni tabii.
0: Ne oldu? Size bir

0: fenalığın mı dokundu?
1: Daha ne olsun derviş? Yıktın, mahvettin bizi. Sen geldin, kuraklığı da getirdin. Kasabamıza ayak bastın, yaktın, kuruttun her şeyi.
0: Ya, demek derdiniz buymuş. Demek bu kuraklığın sebebi hikmeti benim ha?
1: Ha? Şunu bileydin.
0: Peki, diyelim ki doğru. Benim yüzümden bu kuraklık başınıza musallat oldu. Peki siz binlerce kişisiniz. Niçin gideremediniz onu? Bir tek kişiye gücünüz yetmedi mi? Evet, insanlara çamur atmak kolay. Hele bu insan benim gibi garibim biri olursa. Fakat şöyle durup düşünün biraz bakalım. Her cuma toplanıp yağmur duasına çıkıyorsunuz ama dualarınız bir türlü kabul edilmiyor. Sebebini hiç düşündünüz mü? Çünkü duaların kabulü için sizinkiler gibi boş gönüller değil, nur dolu kalpler gerek. Halbuki sizler kabahati kendinizde değil, hep başkalarında ararsınız. Allahu Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız ama şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, bir hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemin asiler için yaratıldığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Bütün bunlara karşılık üzerinize taş yağmadığına, yere batmadığınıza şükredin. Daha ne istersiniz? Dualarınızın neticesi bu olursa yetmez mi? Bize gelince, muhakkak ki sandığınızdan daha bayağı bir kimseyiz. Başkalarının birkaç ayda vardığı Kabe'ye biz 14 yıldır varamadık. Kim bilir? Belki de haklısınız. Başınıza gelenler bizim buralara geldiğimiz için olabilir. Yine de korkmayın, şimdi gidiyoruz. Siz de kurtulursunuz. Bu kuraklığın suya kandığını görürsünüz.
1: Adamcağızı böyle kovmakla iyi mi ettik acaba?
2: Ha, ne o? Pişman mı oldun?
1: Galiba. Hakkında yanlış düşündük belki de.
2: Niyeymiş o?
1: Söylediklerini duymadın mı? Bir kelimesine bile yalan diyebilir misin?
2: Haklısın. Bize ne olduğumuzu bir iyice gösterdi değil mi?
1: Namusuyla çalışıp kazanıyordu. Üstelik hiç kimseye de zararı dokunmamıştı. Evet, evet. Hiç de iyi bir şey yapmadık. Ona iftira edip günaha girdik.
2: Boş ver. Oldu bir kere. Peşine düşüp tekrar buraya getiremeyiz ya.
3: Bana bak.
2: Sen de fark ettin mi? Rüzgar giderek sertleşiyor galiba.
1: Evet. Şuraya bak, görüyor musun?
2: Neyi?
1: Neyi olacak canım? Gökteki bulutları.
2: Evet, gördüm. Yağmur bulutu bunlar. Yağmur bulutu.
1: Aman ya Rabbim. Biz ne yaptık?
2: Ne oldu?
1: Daha ne olsun? Dervişin buradan giderken son söylediklerini hatırlıyor musun?
0: Belki de haklısınız. Başınıza gelenler bizim buralara geldiğimiz içindir. Yine de korkmayın. Şimdi gidiyoruz. Siz de kurtulursunuz. Bu kuraklığın suya kandığını görürsünüz.
2: Söyledikleri iki saat sonra çıktı. Ne dersin? Acaba evliya mıydı?
1: Ne sandın ya? Evliyaydı tabii. Allah adamları kendini belli etmez. Halktan biri gibi görünürler.
2: Eğer öyleyse bizim gidecek yerimiz yok demektir.
1: Doğru söylüyorsun. Allah dostlarını inciten ne dünyada iflah olur ne de ahirette. Hadi kardeşim, hemen atlanarak peşine düşelim. Yetişip eline kapanalım. Af dileyelim. Yoksa ebediyen mahvoluruz.
2: Ama nasıl olur? Birazdan yağmur boşanacak. Seller ortalığı götürecek. Hem ne tarafa gittiğini bile bilmiyoruz ki.
1: Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Hadi hoşça kal.
2: Dur, bekle beni. Bu suçu birlikte işledik. Anca beraber, kanca beraber. Dönelim artık. Yoksa boğulacağız. Yağmur değil, tufan bu.
1: Buralara kadar gelmişken

0: bulmadan geri dönemeyiz.
1: Ama hiçbir yerde yok ki. Sır olup kaybolmuş olmasın.
0: Olur böyle şey. Hem o yaya biz atlıyız. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
1: İyi ama biz dayansak bile atlarımız dayanamayacak.
0: Merak etme. İleride bir kasaba var. Belki oradadır.
1: İnşallah öyledir.
2: Nereden uydun bu deliye sanki?
0: İşte kasabaya girdik. Önce mescide bakalım. Muhakkak oradadır. Heh,
2: ne biliyoruz? Ya başka yerdeyse?
0: Tamam. Garipler başka nereye gider?
2: Haklısın. Hadi mescide bakalım.
0: İşte mescit burası. Atla aşağıda içeri girip bir bakalım.
2: Tamam geliyorum.
0: Şükürler olsun. Buradaymış. Bunca yolu boşuna tepmemişiz.
2: Evet. Talihimiz varmış doğrusu.
0: Talih değil dostum. Nasip. Bizim buraya gelmemize o sebep oldu.
2: Hey Dudur. Dua ediyor galiba. Yanına gidelim mi?
0: Tabii gideceğiz. Niye geldik buraya? Selamın aleyküm.
3: Aleyküm selam. Siz misiniz? Hoş geldiniz.
0: Beni tanıdınız mı?
3: Tanımaz olur muyum? Daha birkaç saat önce konuşmadık mı?
0: Evet efendim. Konuşmuştuk. Eğer müsaade ederseniz şimdi de birkaç kelime söylemek istiyoruz.
3: Tabii. Buyurun sizi dinliyorum.
0: Efendim sizden af dilemeye geldik. Şeytana uyduk. Size iftira ettik. Haksız yere kalbinizi kırdık. Sonra da yaptığımız kötülüğün farkına varınca hemen atlayıp deliler gibi peşinize düştük.
3: Yağmur yağacağını anlayınca değil mi?
0: Ne olur affedin bizi. Cahilliğimize verin. Bağışlayın ne olur.
2: Yoksa nasıl döneriz biz kasabaya? Hangi yüzle Müslümanların karşısına çıkarız?
3: Tamam üzülmeyin. Ben kimseye darılmadım zaten. Siz hatırlatmasanız bile er geç ayrılacaktım kasabanızdan. Sözleriniz ayrıca bunu çabuklaştırmış oldu.
0: İyi ama biz size...
3: Her şeyde bir hayır vardır. Şimdi göstermiş olduğunuz derin pişmanlık bir tevbedir. Hem biliniz ki böyle halisane tevbe herkese nasip olmaz.
0: Efendim, siz çok büyük bir insansınız. Ne olur izin verin de köleniz olayım. Ölünceye kadar size hizmet edeyim.
3: Hayır dostum, hayır. Büyüklük, azamet Allah'a mahsustur. Biz kimiz ki? Biz garip bir kimseyiz. Hizmetçi neyimize? Bakın biraz sonra yağmur hafifler. Beni dinlerseniz hemen kasabanıza dönün. Rahmete doymuş toprak sizi bekliyor. Bize gelince... Bizi de bekleyen biri var. Habire çağırıyor, gel diye. Çaresiz gideceğiz. Hadi kalkın, yolcu yolunda gerek.
4: Bakın işte oradalar. Haç kafilesi göründü, geliyorlar.
5: Hadi öyleyse ne duruyoruz? İbrahim Ethem orada, gidip karşılayalım. Durun! Yavaş olun biraz. Böyle hep birden kafilenin içine dalmayalım. Önden gelen şu adamcağıza bir soralım hele. Hey! Bir dakika durur musun?
3: Buyurun, bir şey mi istediniz?
5: Sen bu kafileden misin?
3: Evet, bu kafiledenim.
5: Öyleyse İbrahim Ethem'i de tanıyor olmalısın.
3: Evet, tanıyorum.
5: Öyleyse bizi hemen ona götür.
3: Aceleniz var galiba.
5: Olmasın mı? Bütün Mekke alimleri seferber oldu. Hadi bırak oyalanmayı da İbrahim Ethem'i göster bize.
3: Bırakın o kötü kimseyi. Ne istiyorsunuz ondan?
5: Ne dedin?
3: İbrahim Ethem sandığınız gibi biri değildir. Günahkarın biridir.
5: Sen ne söylediğini farkında mısın be adam? Öyle büyük bir zata nasıl iftira edersin? Çabuk tevbe et. Yoksa fena olacak.
3: Ben doğruyu söylüyorum.
5: Ne? Hala ısrar ediyorsun he? Al şu tokadı da aklın başına gelsin. Allah adamlarına dil uzatanın sonu budur. Hadi arkadaşlar gelin. Gidip kafiledekilere soralım.
3: İşte ey kötü nefsim. Ne kadar ahmak olduğunu gör. Mekke alimlerinin ayağına gelmesini istiyordun değil mi? İşte yediğin tokatla layığına kavuştun. Aradığını bulmuş oldun.
5: Demek kafilenin önünde yürüyen kişi İbrahim Ethem de. Ama bize dedi ki... Aman yarabbim, ne yaptık biz? Çabuk koşun arkadaşlar, gidip ayağına düşelim, ağlayalım, yalvaralım, belki bizi affeder. Durun, durun, beni bekleyin, bekleyin ne olur. Affedin efendim, sizi tanıyamadım, cahilliğime verin, bağışlayın ne olur.
3: Hayır, hayır, sakın yapma bunu. Biz ayağına düşülecek biri değiliz. Nefsimizi tekrar başımıza musallat etme.
5: Olmaz efendim. Beni affettiğinizi sizden duymadan yerden kalkmayacağım. Üzerime basıp geçseniz bile.
3: Peki, peki. Seni affettim. Yerden kalkabilirsin.
5: Allah Teala sizden razı olsun.
3: O zaman bırakın da yoluma devam edeyim. Yeteri kadar oyalandık zaten.
5: Efendim, ne olur beni de yanınıza alın. Size hizmet edeyim.
3: Biraz önce sana ne demiştik, unuttun mu? Nefsimizi azdırmak mı istiyorsun? Hem bize hizmetçi gerekmez. Elhamdülillah kendimize bakabiliriz.
5: Bağışlayın efendim ama 100 defa kovsanız bile sizinle geleceğim. Yoksa size el kaldırmanın utancıyla yaşayamam ben. Kahrımdan ölürüm.
3: Seni affettiğimizi söylemedik mi? Daha ne istersin?
5: Ne olur.
3: Peki ama yalnızca Kabe'ye kadar. Orada beni yalnız bırakacaksın.
5: Buyurunuz efendim, gidelim. Hele oraya varalım da. Vah vah, ne kadar da ağırmış yükünüz. Keşke bana haber verseydiniz, yarısını ben taşırdım.
3: Olur mu öyle şey Ömer? Bu benim işim, kendi işimi kendim görmeliyim.
5: Tamam sultanım, amenna. Fakat yazık ediyorsunuz kendinize. Bakın, kısa zamanda beliniz 2 kat oldu.
3: Alın teriyle çalışıp kazanmak da bir ibadettir Ömer. Hem öbür dünyada terazide en ağır çeken amel, burada bedene en zor gelenidir.
5: Ben yine de odun hamallığını size yakıştıramıyorum. Bize hocalık etmek size yetmiyor mu? Bırakın biraz da biz size bakalım.
3: Ben kendime bakabilirim. Niçin size yük olayım? Her neyse. Bir yük odunum daha var. Akşam olmadan gidip getireyim. Sen bunları satar mısın? Parasıyla da arkadaşlarına yiyecek bir şeyler alırsın.
5: Aman sultanım, efendim izin verin de size yardım edeyim.
3: Ediyorsun ya. Bu odunları satman bize yardım değil midir?
5: Fakat sultanım...
3: Yeterince geç kaldım. Hadi hayırlı pazarlar.
5: Hayra kara olun sultanım efendim.
6: Mekkelisiniz galiba, yanılmıyorum değil mi?
5: Evet öyle, Mekkeliyim. Buyurun, bir şey mi istediniz?
6: Biz de Belh diyarından geliyoruz. Allah nasip ederse hac farizamızı yerine getireceğiz.
5: Ya inşallah. Ne kadar da gençsiniz. İlk defa mı geliyorsunuz Mekke'ye?
6: Evet, ilk defa. Siz buranın yerlisi olduğunuza göre bilirsiniz mutlaka. İbrahim Ethem buradaymış, öyle mi?
5: İbrahim Ethem mi? Niçin sordunuz?
6: Kendisi benim babamdır. Biraz da onu görmek ümidiyle Mekke'ye gelmiştim.
5: Ne? Babanız mı? Benimle alay etmiyorsunuz ya.
6: Estağfurullah, o nasıl söz? Size doğruyu söyledim. İnanın tam 25 yıldır onun özlemiyle yaşıyorum.
5: Size inanıyorum. Zaten babanız da bahsetmişti sizden. Oğlumu kundakta bırakıp geldim demişti.
6: Yoksa onu tanıyor musunuz?
5: Tanımaz olur muyum? O başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, efendimizdir bizim.
6: Şimdi nerede? Onu görebilir miyim?
5: Şehir dışında oduna gitti.
6: Oduna mı? Babam odunculuk mu yapıyor?
5: Ne o? Şaşırdınız galiba. Gönüller sultanının şimdi odun hamalı olması garibinize mi gitti?
6: Yo, hayır hayır. Sultan da olsa, hamal da olsa o benim babam. O gönül sultanlığını dünya sultanlığına tercih et.
5: İbrahim Ethem'in oğlu olduğunu şimdi ispat ettin işte. Eğer babanı görmek istiyorsan şu tarafa git. Mutlaka rastlarsın.
6: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum.
5: Hadi hadi, geç kalma. Sonra teşekkür edersin. Oradan değil, şu yoldan gideceksin. Bugün sizi sevinçli görüyorum sultanım.
3: Nasıl sevinmem Ömer? Çok uzun zamandır özlediğim birini gördüm bugün.
5: Hayrola, kimi gördünüz?
3: Sabahleyin Kabe'yi tavaf ederken önümüze çıkan delikanlı vardı ya.
5: Aa, evet evet, hatırladım. Dikkatle yüzüne bakmıştınız hani.
3: Ya evet, o işte. Kimdir o delikanlı biliyor musun?
5: Biliyorum sultanım, oğlunuz.
3: Nasıl anlayabildin? Firaset mi bu yoksa?

0: Nerede bizde o marifet sultanım? Biz dün oğlunuzla tanışmıştık.
1: Ya, niçin bana söylemediniz?
0: Bağışlayın sultanım, ne bileyim, siz birbirinizi bulun istedim.
1: Hadi öyleyse Derviş Ömer, düş önüme. Oğlumla beni buluşturmak gene sana nasip olacak.
0: Ama sultanım efendim, hani birlikte girecektik içeriye? Ne hikmetse birden vazgeçip dışarı çıktınız.
1: İçeri girmemize ruhsat verilmedi Ömer.
0: Nasıl? Anlayamadım. Kim izin vermedi size?
1: Kur'an-ı Kerim.
0: Kur'an-ı Kerim mi? Yani şimdi...
1: Evet Ömer. Tam çadırın kapısından içeri girerken... oğlumun Tegabün suresinin 15. ayetini okuduğunu duydum. Dışarı çıktım. Bu ayetin manasını biliyor musun?
0: Tabii sultanım. Herhalde mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir bela ve imtihandır.
1: Şimdi anladım her şeyi. Bu ilahi ihtara uymayıp içeri mi girseydim?
0: Haklısınız. Benimki cahillik işte.
1: Estağfurullah. Sen de şaşırmakta haklıydın. Her neyse. Ben gidiyorum. Sen kal istersen.
0: Kalacağım efendim. Oğlunuzla görüşebilir miyim?
1: Niçin olmasın? Nasıl bilirsen öyle yap. Hadi Allah'a emanet ol.
0: İşte sabır ve teslimiyet. 25 yıllık bir ayrılığa rağmen. Kur'an okuması bitti galiba. İçeri girmenin tam sırası. Esselamu aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz çadırıma.
0: Hoş bulduk delikanlı. Nasılsın?
2: Hamdolsun. İyiyim. Duacınızım. Sayenizde pederimi de gördüm. Sırtına odun yüklemiş geliyordu. Onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Bir müddet olduğum yerde kala kaldım. Ne hikmetse koşup boynuna sarılamadım. Belki benden kaçar diye uzaktan takip etmeye karar verdim.
0: Bunca yıllık hasretten sonra sırf görmek yeter mi? Onunla kucaklaşmak istemez misin?
2: İstemek ne kelime. Senelerdir babamın hasretiyle yanıyorum.
0: Hadi öyleyse benimle gel. Seni babana götüreceğim.
3: Ne oldu Ömer? Niçin öyle geride duruyorsun? Gitsene yanlarına. Oğlunu sultanımıza sen götürmedin mi?
0: Biz vazifemizi bitirdik. Bundan sonrası baba oğlun bileceği iş.
3: Ya öyle. 25 yıl onlar hasret çekti, biz değil. Bak nasıl da kucaklaştılar. Ah, oğlan ağlıyor galiba.
0: Sen olsan ağlamaz mıydın?
3: Ağlamak mı? Heyecandan düşüp bayılırdım herhalde. Sultanımız efendimiz oğluna bir şeyler soruyor. Ah, keşke biraz daha yakında olsaydım. Duyardım ne dediklerini. Dua ediyor. Bak oğlu birden kollarına düştü. Heyecandan bayıldı galiba. Hadi yanlarına gidelim.
0: Hadi gidelim. Ne oldu sultanım? Bayıldı mı?
1: Hayır Ömer. Bayılmadı. Oğlum kollarımda ruhunu Hakk'a teslim etti.
0: Ama nasıl olur? Hiçbir şey yoktu ki.
1: Oğlumu bağrıma bastığımda sevgisi ta yüreğime kadar işledi. Tam bu sırada kalbime bir nida geldi. Ya İbrahim, hani yalnız beni seviyordun? Hani dostluğumuza ortak katmayacaktın? Ne oldu? Bir kalbe iki sevgiyi nasıl sığdırdın? Bunu işitince perişan oldum. Rabbime sığındım. Yalvarmaya başladım. Oğlumun muhabbetinin beni senin aşkından uzaklaştırmasına izin verme ya Rab diye niyazda bulundum. Allahu Teala ise oğlumu irciyi, yani bana dön emri ilahisine uygun olarak huzuruna çağırdı. Takdire ne denir? Emri ilahiye boynumuz kıldan incedir.
0: Gitmeseniz olmaz mı sultanım? Siz olmadan biz ne yaparız?
1: Tebdili mekanda ferahlık vardır Ömer. Hem temelli gitmiyoruz ki. Acımız biraz küllenince bu mübarek topraklara yine geri döneceğiz. Sana söylediğim yol azıklarını aldın mı?
0: Aldım hocam. Yalnız ekmek bulamadım. Kabe'nin yanında Behli birisi satıyor dediler. Şimdi oraya gidiyorum.
1: Behli mi dedin?
0: Evet hocam. Sizin memleketinizden.
1: Bir zamanlar Behli'de bir fırıncı tanımıştım. Tahir. Ne de nefis ekmek yapardı. Doyamazdın yemeye. Belki bu da öyledir.
0: Allah bilir, belki de.
1: Ben de seninle geleyim. Merak ettim şu Behli ekmekçiyi.
0: Çok sevinirim hocam.
1: Hadi yürü öyleyse.
0: İşte sultanım. Ekmekçi orada. Taze.

0: ekmek. Taze ekmek.
1: Ama bu o ses.
0: Taze ekmek.
1: Sarayın damındaki ses.
2: Anlayamadım sultanım. Hangi ses dediniz?
1: Sana anlatmıştım ya, hatırlasana. Beni yollara düşüren ses işte. Çabuk beni takip et. Gene o zamanki gibi ortadan kaybolmadan kimmiş öğrenelim.
2: Allah Allah. Ama bana Hızır aleyhisselamdı demiştiniz.
1: Aman ya Rabbim, gözlerime inanamıyorum. Bu o. Fırıncı Tahir. Çok yaşlanmış ama tanıdım onu. Demek o sesin sahibi Tahir'miş. Tevekkeli değil. Bu sesi bir yerden duydum diyordum.
3: Esselamu aleyküm Tahir. Mekke'ye hoş geldin. Safalar getirdin.
4: Ve aleyküm selam efendim. Şükür kavuşturana. Siz buralarda mıydınız?
3: Buradayız ya. Sizin gibi hakiki bir dostun gelmesini beklerdik. Gel şöyle kucaklaşalım da biraz sıla kokusu alalım. Şöyle biraz yürüyebilir miyiz ey damda deve arayan adam?
4: Demek biliyordunuz.
3: Henüz yeni öğrendim. Ekmek satarken sesini duyunca. Şimdi söyle bana. 25 sene niye arattın beni? Niçin gelip her şeyi anlatmadın?
4: O gece damdan inip size gelseydim, acaba Cihan bugünkü İbrahim Ethem'i tanıyabilir miydi?
3: Yazıklar olsun bize ki yıllarca burnumuzun dibindeki cevherden bir haber yaşamışız.
4: Ah, ne olur böyle konuşmayın. Biz kendiliğimizden mi harekete geçtik? Hak'tan bir işaret gelmeseydi tek bir adım bile atamazdık.
3: Hamdolsun Rabbime. 25 yıllık arayış sona erdi. Mürşidimizi bulduk sonunda. Artık dizinizin dibinden ayrılmış.
4: Estağfurullah efendim. Hakiki mürşitsizsiniz. Göstermiş olduğunuz eşsiz feragat dillere destan oldu. Aşk ve muhabbette bir eşiniz daha yok. Bırakın da fırıncı Tahir size mürit olsun.
3: Neler söylüyorsun? Sen olmasaydın ben bir hiçtim. Hala sufi gayeler peşinde koşuyor olacağım.
4: Hayır. Ben küçük bir kıvılcım çaktım o kadar. İçinizdeki volkan nasılsa bir gün ateş alıp tutuşacaktı.
3: Gel ey benim sevgili dostum. Vazgeçtim gitmekten. Sohbet günü bugün, yolculuk günü değil. Gel de biraz hasret giderelim. Bizi birbirimize kavuşturan Cenab-ı Rabbül Alemine sonsuz hamdü senalar olsun.
5: Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz.

0: radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: İnsan öldüğü zaman bütün amelleri kendisinden kesilir. Ancak üç şey müstesna, sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden mümin evlat, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amel defteri ölümle kapanıyor. Şu üç şey yazılmaya devam ediyor. 1. Sadaka-i cariye. Yani sürekli hayır, kesintiye uğramayan, Allah rızası için insanların istifadesine sunulmuş olan hayır müesseseleri, kurumlar, kuruluşlar, camiler, çeşmeler, vakıflar vesaire. Yani sanki bir ırmak yapmışsınız da akıp duruyor, herkes istifade ediyor suyundan, çevresinden, ağacından, ikliminden. Bir diğeri kendisinden sürekli olarak faydalanan ilim bırakmak. Yani bunlar yayınlanmış, yazılmış, yazılı olabilir, sözlü olabilir vesaire. Hakka ve hidayete davet eden bir ilim olması öncelikle. Bir diğer üçüncüsü dua eden salih evlat, yani mümin evlat. Buna benzer şekilde hayırlı yolda ilerleyen talebeler yetiştirmek de sanki kişinin evladı gibi olmuş oluyor.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: da hizmeti, bu da göze çarpan.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, vel akıbetü lil muttegin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, geçen haftadan hatırlayacaksınız. 30. söz ene ve zerre bahsine başlamıştık. İlk birkaç hafta enenin mahiyetini, vazifesini anlatmıştık. İkinci maksadında 30. sözün zerre bahsine girmiştik. Zerrat Risalesi'ydi ikinci maksadı. Orada zerrelerin değişimlerindeki tılsımı anlatıyordu. Mukaddimesinde zerrelerin hareketlerinin tarifi, haşiyesinde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'in izahı ve farkı vardı. Sonra da mebhaslarına gelmiştik. Birinci mebhasında zerrelerin harekatındaki vazifeler nelerdir? Ne gibi hikmetleri vardır? Bunları anlatıyordu. Zerrelerin hareket ve

sükununda parlayan iki nuru tevhidi birinci mepas izah ediyordu. İkincisinde ise zerrelerin bu hareketlerinde, bu çalışmalarında halden hale girmelerinde ne gibi vazifeleri, ne gibi gayeler, hikmetler vardır. Allah-u Teala onlara ne gibi hikmetler derc etmiştir, onları izah ediyordu. Birinci mebhastaki zerrelerin hareketlerindeki tevhid nurlarını parlayan iki nuru tevhidi sizlere izah etmiştik değerli dinleyenler. İkinci mebhasa da kısa bir giriş yaptık. Tekrar oradan alarak bugün ikinci mebhası inşallah birlikte mütalaa edeceğiz. Evet, ikinci mebhasta deniyordu ki değerli dinleyenler, zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işaret vardır burada. Evet, akılları gözlerine sükut etmiş maddiyunların, maddeciler vardır biliyorsun, maddenin ezeli olduğunu iddia eden, maddeye ilahlık veren, bunların diyor akılları gözlerine inmiştir. Bunların hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına dayanan, yani saçma iş, hikmetsiz iş esasına dayanan felsefeleri, yani Allah'a bağlamadıkları zerrelerin hareketlerini adeta hiçbir hikmeti, gayesi yokmuş, kendiliğinden oluyormuş gibi düşünmeleri, bu yöndeki felsefeleri, tesadüfle bağlı olmayan tahavvülat-ı zerratı, asla tesadüfe içinde yer olmayan, çünkü zerrelerin hareketine baktığımız zaman sadece gözümüzde ve göz bebeğimizde çalışan zerrelere yahut kalbimizde, kanımızda, kulağımızda neyi düşünürseniz düşününüz kainatta, hiçbirisinde hareket eden, vazife gören, hikmetle iş gören zerrelerin tesadüfle bağlı olmadığı, olamayacağı aklen de düşünülse anlaşılır. İşte tesadüfle bağlı olmayan zerrelerin bu değişimlerini ve çalışmalarını bütün düsturlarına usul esas tutup hangi esaslarına, hikmetsiz maddece, maddi yunca baktıkları esaslara, zerrelerin hareketini Cenab-ı Hakk'a vermedikleri esaslara, masnuat-ı ilahiyeye mastar göstermişler. Nihayetsiz hikmetlerle, sonsuz gayelerle müzeyyen, yani süslü o sanatları, zerrelerin vücuda getirdiği sanatı Allah'ın izniyle hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şeye isnat etmeleri ne kadar akıl dışıdır, akla uzaktır. Zerre miktar şuuru bulunan bunu bilir. İşte Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti noktayı nazarında. Peki felsefe nazarında maddeciler, tabiatçılar böyle bakıyor. Kur'an-ı Hakîm'in bakış açısı nedir? Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti noktayı nazarında tahavvülat-ı zerrat dediğimiz zerrelerin halden hale değişmesi, ki bunları kısmen izah ettik, pek çok gayeleri, zerrelerin hareketlerinin halden hale geçmelerinin pek çok gayeleri olduğunu Kur'an-ı Kerim'in nazarına göre ve hikmetleri ve vazifeleri vardır. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih gibi çok ayetlerle hikmetlerine ve vazifelerine Kur'an-ı Kerim işaret eder. Cenab-ı Hakk'a hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur ayeti de ve buna benzer ayetlerde bunun bir delilidir. Yani kainatta işleyen her bir zerrenin, her bir atomun işlediği yere göre mutlaka pek çok gayeleri, hikmetleri, vazifeleri vardır. İşte bunlardan numune olarak örnek babından birkaçına işaret edilecek. Az önce de değerli dinleyenler söyledim, bu kısmını geçen hafta izah etmiştik, buraya kadar gelmiştik, kısa bir özet geçtim. Şimdi bu numunelerden birkaç tanesine işaret edeceğiz. Yani zerrelerin ne gibi hikmetleri, vazifeleri, gayeleri var bu değişimlerde. Ayet-i Kerime bunlara nasıl işaret ediyor? Kur'an-ı Hakîm'in hikmetli noktayı nazarında bunların yeri nedir? Bunlara bakacağız. Birincisi, Cenab-ı Vacibül Vücud'un tecelliyat-ı icadiyesini, varlığı mutlak olan, zaruri olan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin kainatta tecelli ederek icat etmesi, mevcudatı, tecelliyat-ı icadiyesi, icatta görünen o Esma-i Hüsna'sının tecellileri, tecdit ve tazelendirmek için, her bir mevcudu yenilemek ve tazelemek için her bir tek ruhu
model gibi ederek her sene mucizat-ı kudretinden, kudret mucizesinden olarak taze bir ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmetiyle istinsah etmek. Bir tek kitaptan bin ayrı kitabı hikmetiyle yeniden yazmak. Ve bir tek hakikati başka başka surette göstermek. Ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır-ı Zülcelal kudretiyle zerratı, yani o zerreleri tahrik ve tavzif etmiştir. Demek ki şurada sayılan vazifeler için, birinci hikmet ve vazifeler, Cenab-ı Hak zerreleri halden hale değiştiriyor. Topraktan ağaç yapıyor, çiçek yapıyor, meyve yapıyor, çekirdek yapıyor, çekirdeğin içinde yeniden bir program yapıyor. Bir tek bir kitabı, bir çekirdeği kitap gibi düşünürseniz, o kitaptan binlerle kitap yeniden yazıyor. Yahut Esma-i Hüsna'sının tecelli etmesi, tecellilerinin yeniden görünmesi ve tazelenmesi için mesela bir insan ruhunu model yapıyor. İnsan ruhunun üzerinde yeniden pek çok vücutları her sene kudret mucizesi olarak vücuda getiriyor. Örneğin insanın 0 yaşındaki haliyle 10 günlük hali biz aynı zannederiz ama farklıdır. Bunu daha büyük zaman aralıklarında daha iyi görürüz. Mesela insanın 2 yaşındaki hali ile 5 yaşındaki hali farklıdır. 5 yaşındaki hali ile 15 yaşındaki hali belki %100 farklıdır. 20 yaşındaki hali ile 50 yaşındaki hali çok değişiktir. Her sene insan vücudunun bütün hücreleri yenileniyor. Her 7 senede bütün vücudu tamamen yenileniyor. Her 7 senedeki fotoğraflarınızı yahut varsa videolarınız karşınıza alıp bir bakınız. Nereden nereye geldiğinizi. Allah-u Teala'nın zerrelerde isimlerini tecelli ettirerek sizin ruhunuzu bir model yapıp kudret mucizesiyle sizi yeniden tekrar ve tekrar nasıl yarattığını, zerrelerin orada nasıl hikmetle işlediğini göreceksiniz. Ve bir tek hakikati başka başka suretlerde Cenab-ı Hak gösterir. Bir şeyden Allah-u Teala her şeyi yapar, her şeyden bir şey yapar. Bütün kainattaki mevcudatın temel 4 unsura istinad ettirilmesine rağmen her birinden ayrı ayrı şeyler yaratır. Aynı zerreden kulak yapar, insanı misal alacak olursak, aynı zerreden göz yapar, aynı zerreden kemik yapar, saç yapar, yahut aynı zerreden güneş yapar, aynı zerreden ay yapar, dünya yapar. Allah'ın kudreti farklı farklı tecelli eder. Ta ki Esma-i Hüsna'sı, rububiyeti, uluhiyeti, fıtratları ayrı ayrı yaratması, bütün bunlar görünsün, tecelli etsin. İcadı yenilensin, seyirciler sürekli maşallahlarla, barekallahlarla, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi kelimelerle Cenab-ı Hakk'ı takdis etsin, tenzih etsin, Allah'a şükretsin, tevhidi ilan etsin. İşte zerratın harekatında, şekil değiştirmesinde, halden hale girmesinde tevhid nuru göründüğü gibi hikmetleri, maslahatları, vazifeleri de böylece açık bir şekilde insan aklen düşündüğünde anlaşılıyor. Ve kainatta iğne ucu kadar tesadüfe yer olmadığı görülüyor. Yine kainatların, alemlerin, bütün varlıkların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek için zerreler hikmetle bir vazifeyle çalışıyor. Kış gidiyor, yaz geliyor, bahar geliyor, sonbahar geliyor. Gece gündüz sürekli değişiyor, bulutlar toplanıp dağılıyor. İnsanlar ölüyor, yerisine yenisi geliyor. Her bir bahar mevsiminde Cenab-ı Hak kudretiyle 300 binden ziyade mevcudatı yeniden aynıyla yahut misliyle iade ediyor. İşte bütün bunlar için Allah-u Teala, bütün fıtratları yaratan Celal sahibi Rabbimiz, kudretinin mucizesiyle o zerre dediğimiz atom parçalarına hareket veriyor ve onları görevlendiriyor. Adeta bir orduda askerlerin her birisini bir zerre

bir mülk suretinde yaratmıştır. Yani neşv-ü nemaya, taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiştir. Bu yeryüzünü Allah-u Teala, bu dünyayı, özellikle de bu dünyada yeryüzünü, zemini bir tarla gibi yapmış. Bir mülk suretinde yaratmış. Ve bu tarlanın, bu yeryüzü tarlasının, bu mülkün canlanması, burada bir şeylerin ortaya çıkması, büyüyüp yetişmesi, gelişmesi için taze taze yeni mahsullerin oradan alınmasına kabil bir surette olması için onu hayattar kılmış. Onu hazırlamış, zemin tarlasını, o mülk. Kim? Bütün mülklerin sahibi olan Malikül Mülkü Zülcelal Cenab-ı Hak. Peki niye böyle yapmış Allah-u Teala? İşte şunun için, ta ki nihayetsiz mucizat-ı kudretini orada ekip biçsin. Sonsuz, sınırlarını bilemediğimiz kudret mucizelerini bu yeryüzü tarlasında, bu mülkünde Allah-u Teala ekip biçsin. İşte şu zemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmetle tahrik ederek, yani bir gayeyle, bir vazifeyle, pek çok maslahatlar ona takarak zerrelere hareket verip Allah-u Teala intizam dairesinde, başıboş da değil, hem abes değil, tesadüfen değil, bir hikmetle, bir vazifeyle, hem de bir düzen içerisinde, bir başıboşluk olmadan, bir intizam dairesinde onları görevlendirip, tavzif edip, her asırda, her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizat-ı kudretinden yeni yeni birer harekat gösterir. Kudret mucizelerinden yeni yeni hareketleri o zerreler vasıtasıyla Allah-u Teala, kudret mucizeleri olan o masnuatında her günde, her ayda, her asırda, her fasılda yeniden yeniye gösterir Cenab-ı Hak. İşte bu zemin yüzünü bir mülk, bir tarla suretinde yapması Cenab-ı Hakk'ın, orada o mucizat-ı kudretinin görünmesi, onların ekilip biçilmesi, onların Esma-i Hüsna'sının tecelligahı olmasıdır. Ve bunu da her ayda, her günde, her saatte, an be an kudret mucizesi olarak Cenab-ı Hakk'ın yeniden yeniye kudretiyle yaratmasıdır. Hem de gayet düzenli, intizamlı bir surette. Şayet böyle olmasaydı değerli dinleyenler, ben dediğimiz bu 30. sözün 1. kısmı da ene bahsi değil miydi? İşte ben dediğimiz, benlik dediğimiz, kendimize bir değer atfettiğimiz, halbuki değerimiz Allah indindeki değerimizdir. Orada ne kadar değerliysek asıl değer odur, ama biz kendimizi bir vücut olarak, yeryüzündeki bir varlık olarak sahip olduğumuz şeylerle belki değerli görüyoruz. Halbuki Allah indinde değer takva iledir. İşte eğer zerrelerin hareketi Allah-u Teala'nın kudretiyle hikmetli bir şekilde ve intizamlı olmasaydı, bu benlik, ben dediğimiz, sahip çıktığımız, kendi kendimizin mülkü zannettiğimiz bu vücudumuz dahi olmazdı. Neden? Çünkü vücudumuzun herhangi bir uzvunda çalışan bir zerre, eğer maddiyunların dediği gibi tesadüfen oluşsaydı, orada hangi vazifeyi yapacağını, hangi uzva gideceğini, nasıl çalışacağını, diğer zerre arkadaşlarıyla nasıl ittifak edeceğini ve hikmetli bir iş nasıl vücuda getireceğini ilmi olmayan zerre nereden bilsin? Gücü kuvveti olmayan o zerre, o camit varlık nereden bilsin? Örneğin insanın diline girecek, o dilde vazife görecek, o dil Allah'ın izniyle kelam serdedecek, beyindeki zerre ona yardımcı olacak, o ilmi o dile aktaracak, bütün zerreler buna razı olacak, yani birbirine hem hakim hem mahkum olacak ve hikmetli sözleri, mesela benim şu anda buradan size konuştuğum gibi konuşturacak, mümkün değildi. Yahut bir intizam olmasaydı, kaşlarınız uzamazken yahut çok az uzarken saçlarınız sürekli uzamazdı. Ne için kaşlarınız alnınızın hemen altında, gözün hemen üstünde belli bir zaman diliminde, belli seviyede büyüyor, içe doğru

büyüseydi ne olurdu? Yahut dişlerimiz sürekli uzasaydı mesela, tırnaklarımız gibi. Demek ki her şey bir intizam dairesinde. Bir zerre gidip bir yerde, bir ağaçta çiçeği oluştururken başka bir zerre orada çekirdeği oluşturuyor. Bir diğeri toprakta proteini oluşturuyor, vitamini oluşturuyor. Bir başkası belki havada bir kuşun kanadını oluşturuyor. Bütün bunlar bir hikmetle, bir görevlendirmeyle, Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve intizamıyla ve kudretiyle vücuda geliyor. Demek bir intizam var, demek bir hikmet var, demek bir tavzif var. Kendimize baksak, kainatta her neye baksak bunu görür ve eğer azıcık zerre kadar aklımız varsa bunu idrak edebiliriz. Ve oradan hem zerrelerin ve hareketlendirilmelerinin, görevlendirilmelerinin hikmetli olduğunu anlarız, hem Cenab-ı Hakk'ın tevhidine yol buluruz değerli dinleyenler. Bunun örneği işte burada söylediği gibi her asırda, her fasılda, her senede, her ayda, her saatte, her gün an be an Allah'ın kudret mucizelerinin yeniden yeniye bu zemin tarlasında, bu zemin mülkünde ekilip biçilmesi, yani yeniden yeniye yaratılması ve bunun, bizim de bunu görüp anlamamızdır. Çünkü sürekli Allah-u Teala yeni yeni bir kainat yaratır. Yeryüzünde sürekli o mahsulatlar görünür. Sürekli yeryüzü başka mahsulat verdirir yeryüzüne Cenab-ı Hak. Nihayetsiz hazine-i rahmetinin, rahmetinin o sonsuz hazinelerinden, sonsuz nimetlerinden hediyeleri, hedeyasını, nihayetsiz gücünün, kuvvetinin, kudretinin, mucizatının numunelerini harekat-ı zerrat ile ishar eder, zerrelerin hareketiyle gösterir. Nasıl anlıyoruz Allah-u Teala'nın kudretinin, mucizelerinin eserlerini, sonsuz hediye-i nimetlerini nasıl görüyoruz? İşte Allah-u Teala'nın o zerrelere vazife vermesiyle, o zerrelerin kiminin nar, kiminin portakal, kiminin güzel kokulu bir çiçek, kiminin süt, kiminin bal ve hakeza, Rahman suresinde geçtiği üzere Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Sayamayacağımız kadar çok nimetleriyle Cenab-ı Hakk'ın zerrelere verdiği vazifeyi görürüz. İşte o sonsuz nimetlerini hediye olarak bize vermesini Cenab-ı Hakk'ın, kudretinin, mucizatının sonsuz örneklerini bu zerrelerin vazifeleriyle Allah-u Teala bize ishar eder, gösterir. Demek ki değerli dinleyenler, tahavvülat-ı zerrat dediğimiz, maddenin en küçük yapı taşları kabul edilen atomlar diyebileceğimiz o madde parçacıklarının hiçbirisinin vazifesi hikmetsiz değil. Hiçbirisi boşu boşuna yaratılmamış. Hiçbirisi gayesiz, nizamsız değil. Hepsi Allah-u Teala'nın kudretinin tecellilerini gösteren, rahmet hediyelerini bize ishar eden vazifelerle muttasıf. İşte tahavvülat-ı zerrattaki hikmetler, vazifeler ve gayelere ikinci misal de buydu değerli dinleyenler. Üçüncü, dördüncüsü ve beşincisiyle devam edeceğiz.

Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Üçüncü misal ile üçüncüsü nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin nakışlarını göstermekle. Bir şey daha gösteriyormuş zerratın harekatıyla Cenab-ı Hak. Nedir o da? Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin esma-i ilahiye dediğimiz esma-i hüsnasının tecellileri var. Yani kainatta her bir mevcutta bunlar işliyor, caridir, tecelli ediyor ve sanatlı ve nakışlı işliyor. İşte Allah-u Teala'nın esma-i ilahiyesinin bu nakışlı tecellilerini gösterir ki zerreler, o esmanın, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde, hudutlu, sınırları belli bir yerde hadsiz nukuş göstermek. Neresi o sınır, hadsiz, mahdut olan bir yer? Bu yeryüzü dedi özellikle. Yeryüzü tarlası. İkincisinde öyle söylemişti. Her tarafta görünüyor ama özellikle yeryüzü tarlasında. Bütün kainatı ele alalım. İşte orada Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, tecellilerinin nakışlarını göstermek için. Ama sınırlı bir yerde sınırsız bir nakış göstermek. Sınırlı bir yerde sonsuz tecellileri ishar etmek. Küçük bir sayfede nihayetsiz manaları ifade edecek olan sonsuz ayetleri yazmak için. Adeta küçücük bir sayfede, mesela yeryüzü sayfasını düşünün, yine sınırsız manaları ifade edecek hadsiz delilleri orada yazmak için. Nakkaş-ı ezeli, ezeli nakış sahibi Rabbimiz zerreleri kemali hikmetle tahrik edip tam bir hikmetle, tam bir mükemmellikle onlara hareket verip kemali intizamla son derece mükemmel bir düzen içerisinde onları vazifelendirmiştir, tavzif etmiştir. Evet, geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Geçen sene bu yeryüzü tarlasından alınan mahsulata bakalım, bir de bu senekine bakalım. Hepsinin mahiyeti bir hükmündedir. Geçen yılki buğday aynı, geçen yılki kavun karpuz aynı, geçen yılki çiçekler aynı, meyveler aynı ve hakeza. Bir hükmündedir. Ne olduğu, neden yapıldığı, nasıl vücuda geldi ama yaratılması yenidir. Fakat manileri, yani anlamları başka başkadır. Başka başkadır. Tayyunat itibariyeyi değiştirmekle manileri değişir. Yani aynı hakikatin şahsa göre değişen görünüm kazanması gibi, geçen yılki mahsulat aynı gibi görünür ama manaları başka şey anlatır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellileri orada ayrı ayrı yeniden yeniye görünür. Onun itibari bir şahsiyeti vardır. Bunları değiştirmekle anlamları değişir. Evet, biz aynı meyve zannederiz onu ama ifade ettiği mana başkadır. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını yeniden yeniye o yılki mahsulle de tekrardan tecelli ettirir. Bu da o giriş kısmında ikinci mefasın saydığı, hani aynı hakikati başka başka surette Allah-u Teala gösterir demişti. Ona örnek değerli dinleyenler. Demek ki aynı hakikatin şahsa göre değişen görünüm kazanmaları itibariyle de manaları değişiyor ve çoğalır. Tayyunat-ı itibariye dediğimiz hakikatin yeniden yeniye başka suretle görünmesi ve teşahhusat-ı muvakkata, bu ne demek? Bu da şu demek: geçici olarak kendine has bir hüviyet kazanması. Teşahhusat-ı muvakkata tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde, yani biz geçen yılda aynı insan idik, bu sene de aynı insanız, öyle zannediyoruz. Evet, ruh itibariyle aynı insanız ama pek çok değişiklik bizim vücudumuzda ve ruhumuzda husule gelmiştir. Ne ile? Allah'ın kudretiyle. Yeryüzü aynı gibidir, bahar mevsimi aynı gibidir. Ağaçlar, yapraklar, geçen yılki ağacımız işte, ondaki meyveler geçen yılki meyveler gibidir. Yahut tarladan aldığımız mahsulat aynı gibidir ama her birinin
o geçici kimliğinin ötesinde ifade ettikleri hakikat manası ve şahsiyetleri onda tecelli etmesi itibariyle ayrı ayrıdır. Her birisi her sene yeniden Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının nakışlarının tecellilerini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın kudret numuneleridir. Rahmet hediyeleridir. Bunları ayrı ayrı anlatır bu hakikat. Biz aynısıyız zannederiz. İşte bunlar zahiren fani oldukları halde onların meani cemileleri, anlattıkları güzel manalar, gösterdikleri güzel hakikatler muhafaza olunup sabit ve baki kalır. Geçen yılki buğday ekmek yapıldı, yedik gitti. Fani oldu zahiren ama o gösterdiği güzel manalar ebedileştirilip Allah indinde Cenab-ı Hakk'ın ilminde muhafaza edilip baki kaldılar. Bu sene yenisini onun yerine yeniden Cenab-ı Hak Esma-i Hüsna'sının tecellisiyle rahmetinin bir hediyesi olarak bizlere yeniden ikram etti. O da gidecek, onun da manasını muhafaza edecek Cenab-ı Hak. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından, örneğin bir ağaç, o ağacın geçen yıl çiçeği, yaprağı, meyvesi vardı o bahar mevsiminde, geçen baharda. Bunların ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikatçe aynıdırlar. Hakikat itibariyle aynı malzemeden yapılmış, şekli aynı, şemali aynı, aynı gibidir. Çünkü ruhu yok. Yalnız teşehhüsat-ı itibariyede fark var. Ama ayrı bir hüviyetle yeniden gelmiş. Başka bir kimlikle yeniden Cenab-ı Hak onu yaratmış. Ve onlar Cenab-ı Hakk'ın bu yılda da Esma-i Hüsna'sını gün be gün, an be an, saat be saat tecelli ettiren rahmet ve kudret mucizeleridir. Fakat o itibari taşahhuslar, yani o yaprak ayrıydı, bu ayrı, geçici fani bir vücut, bu şahıslaştırmalar, bu kimlikler, bu hüviyetler her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan, sürekli işleyen, sürekli iş gören, halden hale mevcudatı sokan, sürekli tecelli eden şunat-ı esma-i ilahiyenin, Allah-u Teala'nın isimlerinin özündeki o kutsi manalar, işler, o haller, o ilahi haller meanilerini, yani anlamlarını ifade için şu bahardakiler ayrı teşekkusatla onların yerine geldiler. Demek ki Cenab-ı Hak bir tek hakikati farklı farklı suretlerde aynı gibi olmakla birlikte Esma-i Hüsna'sının tecellisi itibariyle yeniden yeniye şuur sahiplerine, akıl sahiplerine, zerrelere hareket vererek gösteriyor. O zerreleri halden hale sokarak, o zerrelerin özündeki o kutsi manalarla bizlere izhar ediyor, gösteriyor, ifade ettiriyor. Bir kitap gibi adeta, küçük bir kitapta binler kitabı yazmak gibi, az önceki misalde olduğu gibi bizlere o hakikatleri yeniden yeniye gösteriyor değerli dinleyenler. Ve dördüncüsü, hadsiz alemi misal gibi gayet geniş olan alemi melekut dediğimiz mana alemleri. Bir hikmetine de demişti ya, kainatların, alemlerin, mevcudatların taife taife arkasında gelmelerinde de hikmet vardır. Şimdi onları biraz anlatacak. İşte diyor ki hadsiz alemi misal gibi. Alemi misal ne diyebiliriz? Rüya alemi gibi. Alemi misal denir oraya. Her şeyin suretlerinin bulunduğu alemdir. Suret var, vücut yok. İşte pek çok, sayısını bilmediğimiz kadar misal alemleri gibi gayet geniş olan melekut alemleri var. Yani sebeplerin perde olmadığı alem. Bu dünya mülk alemi, zahiri alem, şehadet alemi, her şeyin sebeplerle vücuda geldiği alem. Halbuki melekut alemi dediğimiz mana alemleri var. Sebepsiz vücuda geliyor. Zaman yok, sınır yok. İşte rüya alemleri gibi düşününüz. İşte o melekut aleminin, o geniş olan melekut aleminin gayr-ı mahdut, yani sınırsız, sonsuz, sair uhrevi alemlere, ahirete ait alemlere
birer mahsulat veya tezyinat veya levazımat gibi. Onlara münasip şeyleri yetiştirmek için. Şu dar mezra-i dünyada, bu dar dünya tarlasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin ziraat yeridir, tarlasıdır. İşte o mana alemlerine, o ahiret alemlerine, hadsiz sonsuz alemlere, levazımat için, mahsulat için ya da onlara tezyinat için, onları hazırlamak üzere bu dünya tarlasında, zemin yüzünün tezgahında, zemin yüzünü de yeryüzünü de bir tezgah gibi kabul edersek, o tezgahta ve o tarlada Hakim-i Zülcelal, Celal sahibi, her işi hikmetli olan Cenab-ı Hak zerreleri bu gayeler için hareketlendirip, tahrik edip kainatı, seyyale ve mevcudatı, akıcı şeyleri, bütün varlıkları seyyare ederek kainatı seyyale etmiş, sürekli değişiyor, bir sel gibi sürekli akıyor, yenisi geliyor ve mevcudatı, varlıkları da seyyar yapmış, gezici yaparak şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsulat-ı maneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine-i kudretinden, sonsuz kudret hazinesinden, nihayetsiz bir seli dünyadan akıttırıp alem-i gaybe, gayb alemlerine ve bir kısmını ahiret alemlerine döküyor. İnsanlar sel gibi buradan oraya akıyor. Mevcudat sel gibi fenaya, zevale gidiyor. Bütün bunlar ahirete, gayb alemlerine doğru neticeleri itibariyle gidiyor. Buradan oraya doğru akıyor. Ayrı ayrı alemler, ayrı ayrı kainatlarda taife taife arkasında gelerek Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatını yenilendiriyor. Ve zerrelere dünyayı ahiretin tarlası olması hikmetiyle hareket veriyor ve sel gibi bu kainatı o tarafa doğru Cenab-ı Hak akıttırıyor. Bu sınırlı, bu mahdut yeryüzünde sonsuz, sınırsız alemin mahsulatını, levazımatını, tezyinatını yine zerreleri vazifelendirmekle, hikmetle onlara iş gördürmekle Cenab-ı Hak burada onlara yol veriyor. Ve beşincisi değerli dinleyenler, böylece beşinciyi de anlattığımızda inşallah birinci noktayı bitirmiş oluyoruz. Birinci noktanın iki mefasını, sonra diğer noktalara geçeceğiz. Kalan kısımlarda, diğer programlarda Allah nasip ederse sizlerle paylaşacağız. Evet, beşincisinde diyor ki nihayetsiz kemalat-ı ilahiye. Burada Cenab-ı Hakk'ın kemalat-ı ilahisine, her şeyi mükemmel yapmasına dikkat çekilerek diyor ki sonsuz, nihayetsiz ilahi kemalat, hadsiz celavat-ı cemaliye, yine sonsuz olan Allah'ın güzelliğinin görünmesi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi, yine sınırı sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın o celal haşmet tecellilerini, Allah'ın büyüklüğünü, kahır sahibi olmasının görünmesini ve yine gayri mütenahi sonsuz tesbihat-ı Rabbaniye'yi, Allah'ın tesbih edilmesini, şu dar ve mahdut, sınırlı, küçük, dar zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda, sınırlı ve belli bir süre içerisinde göstermek için Cenab-ı Hak neyi? İlahi kemalatını, neyi? Cemalinin, güzelliğinin tecellilerini, neyi? Sonsuz celal, azamet, kahır sahibi olmasının tecellilerini, neyi? Kendisine yapılan sonsuz tesbihleri göstermek için. Nerede? Az bir süre içinde, bu sınırlı dünya yüzünde göstermek için Cenab-ı Hak zerreleri son derece mükemmel bir hikmetle ve kudretiyle hareketlendirir, tahrik eder, kemal-i intizamla onları vazifelendirir, tavzif ederek mütenahi bir zamanda, mahdut bir zeminde
yani sınırlı bir zamanda ve sınırlı bir yerde sınırsız bir tesbihat yaptırıyor onlara. Bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Ayet-i Kerime'nin tefsiriydi ya burası değerli dinleyenler. Ve in şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Sonsuz tesbihat-ı Rabbaniye. Her şey güzel. Sonsuz tecelliyat-ı cemaliye, celevat-ı cemaliye. Her şey mükemmel. Sonsuz kemalat-ı ilahiye. Her şey fenaya gidiyor. Her şeyde Allah'ın hükmü geçerli. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle oluyor. Sonsuz tecelliyat-ı celaliyeyi böylece zerrelerin hareketiyle bu dar zeminde belli bir sürede sonsuz şekilde Cenab-ı Hak gösteriyor. Sonsuz tesbihat yaptırıyor onlara. Sonsuz gayrimahdut tecelliyat-ı celaliye ve cemaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Bakınız her bir zerrenin Kur'an'ın nazarında nasıl değeri var, nasıl hikmetle iş görüyor. Maddecilerin dediği gibi tesadüfen, abesiyetle, rastgele iş görmüyorlar. Her bir zerre, o küçücük zerre ehemmiyetini görebiliyor muyuz değerli dinleyenler? Cenab-ı Hakk'ın cemalinin, celalinin, kemalinin tecellilerini bizlere gösteriyor. Tesbihat-ı Rabbaniye'yi bizlere okutturuyor. Cenab-ı Hak bu dar zeminde zerrelerin tahavvülatıyla bu işleri yaptırtıyor, ishar ediyor. Çok hakaiki gaybiye, çok gaybi hakikatler, bilinmediğimiz o gizli hakikatler ve çok semerat-ı uhreviye ve fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyyeyi icat ediyor. Tecelliyatını, celalinin tecellilerini, cemalinin tecellilerini, kemalinin cilvelerini gösterdiği gibi Cenab-ı Hak bilmediğimiz pek çok hakikatleri, pek çok ahirete ait faydaları, neticeleri, yine fani olan mevcudatın baki olan o kimliklerinden, hüviyetlerinden ve suretlerinden pek çok misali nakışları ve çok manalı levhaları icat ediyor Cenab-ı Hak. Demek zerreyi tahrik eden, demek ki o atom parçacıkları dediğimiz zerrelere hareket veren şu makasıdı azimeyi büyük bir maksatla Cenab-ı Hak zerreleri hareket ettiriyor ki yukarıdan beri onu sayıyoruz. İşte o zerreleri hareket ettiren, tahrik eden şu büyük maksat için şu hikem-i cismiyeyi gösteren bir zattır. Bu cisminlerdeki cismani mevcudattaki hikmetleri gösteren ne için? Azim bir gaye için gösteren bir zattır, Cenab-ı Hak'tır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dima bulunması lazım gelir. Böyle kabul etmezsek, Kur'an'ın baktığı gibi bakmazsak, her bir zerrede, o toz parçası gibi küçücük zerrede güneş kadar bir dima, bir beyin bulunsun ki bütün bu işleri yapabilsin. Daha bu beş numune gibi, bunlar beş tane numuneydi zerrelerin vazifesi, hikmetleri, gayeleri noktasından beş örnekti. Bu beş numune gibi belki 5000 hikmetle tahrik olunan zerratın tahavülatını, o zerrelerin değişimlerini o akılsız filozoflar hikmetsiz zannetmişler. Ve hakikatte biri enfüsi, diğeri afaki iki harekat cezbe keranede zikir ve tesbih-i ilahi ile mevlevi gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri kendi kendine sersem gibi dönüp oynuyorlar, zoom etmişler. Öyle bir yanlış anlayışa kapılmışlar. Kendi kendine zerreler dönüyor, dünya dönüyor, güneş dönüyor. Her bir zerrenin içinde çekirdeğinin etrafındaki o elektron, nötron, proton denilen malzemeler dönüyor. Kendi kendine zannetmişler. Halbuki onlar diyor hem iç alemde hem dış alemde dönüyorlar bir mevlevi gibi. Çünkü Allah'ı zikrediyorlar. Çünkü ilahi bir tesbihle meşgul onlar. Bundan anlaşılıyor ki onların ilimleri ilim değil, cehildir. İşte bir zerrenin dahi başıboş olamayacağını,
onlardaki hikmetleri dahi göremeyen bu akılsız filozoflar. Onların bu fikirlerinden anlaşılıyor ki, bunların ilimleri ilim değil, cehildir. Çünkü Allah'a götürmüyor. Allah'a götürmediği için Allah'ın yarattığı her bir şeyde başıboş, gayesiz, hikmetsiz, vazifesiz, rastgele zannediyorlar. Ya tesadüfe ya maddeye havale ediyorlar. Demek ki bunların ilmi ilim değil, cehalettir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Üçüncü noktada, altıncı uzun bir hikmet daha söylenecektir. Biz ikinci noktaya geldik değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz değerli dinleyenler ikinci nokta ile. İkinci noktada deniliyor ki her bir zerrede, her bir atom parçacığında vacibül vücudun vücuduna, Allah-u Teala'nın varlığına ve vahdetine, birliğine iki şahidi sadık vardır. Her bir zerrede, her bir atomda Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine iki doğru şahit vardır. Evet, zerre aciz ve cumuduyla beraber. Zerre aciz midir? Elbette acizdir. Ne ilmi var, ne kuvveti var, ne kudreti var, ne gücü var. Ama ilminin, kuvvetinin, kudretinin çok çok fevkinde işler yaptırılıyor ona. Başka, zerre cumuttur, yani cansızdır. Donuk bir vaziyettedir, öyle söyleyelim. Hareket halinde değil gibidir, sabittir. İşte zerre aciz ve cumuduyla beraber şuurkerane büyük vazifeler yapmakla. O cansız, taş gibi yerinde duran donuk, aciz zerre öyle harika vazifeler yapıyor ki adeta şuurlu birisi onu vücuda getiriyor. Misallerini geçmiş o beş tane, birinci noktanın beş numunesinde anlattık. Mesela bir insanın beyninin çalışması zerrelerle oluyor. Zerreler vücuda getiriyor beyni. Peki nasıl çalışıyor? Nasıl hareket ediyor? O zerre onu nereden bilsin? Göz nasıl görsün? Gözün yapısını bir zerre tıp fakültesine mi gitti ki oradan bilip de onu teşkil edebilsin? Kaldı ki tıp fakültesine gitmiş bile olsa, bütün doktorlar bir araya gelse, dünyanın bütün doktorları bir tek gözü yapamazlar. Kainatın en şuurlu, en akıllı varlığı olan insanların yapamadığı bir işi basit bir zerre ve zerrecikler nasıl yapsınlar? Demek ki zerre aciz ve bilgisizdir, cumuttur. Ama yaptığı işler şuurlu, bilgili, ilimlidir. Demek onlara yaptırtan, bunları vazife olarak onlara gördürten biri vardır. İşte her bir zerrede Allah'ın varlık ve birliğine doğru iki şahit vardır dedi ya, işte böyle bir şahit. Devam edelim. İşte onlara, o şuursuz camit zerrelere şuurlu büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla, işte çam çekirdeği, buğday kadar bir çam çekirdeği tonlarca çam ağacını başında taşır. Büyük yükleri bu zerrelere kaldırmakla vacibül vücudun vücuduna kat'i, kesin şehadet ettiği gibi hareketleriyle de, harekatında nizamat-ı umumiyeye, o umumi düzene, intizama tevfik hareket edip diğer zerrelerle bir düzen içerisinde bir araya gelip iş görmesi, öyle hareket etmesi, her girdiği yerde, bir zerrenin her girdiği yerde oraya mahsus düzeni, nizamatı bilip ona uymakla, müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle, girdiği her yer adeta onun 40 yıllık vatanı, her şeyiyle biliyor. Hangi uzva girmişse, hangi ağaca, hangi meyveye, hangi çiçeğe, hangi taşa, hangi dağa, hangi buluta girmişse, hemen oranın 40 yıllık yerlisi gibi orada vazife görmeye başlıyor. Yerleşmesiyle, demek ki şuurlu işleriyle, harekatıyla, birlikte bir düzen içinde diğer zerrelerle hareket etmesiyle, haddinin çok çok üzerinde yükleri kaldırmakla Allah'ın varlık ve birliğine şehadet ediyor. Her girdiği yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle, oranın nizamına hemen riayet etmesiyle, vacibül vücudun vahdetine, yani Allah'ın birliğine ve mülk ve melekutun maliki olan, madde alemlerinin sahibi olan zatın Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetine şehadet eder. Yani zerre kimin ise, zerrenin gezdiği bütün yerlerde o zatındır. Demek zerre çünkü acizdir, yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur. Bir kadir-i mutlakın, sonsuz güç sahibi bir zatın ismiyle, Allah'ın emriyle kaim ve müteharrik olduğunu bildirir. Der ki zerre lisan-ı haliyle, ben acizim, ben zayıfım ama ben gücümün kat kat fevkinde işler yapıyorum. İşte buradan anlayın ki benim kadir bir Rabbim var, her şeye gücü yeten bir Rabbim var, ben onun ismiyle hareket ediyorum der. Onun emriyle ayakta duruyorum, onun emriyle iş görüyorum, onun emriyle eşyada çalışıyorum der, onu bildirir. Yine hem kainatın nizamatı külliyesini, bu kainattaki o umumi düzeni bilir bir tarzda,
sanki bütün her yerini, kainatın bütün kanunlarını biliyor gibi kainata uygun, o düzene muvafık hareket etmesi ve her yere manisiz bir engel olmadan girmesi tek bir alim-i mutlakın kudretiyle demek. Tek bir mutlak ilim sahibi zat var ki zerre her girdiği yeri onun ilmiyle biliyor. Tek bir alim-i mutlakın kudretiyle, gücüyle, kuvvetiyle ve hikmetiyle işlediğini gösterir. O zerreye hükmeden, ilmiyle, kudretiyle yaptığı işleri bildiren, ne yapacağını bildirten birisi var, onunla gösterir. İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine zerreler böylece sadık şahitlerdir. Ve devam ediyor değerli dinleyenler. Diyor ki evet, nasıl ki bir asker zerrelerin bu durumuna, Allah'ın varlık ve birliğini nasıl gösterdiklerine bir misal olarak asker örneğini veriyor. Nasıl ki bir asker, bir nefer takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hakeza her bir dairede birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi olduğunu ve o nispetleri, o vazifeleri bilmekle oraya uygun tevfik hareket etmek ancak nizamat-ı askeriye tahtında talim ve talimat görmekle. Bir asker hem bölüğünde, hem fırkasında, hem kendi küçük taburunda, hem bütün alayda, askeriyenin her yerinde nerede ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını biliyorsa bu neyi gösterir? Demek o asker onunla ilgili bir eğitim almış ve onunla ilgili vazifelendirilmiştir. İşte bunun gibi bütün o dairelerde vazife görmesi gibi o askerin, yine bütün o dairelerde kumandan da, bütün o dairelerde kumanda eden bir tek kumandan-ı azamın, büyük bir komutanın emrine ve kanuna uymakla, riayet etmekle olduğunu bilir ve anlarız. Aynen onun gibi her bir zerre Allah'ın bir askeridir. İşte her bir zerre birbiri içindeki mürekkebatta bir araya gelip bir şey teşkil ediyor zerreler. Bir şeyi vücuda getiriyorlar. Bunda bir münasip vaziyeti, bir münasip vaziyeti. Mesela bir meyveyi, diğerin bir elmayı vücuda getiriyorlar. Bir arada duruyorlar. Elmaya mahsus, ona münasip bir vaziyet alıyorlar. Ayrı ayrı maslahatlı bir nispeti ve onun çekirdeğinde mi, etinde mi, çöpünde mi, çiçeğinde mi, yaprağında mı, dalında mı, nerede vazife alıyorsa oraya uygun maslahatla bir bağlılığı olduğunu o zerre, ayrı ayrı bütün o düzenlemelerin içinde, bir intizam içinde bulunması ve oralarda birer vazifesinin olması ve o vazifeyi hakkıyla adeta bilerek yerine getirmesi, ayrı ayrı hikmetli neticeleri bulunması elbette o zerreyi o mürekkebatta, o vücuda getirdiği şeyde, mesela o elmada bütün nispet ve vazifelerini muhafaza edip netice ve hikmetleri bozmayacak bir tarzda yerleştirmek, bütün kainat kabzayı tasarrufunda olan, bütün kainat kimin tasarruf avucunda ise ona mahsustur, ancak o zata mahsustur. Yani bir zerreye hükmetmeyen bir kainata hükmedemez. Mesela Tevfik'in göz bebeğinde, Tevfik diye bir talebesini Üstad Hazretleri örnek veriyor. Siz herkes kendi göz bebeğini düşünsün. Mesela sizin göz bebeğinizde yerleşen bir zerre, gözün asab-ı muharrike ve hassase ve şerabin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması. Göz bebeğinizde yerleşen bir zerre, bir atom parçacığı, sizin gözünüzün hareketli damarlarıyla, sinirleriyle, atar ve toplar damarlarıyla onlara uygun bir vaziyet alması gerekir ve alıyor. Başka ve yüzde ve sonra başta ve gövdede, gözle bitmiyor, gözden geçen damarlarla, sinirlerle bitmiyor, onlara uygun bir vaziyet aldı. Yüzünüzde, başınızda, gövdenizde ve daha sonra hayat-ı mecmua-i insaniyede, insanın bütün bedeniyle bir alakası var. Bütün orada her birisine karşı bir nispeti, bir bağlılığı, bir oranı var ve bir vazifesi var, birer faidesi, kemal hikmetle bulunması gösteriyor ki. Var mı göz bebeğimizdeki bir zerrenin oradan geçen bir damarla, atar damarla mesela, yahut toplar damarla veya bir sinirle veya onu hareket ettiren hassas sinirlerle, yüzümüzle, kafamızla, gövdemizle, bütün vücudumuzla
hem de hikmetli ve intizamlı bir münasebeti var mı? Hepimiz bunu biliriz ki var. İşte bunlar gösterir ki bütün o cismin, o vücudunuzun bütün azasını icat eden bir zat, sizin gözünüzü, yüzünüzü, kafanızı, gövdenizi, bütün vücudunuzu, sinirlerinizi, damarlarınızı yapan zat, Allah-u Teala, o zerreyi o yerde yerleştirebilir. Ancak sizi bilen, sizin vücudunuzu bilen, sizin gözünüzü bilen, vücudunuzun gözünüzle olan ve diğer saydığımız bütün mevcudatla olan ilişkisini bilen ve bunu yapmaya gücü yeten birisi, yani Cenab-ı Hak yapabilir. O zerreyi orada ancak o yerleştirebilir. Hariçten bir tek fazla zerre orada bulunsa orayı bozar. Ancak o yerleştirebilir. Ve bilhassa özellikle rızık için gelen zerreler yahut da yediğimiz rızık olarak bize gelen zerreler, ağzımızdan geçip bize rızık olan zerreler, rızık kafilesinde, rızık halinde tek gelmiyor. Kafile kafile, ekmeğinden suyuna kadar. Rızık kafilesinde seyir sefer eden o zerreler, o kadar hayret feza bir intizam ve hikmetle seyir ve seyahat ederler. Siz belki 1000 çeşit yiyecek ve içeceği ağzınızdan gönderseniz, size rızık olarak gelen bu gıdalardaki, bu içeceklerdeki zerreler, hem tek başlarıyla hem bir düzen içinde birlikte öyle bir hikmetle vücutta seyahat ederler ki, öyle mükemmel bir tarz gösterirler ki, nereye ne gitmesi gerekiyorsa o zerre sizin vücudunuzda, ağzınızda ne şekle girecek, midenizde ne şekle girecek, bağırsaklarınızda ne şekle girecek, sonra kan hücresi mi, vitamin mi, protein mi, karbonhidrat mı, her ne olacaksa yerlerine öyle bir giderler ki, öyle bir seyahat yaparlar ki, bütün vücudunuzu yaratan bir zat onlara öyle hareket verebilir. Ve öyle tavırlardan, tabakalardan intizam perverane geçip girerler. Tavırdan tavra, halden hale, vazifelerle geçerler. Kimi size et olur, kimi tırnak olur, kimi kemik olur, kimi göz olur. Ve öyle şuurkerane ayak atıp hiç şaşırmayarak gele gele adımlarını öyle atarlar ki hiç şaşırmazlar. Kim nereye gidecek, nerede vazife yapacak, nasıl yapacak, ne kadar yapacak. Öyle şuurlu yaparlar ki bunu gele gele ta beden zihayatta 4 süzgeçle süzülüp rızka muhtaç ağza ve hüceyratın ağızdan geçer, mideden, sindirim organlarından, kandan geçip sonra vücudunuzda rızka muhtaç azalarınıza, organlarınıza, hücrelerinize imdad ederler. Onların imdadına yetişmek için kandaki kürevat-ı hamraya yüklenip, o al yuvarlar dediğimiz kürelere binip, bir kanun-u keremle, Allah'ın bir ikram, kerem kanunuyla, lütfetmesiyle, ikram etmesiyle imdada yetişirler. Yoksa her bir zerreyi, vücudumuzda hücreyi nasıl biz besleyip yetişecektik? Ondan bilbedaha anlaşılır ki, yani şu ağzımızdan yediğimiz gıdaları, içtiğimiz içecekleri ve onların zerrelerinin gördüğü vazifeyi düşünsek, bu bile bize anlatır ki, şu zerreleri binler muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden elbette ve elbette bir Rezzak-ı Kerim, ikram eden, o rızıkları sana veren kerem sahibi birisi, bir Hallak-ı Rahim, rahmetiyle sana acıdığı için onları yaratan birisidir ki, kudretine nispeten Allah'ın o gücünün yanında zerreler, yıldızlar, zerreler, yıldızlar omuz omuza eşittirler, müsavidirler. İşte öyle bir zattır ki o, yıldız da Allah'ın yanında, zerre de Allah'ın yanında müsavidirler. Hem bir zerre öyle bir nakş-ı sanatta işler ki, bir de zerrelerin işlediği yerlerdeki o sanata bakalım şimdi, nakışlı sanatlara. Öyle bir yerde işler ki başka bir yönüyle Allah'ın varlık ve birliğine delil olmasını zerrenin anlatıyor şimdi. Sanat ve nakış cihetiyle. İşte bir zerre bir sanatta öyle nakışlı bir şekilde işler ki bu mevcudatta, ya bütün zerratıyla münasebettar, mesela bir çiçekte işleyecek, o çiçeğin bütün zerreleriyle ya münasebettar olmalı, her birisine ve umumuna hem hakim ve her birisine ve umumuna mahkum bir vaziyette bulunmakla, hem onunla birlikte çalışıyor, bir şey oluşturuyor, emrediyor, emir alıyor.
böyle bir vaziyette bulunmakla o hayret feza hayret uyandıran sanatlı nakşı, mesela bir çiçeği, mesela bir arıyı ve hikmetli nakışlı sanatı bilir ve icat eder. Bu ise binler defa muhaldir. Bir zerre hem hakim hem mahkum olabilir mi? Veya bir sani hakimin, ya da şöyle diyeceğiz ki doğrusu budur, Kur'an'ın nazarı budur. Hikmetli iş gören bir sanatkar, Cenab-ı Hak kanunu kaderle, kader kanunuyla ve kudretinin kalemiyle oradan çıkan harekata o zerreleri memur eder. Zerreler orada o harekete memur bir noktadır. Nasıl ki mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emriyle ve sanatına tabi olmazlarsa, Ayasofya'nın kubbesini yapan mimarın emrine tabi ve onun sanatına tabidirler dememiz lazım. Doğru olan, mantıklı olan budur. Böyle düşünmezsek, böyle olmazlarsa, her bir taşı Mimar Sinan gibi dülgerin sanatında bir mahareti ve sair taşlara hem mahkum hem hakimi mutlak olmak, yani geliniz düşmemek, sükut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazım gelir. O zaman bir sanatkar kabul etmezsek Mimar Sinan gibi birisini, bu taşlar diyecek ki geliniz biz bir kubbe oluşturalım ve düşmemek için bir baş başa verelim, birbirimize destek olalım. Sonra da bu emre boyun eğecekler, her birisi bunu kabul edecek, orada bir kubbeyi oluşturacak. Aynen öyle de binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler, işte her bir zerre, her birisi o sanatların, zerrelerin oluşturduğu o sanatlar, Ayasofya kubbesinden binler defa daha sanatlıdır. O zerre, onları oluşturan zerreler, o kubbenin taşları hükmünde olan o zerreler, kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa, her birine sani kainatın efsafı kadar efsafı kemal verilmesi lazım gelir. Ya diyeceğiz ki bu zerreler, bu masnuatı oluşturan nakışları yapan zerreler bir sanatkarın emrine tabidir. Bunu kabul etmezsek diyeceğiz ki her bir zerrede bu kainatı yapan sanatkar kadar bir vasıf vardır, kudret vardır, ilim vardır gibi. Haşa. Feya Sübhanallah. Gavurlar bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden, bir tek Allah'ı kabul etmediklerinden, zerrat adedince, zerreler adedince batıl ilahleri kabul etme mezheplerine göre mustar kalıyorlar. İşte şu cihette kafir ne kadar filozof, ne kadar alim olsa da nihayet derecede bir cehli azim içindedir. İşte Allah'ı bilmeyen, Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ı tanımayan, Cenab-ı Hakk'ı var ve bir kabul etmeyen inançsızlar, gavurlar ne kadar felsefeci olursa olsun, ne kadar alim olursa olsun, ne kadar deha olursa olsun yine de Allah'ı bilmemiş ve bulmamışsa, Cenab-ı Hakk'ı tevhidiyle kabul etmemişse büyük bir cehalet içerisindedir. Bir echeli mutlaktır. Mutlak bir cahildir. Her şeyin en cahilidir. Kıymetli dinleyenler, üçüncü noktaya geldik. Ancak süremiz bu haftada burada bitmiş oldu. İnşallah bir sonraki programda Cenab-ı Hak nasip ederse üçüncü noktayı da sizlerle mütalaa edip 30. sözü bitirmiş olacağız. Yeniden tekrar bir araya gelinceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren mesajını yarattığı kullarına ulaştırmıştı. Onlara hayatlarını insana yaraşır en güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için yollar ve o yollarda ilerleyebilmek için kılavuzlar gönderiyordu. Örnek alınacak bu kılavuzlar, Yüce Yaratıcı'nın seçtiği ve donattığı en güzel insanlardı. Peygamberler tarihine bakıldığında bu durum net bir şekilde görülecektir. Son olarak da seçtiği peygamberini Arap Yarımadası'nda Mekke-i Mükerreme'de vazifelendirmişti. Cahiliye adetleriyle yaşayan bu putperest toplum bir ıslah hareketine ihtiyaç duymaktaydı. Çünkü cahiliyenin karanlığı Mekke semalarını kaplamıştı. Son Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap olur olmaz hemen vazifeye koyuldu. Etrafında güzel insanlar bir bir toplanmaya başladı. İslam'ın ilk yıllarında Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes davetine icabet eden, zekası, gücü, kuvveti ve ilmiyle hak dinin cihana duyurulması için gayret eden bereketli, mücadeleci ve istikametli ömrünü hep o yolda harcayan, hakkı ve hakikati hiçbir tesir altında kalmayarak haykıran, Resulullah ve onun ehli beytinin sevgisiyle yanan nadide şahsiyetlerden birisi de Hazreti Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh'tır. Hazreti Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh'ın asıl ismi Nadle bin Ubeyd'ti. Bazı asr-ı saadet tarihçilerinin beyanına göre ismi Nadle bin Niyar'dı. Niyar'ın şeytanın isimlerinden olduğunu söyleyen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu değiştirerek Ebu Berze'ye Abdullah ismini vermişlerdi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olan kimselerden cahiliye devrinden kalma bütün izleri siliyor, onların yerine doğrusunu koyuyordu. Hiç kuşkusuz insanları değiştirmek, onları bir kalıptan alıp başka bir kalıba koymak çok meşakkatli bir iştir. Gerçekleştirilecek bir şey değildir. İnsanlardan cahiliye izlerini silmek ve yerine ilahi kaynaklı düsturlar yerleştirmek ve bunda da başarılı olmak, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi çok az insana nasip olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye izlerini silmeye başlamadan Muhammedül Emin olmuş ve doğruluğuyla nam salmıştır. Doğruluk ve dürüstlük her toplumda geçer akçedir. Bu doğruluk onun işini kolaylaştırmış, yolunu aydınlatmıştır. Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh da bu dönüşümü yaşayan, ismi ve cismiyle cahili izlerden kurtulmayı başaran güzel insanlardandır.

Ebu Berze Eslemi radıyallahu an kahraman ve mücahit bir sahabiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe onunla beraber bulunma şerefine mazhar olmuştu. Bütün savaşlarda birlikte hareket etmiş, inancı uğrunda canını öne sürmüş, kanını akıtmış, her türlü zorluğa seve seve katlanmıştı. Hazreti Ebu Berze, savaşlarda gösterdiği üstün gayreti yanında sahabiler arasında temayüz etmiş hadis ravilerinden birisiydi. Birçok hadis ezberledi, bu hadislerden 64'ü hadis kitaplarında yer aldı. Ayrıca hadis ilminde de pek çok talebe yetiştirdi.

Hazreti Ebu Berze Eslemi radıyallahu an sade yaşamayı severdi. Lükse ve israfa asla yanaşmazdı. Tanıdıklarından birisinin süslü elbise giyip ata binerek gezdiğini görünce onları ikaz eder, dünyanın faniliğini onlara hatırlatırdı. Kendisine has bir adeti de öğle ve akşam yemeklerini fakir ve kimsesizlerle yemesiydi. Her sabah ve akşam etrafında bulunan dul ve yetimlere yiyecek dağıtırdı. Aslında bu bütün sahabilerin ve Allah dostlarının bir adetiydi. Onlar ellerinde olanı olmayanlarla paylaşmayı ihmal etmez, bunun hem güzel bir ahlak hem de Allah'ın emri bir ibadet olduğunu biliyor ve de öyle yaşıyorlardı. Kur'an-ı Azimuşşan Bakara suresinin ilk ayeti kelimelerinde müminlerin özelliklerinden bahsederken onları gayba inanan, namazı dosdoğru kılan ve Allah'ın onlara verdiği rızıklardan infak edenler diye tarif etmeye başlıyor. Kur'an'ın ilk ayetlerinin bu hususlara vurgu yapması mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Elindekini paylaşmayan, yoksullarla ve düşkünlerle yakınlaşmayan, dertli insanların dertlerine ortak olmayan anlayış gönüllerde asla yer edemez. Gönüllerde yer edemeyenler de arzuladıkları hayırlara ulaşamazlar. Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh da fakir ve kimsesizleri hor görmez, yemeğini onlarla paylaşır, gösteriş ve riyadan uzak durur, insanları da hayra davet ederdi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra da Kur'an hizmetine devam eden Hazreti Berze Eslemi radıyallahu an, ihtilaf hadiselerinde Hazreti Ali radıyallahu anh'la birlikte hareket etmişti. Nehrevan'da haricilere karşı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yaptığı çarpışmada Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh da bulunuyordu. Sıffin'de de Hazreti Ali'nin yanında yer almıştı. Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh gibi pek çok sahabe Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında yer alırken diğer bir kısım sahabeler de Muaviye'nin etrafında toplanmışlardı. İntikam hırsıyla hareket eden ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın katillerinin davasını güden Muaviye böylece büyük bir fitneye vesile olmuş ve dışarıya karşı mücadele etmesi gereken güçlerin kendi içinde birbirini kırmasına giden yolu açmıştı. Ve saadet asrında hiç yaşanmamasını çok arzu ettiğimiz bu talihsiz savaşlar gerçekleşir olmuştu. Bu savaşlarda yüzlerce sahabede şehit olmuş, fitne almış başını gitmişti. Allah'ın ipine sarılanların kurtuluşu her zaman yakaladığı bilinirken bazen hesaplar farklı yapılmış ve tabii ki yıkım getirmişti. İşte Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh yaptığı içtihatla doğru olanın, Kur'ani olanın, nebevi olanın Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yanında yer almak olduğuna kanaat getirmiş ve bu kanaatine bağlı kalarak inancının mücadelesini yapmıştı. O, her kim Kur'an'ı okur, ezberler, helalini helal, haramını haram bilirse Allah onu cennete koyar ve ailesinden cehennemlik 10 kişiye şefaatçi yapar hadisi şerifini kendisine düstur kabul etmişti. Ebu Berze Eslemi radıyallahu an bir müddet Medine'de kaldıktan sonra da Basra'ya geçen ve Şam'a da uğrayan Hazreti Ebu Berze ilerlemiş yaşına rağmen Horasan bölgesinde meydana gelen savaşlarda da bulunmuştu. O Ehl-i Beyt muhabbetiyle doluydu. Kerbela faciasından çok fazla müteessir olan Hazreti Ebu Berze radıyallahu an Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başının kesilip Şam'a Yezid'in önüne getirildiğinde orada hazır bulunanlar arasındaydı. Yezid elindeki değnekle Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dudaklarına dokunduğu sırada bu çirkin hareketten ürperdi ve Yezid'e sertçe çıkıştı. Sen Hüseyin'in dudağına değnekle vuruyorsun ha? Çek onun dudağından değneğini. Ben o dudakları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öptüğünü gördüm dedi ve ilave etti. Ey Yezid, kıyamet günü sen Allah'ın huzurunda şefaatçin İbni Ziyad olduğu halde gelecek ve çıkacaksın. Hazreti Hüseyin ise kıyamet günü Allah'ın huzuruna şefaatçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde gelecek ve çıkacaktır dedikten sonra öfkeli bir şekilde oradan ayrılmıştı. Hicretin 65. senesinde Horasan'ın Merv şehrinde Ramazan ayı içinde vefat eden Hazreti Ebu Berze radıyallahu an oraya defnedildi. Allah, İslam topraklarının pek çoğunda irşat hareketlerinde bulunan emri bil maruf, nehyanil münker davasını sürdüren Allah ve peygamber sevgisini gönüllere yerleştirmeye çalışan, elinde bulunan nimetleri hep fakirlerle paylaşan Ebu Berze Eslemi radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine.

0: umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ya Celil.
5: Celilsin ki taştan da katı olan kalbimi vahyinin dokunuşuyla parça parça eleyip gerçeğin kevserine göz göz pınar eylersin.
4: Allah.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz, ezeli ve ebedi önderimiz ve rehberimiz, vesile-i necatımız, nurumuz, efendimiz, seyyidimiz, her şeyimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açtık. Muhterem müminler, samimiyetle ve hulusla söylüyorum, ömürlerimize ömür eklesek, durmadan fahri kainatın güzel sıfatları, ulvi ve ilahi vasıflarından, hasletlerinden söz etsek ve konuşsak, Ömer İbnül Farid'in dediği gibi, zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez. Rabbimizden niyaz ediyoruz, aczimizle, hadsizliğimizle ve fakat gayreti imaniyemizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim. Teberrüken tekrar mana veriyorum. Peygamberi Zişan Efendimiz'i bugün kendi öz hasletleri, şiarı ve sünnetiyle tanımaya çalışacağız inşallahü teala farklı olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîra. Ey Nebi Zişanımız, ey Peygamberi Ali Bürhanımız, seni biz insanlığa, beşeriyete ve bütün aleme şahit olarak gönderdik. Geçen dersimizde bu şahitliğin manasını kısaca hasbuhal ettik muhterem Müslümanlar. Mahşerde bütün ümmetler üzerine Muhammed ümmeti şahit olacak ve ümmetinin şahitliğinin doğru olduğuna da Hazreti Muhammed şahit olacak. Hatta bunun şöyle bir latifesi de var, size arz etmediğim bir latifesi. Sahabeden Cenab-ı Abdullah İbni Mesud Hazretlerine Peygamber Efendimiz Ya Abdullah, bir Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Dinleyeyim diyor. Cenab-ı Abdullah Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim size nazil oldu. Siz daha tatlı okursunuz. Ne olur siz lütfedin de biz dinleyelim diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki Ya Abdullah, ben dinlemekten daha çok zevk alırım. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latif mana var. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Ayet-i Cellesine geldim diyor. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Ayetine geldim. Resul-i Zişan tarafına şöyle mübarek veçhine bir baktım diyor. Gözünden inci gibi müstemir yaşlar dökülüyordu diyor. Muhterem Müslümanlar, Ayet-i Celle üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar, bakınız. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ Ya Muhammed, her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz. Bu şahitlerin de şehadeti üzerine وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا En son senin şahitliğin ve şehadetinle mühürleyeceğiz ya Muhammed. O gün nasıl gündür biliyor musun? Allahu Zülcelal Habibine böyle hitap ediyor. Peygamber Efendimiz bu manayı tefekkür, o alemi tekayyülün içerisinde şarıl şarıl gözyaşlarıyla Mevla-i Müteal'ine şükürlerle meşgul idi diyor. Rabbim o günde bizi Livaül Hamdi'nin sancağının altından ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve mübeşşiran ve nezira, ya Muhammed, seni müjdeleyici olarak, yani iman edenleri, aşk ve ihlas sahiplerini, namaz, oruç, hac ve zekatına mülazemet edenleri, Hazreti Kur'an'a tabi olup Allah Resulü'nün yolunda yürüyenleri, aile hayatı ve ticaret ahlakını şeriat çizgisine oturtanları cennetle, nimetle, devletle, saadetle ve cemalle müjdeleyici olarak gönderdik seni ya Muhammed. Ve nezira, aşırı gidenleri, hakikati ve hakkı inkar edenleri, nifak, küfür ve şirk ehlini, ne oldum delisi olup da hakayık-ı ilahiyeyle istihza eden, ağzını eğen katırları ve alçakları, İslam yolunu karanlık görüp kendilerine göre Avrupa'ya, Amerika'ya kuyruk olanları, ecdadına söverek esnafına kötü şeyler söyleyenleri, yüzyıllar, bin yılların medeniyet asırlarını kendine göre hafif görerek kendi yaptığını daha çok beğenenleri, ateşle ve cehennemle, azap ve ikapla korkutasın diye nezir olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, her dersimizde hemen hemen temas ediyoruz az da olsa. Günümüz cidden çok acayip hadiselerle seyrediyor. Ben mümin kardeşlerimden her dersimde rica ediyorum, daima kendinizi kontrol ediniz, aileniz ve yavrularınıza sahip çıkınız, çocuklarınızı yetiştirirken İslam inancı ve Kur'an nuruyla, Hazreti Muhammed'in edep ve ahlakıyla yetiştiriniz. Sakın ola ki bu kokmuş asrın şartlarıyla yenilik yapacağız diye evlat ve neslinizi boşa götürmeyiniz diye tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Hani dev şair Muhammed İkbal'in bir sözü vardı ya, Gertuhayi çün Müselman zisten, nist mümin mümkün cüzbe Kur'an zisten, ezfiri bi asrine hoşyar baş, rehfüt et ey rahre hoşyar baş diyordu koca İkbal, dev şair, büyük filozof, Pakistan'ın ciddi kurtarıcısı. Yüce Rabbimiz mahşerde bizi onlarla haşret. Eğer diyor İslami bir hayat istiyorsan ey mümin, bu söz tabii Kapı Camii'nin cemaatine, muhterem Müslümanlar, yoldan fırlamışlara, çiziden çıkmışlara, İslami hayat diye bir şeyden bahsettiğiniz zaman onlar sadece yılışıyorlar artık. Bu devirde artık İslam'da neymiş diye muhterem müminler. Evet,

Bu söz beni dinleyen kardeşlerime ve İslam cemaatine sabahı haşre kadar. Eğer İslamca bir hayat, Müslümanca yaşamak istiyorsak diyor Muhammed İkbal, niist mümkün cüzbe Kur'an ziisten, Hazreti Kur'an'ın dışında İslami hayat düşünülemez diyor. Müslümanlar, ibadet ve taatımızda, ahlak, inanç ve edebimizde, adab-ı muaşeretimizde, içtimai yaşantımızda, evdeki adetlerimiz ve hayatiyetimizde, muamelatımız ve alışverişimizde, vatan sevgisi, bayrak ve sancak sevgisinde ve hakeza ve hakeza bütün işlerimizde sıkı sarılacağımız şey Hazreti Kur'an muhterem Müslümanlar. Evet, Hazreti Kur'an, evet. Filozof, dev şair öyle diyor. Kur'ansız İslami hayat yok diyor. Bunların hali ne olacak? Onları Allah'u Zülcelal'e havale ediyoruz muhterem müminler. Ya. Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor bakınız. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Ya Muhammed, Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti, sadece kavmi Arabı değil, sadece kavmi Türkü değil, sadece Boşnağı değil, bütün bir insanlığı, bütün milletleri Allah'ın izniyle Hakk'a davet, tevhide davet, vahdete davet, Allah'a ve aşka davette seni vazifeli, davetçi, dâi kıldık, davetçi olarak gönderdik ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, demek ki Japonya'dan, Sibirya'dan ve Rusya'dan, Türkistanlardan, Türkiye'den, Ümit Burnu'ndan, Şimali Afrika'dan tutunuz, Faslara ve Amerikalara varıncaya kadar bütün bir beşeriyet için Peygamber Efendimiz Allah'a davetçidir. Allah'a davetçidir. Ya muhterem Müslümanlar. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Ayet-i Celle'sinde Cenab-ı Hak seni bütün insanlık ve beşeriyet için peygamber ve elçi olarak gönderdik ya Muhammed buyuruyorlar. Diğer peygamberler bir kavmin peygamberi, bir cemaatin peygamberi, bir şehrin peygamberi, hatta bazen bir kaza ve köye iki tane nebi gönderdiği olmuştur tarihte Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in. Ama Müslümanlar çok bahtiyarız. Çok çok çok neşeli olmak lazım, olmamız lazım. Çok bahtiyarız. Cenab-ı Halik-i Zülcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi teala. Son peygamber, peygamberler peygamberi, hatta Suyuti ve emsali bazı muhakkıklara göre meleklerin de peygamberi, sadece insanlar ve cinlerin değil, sadece Resulü Sekale'in değil, melekler ve cinlerden, insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi. Muhterem müminler, burada şöyle bir latifeyi ifade edeyim size, bakınız. Cebrail aleyhisselam şeytanın barigahı mecd-i uluhiyetten lanetle tardı gününden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine nezele bihir ruhul emin ayeti ininceye kadar gülmemiş muhterem Müslümanlar. Ondan evvelki gelişlerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Cebrail aleyhisselama hep bakıyor kederli ve mahzun, kederli ve mahzun. Ne zaman ki estaizu billah nezele bihir ruhul emin ayeti kerimesi nazil oluyor, Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin olan Cibril vasıtasıyla Allahu Zülcelal Muhammed'ine, Habibine göndermiştir diye buyuruyor Cenab-ı Cebrail aleyhisselam. O gün tebessüm ediyor, gülüyor Peygamber Efendimiz'e karşı. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri soruyor. Ya Cibril, seni şimdiye kadar vahiy getirdiğinde hep mahzun görürdüm. Bu ayet-i celle'nin nüzulünde mütebessim, gülerek gördüm seni ya Cibril. Acaba sebep ve hikmet

O zaman ismi Azazil idi. 80 bin sene arz üzerinde ibadet etti diyor Azazil. İbadetine binaen Cenab-ı Hak cennetine feriştahların, meleklerin içerisine çekti. Ama ne zaman ki Hazreti Adem'e secde ediniz emri geldi, İblis bütün melekler secde ettiği halde böyle dimdik duruyordu. Niye secde etmedin Adem'e? Cenab-ı Hak soruyor. Ya Rabbi, ben ondan hayırlıyım. Zira onu topraktan yarattın, ayak altındadır. Beni alevden, ateşten yarattın diyor. Ateşin şulesi alevden yarattın beni. Ben ondan hayırlıyım diyor. Böyle nefsince fasit bir kıyasla Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı geldiği için ebedi lanetle cennetten çıkarılıp dünyaya indirilip recmedilmiş olduğu halde kıyamet sabahına kadar da Cenab-ı Hak kendisine mühlet verdi. Müslümanlar, burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. Onun için Adem oğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uymayalım inşallahu teala. İnne şeytana lekum aduvun fettehizuhu aduva. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin, düşman bilerek tedbirinizi aldınız diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beşeriyeti kıyamet sabahına kadar ikaz ediyor. Bu ayağı kayıp da burnunun üzerine düşüp inkar ve ilhat ve küfürle hıkırdayanlar şeytanın filesine düşmüş, tuzağında inleyenlerdir. Rabbim bizi onlardan kılma diye Halik-i Zülcelal'imize iltica ediyoruz muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretlerine davetçi Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu davetçinin sıfatlarını, şiarını, yaşantısını ve hayatiyetinin şartlarını göreceğiz muhterem Müslümanlar inşallah. Yalnız şu fıkrayı bitireyim. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira. Seni bütün bir beşeriyet ve kainatı aydınlatıcı bir güneş olarak gönderdik ya Muhammed. Ya sirac-ı münir. Muhterem Müslümanlar, bir şem'a, bir kandil, bir avize düşününüz ki kainatın tavanına asılmış, alemde ne mağara, ne ev, ne hucurat, ne büyüt, hiçbir yerde karanlık kalmıyor. Ağaçların, kayaların gölgesi bile nurla aydınlanıyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bütün kainatı böylece aydınlatmaya memur bir nur, bir güneş, bir ziya, bir ışık olarak, bir avize, bir kandil olarak gönderdiğini Cenab-ı Hak böylece beyan ediyor. Muhterem Müslümanlar, hatta bütün peygamberler bir nurdur ya, efendim, Hazreti Adem'den itibaren 124 bin enbiya, bütün peygamberler bir nurdur ya, birer nurdur. Fakat bu nurun, bu nurların nuru nereden geldiğini İmam-ı Busri şöyle işaret ediyor, bakınız kaside-i bürdesinde. وَكُلُّ اَيِنْ اَتَرْ رُسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِنْهُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. Ya Rab! 124 bin enbiya ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَاِنَّمَا اتَّسَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ. Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asıl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlatması, tecellisi ve himmetidir diyor muhterem Müslümanlar. Ya, ya. Muhterem Müminler, dudaklarımız bu Nebi-i Zişan'ın mübarek ayak izlerindedir. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz kerem buyursun, lütfetsin inşallahu teala. Birçok seferlerimizle Rabbimizin kerem ve lütfu ile inşallah Mescid-i Saadet'inde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince benim Abdurrahman, Konyalıların genç hocası benim Abdurrahman, Bukhari-i Şerif'ten çıkarmış. Hani ben size daha evvelki dersimde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah.
Değişmem muyine

Asuman'ı ya Resulullah diyor diye şair. Neydi o? Delikanlı hadi bakayım. Hı? Türkçe yahu, dedeğin dili. Hubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı almam ya Resulallah. Değişmem, değişmem mu yine heft asumanı ya Resulallah. Sakalın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Resulallah. Buhari Şerif muhterem Müslümanlar, ibareyi olduğu gibi okuyorum. An İbn-i Sirin kal. Kultu li abidete. İbn-i Sirin meşhur rüya tabirci. Selefte Hasan-ı Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri. Yüce Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Evet. İndena min şa'rin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem esabnahu min kıbeli Enes ev min kıbeli ehlil Enes. İbn-i Sirin diyor ki Hazreti Enes'ten veya Enes'in oğullarından, torunlarından intikalle elimize Peygamberi Zişan Efendimiz'in nihye-i saadetinden bir kıl geçti diyor. Onu ömrümüzün, hayatımızın, şerefimizin bahası olarak saklıyoruz diyor. Fekal İbn-i Sirin devam ediyor. لَاَنْ تَكُونَ عِنْدِ اِشَارَةٌ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Buradaki lam-ı kasemdir. Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki Resulullah'ın nihye-i saadetinden bir şaranın, bir kılın nezdimizde bulunması ehabbu ileyye mine dünya ve mafiha, bizim için dünya ve içindekilerden daha evla ve afdaldır diyor. İçinizde yaş itibariyle benimle beraber olan, benden yaşlı olanlarınız var. Hacı ve İsa'da Mustafa Efendi hocamız bilhassa Piripaşa'dayken mübarek gecelerde mübarek eliyle sakalı şerifin sandukasını minberin yukarısından binlerce kişiyle salatu selamlarla indirilir ve birkaç saat salatu selamlar birkaç bin cemaatle devam eder. Lihye-i Saadet-i Muhammedi saygıyla ve gözyaşlarıyla öpülür, yanaklar sürülür ve çekilir tazimle. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin hayatında elini öpmek şirktir diyebilir mi bir adam? Haşa. Ya. Takbilul yed hiyel musafaha. Riyazu's Salihin'de Yemen'den heyet geldi diyor. Yemen'den heyet geldi. Peygamber-i Zişan İmam-ı Nebevi'nin Riyazu's Salihin'inde. Takbiliyet bahsinde arzu eden bakabilirler. Peygamber Efendimizin omuzunu öptüler, alnından öptüler, elini öptüler, dizini öptüler, eteğini öptüler, ayağını öptüler diyor. Resul-i Zişan bunlara kendisi arzu etmezdi. Öyle kolay kolay elini de vermezdi. Hatta bir satıcı, muhterem Müslümanlar, hep mesele Peygamber Efendimiz'den geldiği için zaruri bazen tekrar söylüyorum. Muhterem müminler, Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah'ın yanındaydım. Peygamber Efendimiz gömlek satın aldılar diyor. Gümüş çıkarıp verdiler. Tartın satıcı tarafı ağır olsun buyurdular diyor. Gömleğin bedelini verirken satıcı tarafını ağır tartın dediler diyor. Dükkandaki satıcı bu söze hayret etti diyor. Sordu diyor, yahu bu zat kim? Şu kadar senedir Medine çarşısında satıcıyım. Daha satıcı tarafı ağır olsun diyene rastlamadım ben. Hep kendisinin ağır tarafını almasını arzu ederler. Kim bu zat? Soruyor Cenab-ı Ebu Hureyre'ye. Tanımıyor musun? Hatemül Enbiya, ahir zaman peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, satıcı olduğu yerden kurşunun namludan fırladığı gibi fırlıyor. Peygamber Efendimizin önüne kapanmak, eline kapanmak istiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, hayır, aşırı bir hareketten Allah'a sığınırım. Fekulu Abdullahi ve Resulü, bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani biz de burada şöyle sıralanıyorsunuz, musafaha ediyoruz ya, sık sık rica ediyorum. El öpmek olmasın, musafaha kafi, musafaha kafi diye. Musafaha kafi diyorum. Ama gençler, delikanlılar söz anlamıyorlar. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin alnından öptüler, omuzundan öptüler, elini öptüler, eteğini ve dizini öptüler, ayağına kapandılar diye Nebevi naklediyor muhterem Müslümanlar. Evet. Böyle olunca

Tabii nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Ya her halükarda Rabbimiz bizi fahri kainatın nurlu yolundan ayırmasın diyoruz. Muhterem Müslümanlar, ve şunu tekrarlıyorum. İç kısımda Peygamber Efendimizin parmaklıklarının üzerinde 1. Sultan Abdülhamid merhumun neşidesi, kasidesi orada ahşap levhalarda yazılı. Bu levhalardan biri neymiş? Rabbul Cemali Teâlallahu Hâlikuhu Femislehu fî cemîl halkı lem ecidi. Öyle diyor Abdülhamid merhum. Rabbimiz mahşerde bizi onlarla, dedelerimizle haşretsin inşallahü teâlâ. Güzellik Rabbisi, güzellik Rabbisi, Teâlallahu Hâlikuhu. Muhterem Müslümanlar, burada ikinci manada şöyle, mecazi manada Peygamber Efendimiz'e de mana verilebilir. Rabbül Cemali demek, Seyyidül Cemali demektir, Sahibül Cemali demektir. Fıkıh kitaplarımızda Rabbül Beyt'te olduğu gibi, Rabbül Abd'te olduğu gibi, Arap kardeşlerimiz daha iyi anlarlar bunu. Evet. Kölenin efendisine Arapça'da Rabbul Abd tabiri kullanılır. Evin sahibine Rabbul Beyt tabiri kullanılır. Kadim olarak ilim kitaplarımızda da böyle. Şu halde Rabbul Cemali, ezelden ebede güzellik ve cemalin efendisi Hazreti Muhammed ki Teâlallahu Hâlikuhu, yaratana kurban olayım. Efendim böyle diyor. Ne yüce yaratıcı bu, ne mükemmel, ne kamil yaratıcı bu, ne büyük yaratıcı bu. Hocam, şimdi sen böyle söyleyince, hani senin bazı yumurcaklar var ya, şimdi oturdukları yerde onlar böyle hıngıldamaya başladılar. Yahu peygamber de hiç bu kadar medhüsena edilir mi filan diye. Bunların hiçbiri benim sözüm değil evladım. Bunlar hepsi selefin sözü. Daha neler var önümde ya. Ve bunu dünya saltanatına, dünya hakimiyetine oynayan Osmanlı sultanı söylüyor. Ben bu sultanlara kurbanım. Rabbim bu milletin kaderini tekrar Osmanlı'ya teslim et diye milyar duam var. Evet muhterem müminler. Şimdi geliyoruz Şifa Şerhinde Aliülkari Hazreti Ali'den naklederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaratılışı, mümtaz vasfı, ahlakı ve sünneti. Hazreti Ali soruyor, sizi tekayyül eden hangi sıfatlarınız da sizi anlasın ya Resulallah? Sizi nasıl tekayyül etsin? Şiarınız nedir? Mümtaz vasıflarınız nelerdir? Siz nasıl bir Muhammed'siniz ya Resulallah? Peygamber Efendimizin cevabı. Şifa-i Şerif 1. cilt Aliülkari Şerhi. Bakınız orada göreceksiniz. Hazreti Ali'den Cenab-ı Peygamber Efendimiz sünnetini, şiarını, hasletlerini böyle kendi dilinden tarif ediyor. Aliülkari gibi bir ilim eri de eserinde tahric ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. El marifetü re'sü mali. Müslümanlar, hepinizin dikkat nazarını, kulağını, gönlünü Peygamber Efendimizin güzel vasfı ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet. Peygamber Efendimiz vuruyorlar. El marifetü resu mali. Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü böyle başlıyor. El marifetü resu mali. Nasıl da ayi celle esanidü billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İbn Abbas tefsirine bakınız. İlla liyarifullah. Sultanül Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liyarifullah tefsir buyurmuşlar. Ben insanlar ve cinleri hiçbir şey için değil, marifetullahı tahsil etsinler, Allah'ı bilsinler diye yarattım diyor. Tabii Allah'ı bilen Resulünü de bilecek. Men yuti'ir Resule fakat ata Allah. Men yuti'ir Resule fakat ata Allah. Eğer Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Seni yol kesici, seni zalim, seni Kur'an-ı Kerim'i alıp Resulullah'ı dışlamak isteyenler var memleketimizde muhterem Müslümanlar. Ya Allah Resulüne gelen, ki Resulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde? Allah Resulüne gelen Kur'an-ı Kerim'i güya

0: Libya'nın başındaki Don Kişot gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir, kabul ederiz. Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir, kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar muhterem müminler. Efe tü'minûne bi bâzıl kitâbi ve tekfirûne bi bâz. Kur'an-ı Kerim böyle diyor yavrular. Efe tü'minûne bi bâzıl kitâbi ve tekfirûne bi bâz. Kur'an-ı Hakîm'in bazısına inanıyor, bazısını küfranda, inkarda mı bulunuyorsunuz diyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. Hayır, bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kucaklayacağız. Evet, sonra sahibül Kur'an Hazreti Fahri Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Madem yaratılışın gayesi marifetmiş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Zülcelal böyle buyuruyor, Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El marifetü reysü mali. Marifetullah sermayemdir. Ya muhterem Müslümanlar, dağ başında olsa, çöl ortasında olsa, Sibirya'da olsa, buz denizlerinde yaşasa, akıl sahibi için Cenab-ı Hakk'ın zatına inanmak Maturidi'ye göre farz-ı ayındır. Farzdan evvel farz, farzdan sonra farz, farzın içinde yine farzdır. Akıl sahibine mazeret yoktur muhterem müminler. Halikini, yaratıcısını, Rabbisini peygamber ulaşmadan dahi, Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak. Ama Cenab-ı Halik-i Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de kendisine tebliğ varmadan bir kula azap etmeyiz buyuruyor. Namaz gibi, abdest gibi, hac gibi, zekat gibi şeyler eğer kendisine, ki bugün dünyada radyonun, televizyonun varmadığı, yayının ulaşmadığı yer kalmadı. Onun için buz denizlerinde yaşayan Eskimolar dahi İslam peygamberine inanıp namaz ve oruçla mesul olduklarını, memur olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü yayınlar oraya da varıyor, Kur'an orada da okunuyor muhterem Müslümanlar. Ama geçmiş asırlarda televizyonlar, radyolar, bu yayınlar yokken Sibirya'nın ortasında peygamber tebliği varmayan insanlar Allah-u Zülcelal'e inanırlar ve bununla cennete girerler. Yani la ilahe illallah dedi mi anahtarı aldı, cennete girerler. Ama tebliğ kendisine geldi mi, Hazreti Muhammed'den haberi oldu mu, Hazreti Kur'an'ın ayatını duydu mu, Peygamber Efendimiz'e de inanacak, Resul-i Zişan'ın emrettiklerini, faraiz ve şeriatın emirlerini tatbik edecek, haramlardan sakınacak, ancak o vakit cennete girer. Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallahü teala. Muhterem müminler, tabi marifetullah, Allah bilgisi herkesin kalbinde, dikkat buyurunuz, herkesin kalbinde ayrı güçte, ayrı kuvvettedir. Ampul var 1000 mumluk, ampul var 500 mumluk, ampul var 100 mumluk, ampul var gece lambası 7,5 mumluk. Evet muhterem Müslümanlar, Sıddık-ı Ekber'in imanı için Fahri Kainat, levvüzle imanu Ebi Bekr'in ma imanu ümmeti leturaccahu aleyhim buyuruyorlar. Ebu Bekr'in imanıyla bütün bir ümmetin imanı tartılsa Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ya Rab, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyorlar. Ve muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın şöyle bir hadisini de çok iyi hatırlıyorum. Ebu Bekir kesretü salatü savm ile değil, Allah'ın kalbine yerleştirdiği bir manevi cevher ve nur sayesinde bütün ümmetimin ön sırasını almıştır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, hep beraber seviyoruz değil mi? Öyleyse müjdeliyorum, mahşerde kişi sevdiğiyle beraberdir inşallah. 1,5 milyar cesette bir ruh taşıyor adeta, bir kalp taşıyor, bir inanç taşıyor, bir kıbleye inanmış, bir arşa el açıyor, bir mabudun kulları ve bir peygamberin ümmeti olarak yaşıyoruz inşallahu teala. Sevgi ve sevgi. Muhterem Müslümanlar, o kadar mühim ki evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa, evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa bütün günahları affedilir. Anne ve baba evladın yüzüne şöyle tebessüm edip de eliyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince Cenab-ı Hak günahını affeder. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Resul-i Zişan'ın huzurunda yetimden bahsedildi. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyurdular ki, bir kimse tebessümle yetimin yüzüne baksa, Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bir kimse sevgiyle, merhametle yetimin yüzüne baksa ve yetimin başını şöyle okşasa, elinin değdiği kıllar adedince günahını Cenab-ı Hak affeder. Dakikalık, saniyelik amel bu ve bu İslam. Müslümanlar, ve bu İslam bu. Başka nizam da, başka sistem de, başka rejim de, başka düstur da, başka kanun da. Yok, yok, yok. Bu İslam'da bu. Ne hacet hocam? Sen kendini de fazla yorma ya. Ne hacet? İşte bu rejimin getirdiği vasat ve ortam bu işte bakınız. Yüzyıllarca beraber yaşamış memleket evladı, Stenlerle, Thompsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu. Ya ebader la tahkranne minel marufi şey'en ve lev entelka ehake büvesin talik. Kurban olduğum İslam. Ya ebader la tahkranne minel marufi şey'en. İyilik ve güzellikten en azını dahi hakir görme, küçük görme ya ebader. Velev ki çarşıya giderken veya gelirken yolda bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Ya. Muhterem Müslümanlar, İslam'ı böyle anlayacağız. Muhterem müminler, giderken gelirken sohbette, yolda, çarşıda, pazarda, tarlada, ticarette, alışverişte bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi maruftur, iyiliktir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görme ya Ebu Hazer buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Muhterem müminler, zaman zaman söylüyorum, 48 senedir kürsiden Konyalı'yı, dünyalı'yı, Türkiye'de aşağı yukarı bantlarımın girmediği, atımızın ayak izi olmayan yer yok hemen hemen. Ta Hollandalara, Kabe'nin karşısına varıncaya kadar konuşmalar ve dersler elhamdülillahi teala arzın merkezine kadar yürümüş durumda. Bütün bu davetlerimizde istediğimiz İslam'ın bu kardeşliğidir, bu sevgisidir, bu vahdettir, bu parıltıdır, bu nurdur Allah'ın inayetiyle. Şu halde sevişeceğiz, kaynaşacağız, kucaklaşacağız, 1,5 milyar bir vücut haline geleceğiz. 55 İslam devleti bir devletmiş gibi. Ama hocam müsaade etmiyorlar yahu. Ha? Konyalılar. Ama baksana gazetelere, radyolara, televizyonlara müsaade etmiyorlar yahu. İlla da Avrupa'ya kuyruk, Amerika'ya köle olmaya devam diyorlar. Cenab-ı Halik-i Zülcelal lütfedecek inşallah, ölmeden göreceğiz. Konyalılar. Ölmeden göreceğiz. 55-57 İslam devleti tek devlet halinde ve 1,5 milyar tek vücut halinde. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Sancağının, bayrağının, şemsiyesinin altında toplanacağız inşallah Teala. Ve muhterem Müslümanlar, kafirlerin, aç kurtların bütün korkusu bu ki ya Müslümanlar birleşirlerse, korkulu rüyaları, 1,5 milyar kucaklaşırsa, sevişirse, kaynaşırsa, tefrikalar bize garbın ithalidir. Tefrikalar bize garbın ithalidir. Hatta ırkçılık belası bile garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozup saflarını koparmak için halbuki Kur'an-ı Kerim وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbirle tanışıp, sevişip, kucaklaşasınız, vahdet-i İslam'ı tesis edesiniz diye. Fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Hak, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ sizin içinizde en seçkininiz, en çok müttaki olanınızdır. Ve Arafat, Fahri Kainat devesinin üzerinde veda hutbesinden yeni tabirle bir pasaj, bir cümle böyle: Ela la fadla li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin ve la li ahmer ala esved ve la li esved ala ahmer inne ekramakum indallahi etkakum inne ekramakum indallahi etkakum. Ne Arap'ın aceme, ne acemin araba. Her kavmin kendine göre fazileti vardır. Kudretine kurban olayım Yüce Mevla. 6,5 milyara başlarına 6,5 ayrı akıl vermiştir. Ayrı irfan vermiştir. Ya bedi'i kudret. Muhterem Müslümanlar, tatbikatta şu parmağın izi birbirine benzemiyor. 6,5 milyar. Ancak bu parmak izi müteassı bir komiser arkadaş söylüyordu. 5000'de birbirine biraz yaklaşıyormuş. 5000 parmakta birbirine biraz yaklaşıyor. Şu samadaniyete bakın, şu kudrete bakın, şu izzete bakın, şu celale bakın, şu ulluk yüceliğe bakın, şu alemlerin Rabbinin hikmetine bakın. Evet, 6,5 milyarın aklı ayrı, tabiatı ayrı. Hatta muhterem Müslümanlar, ben şurada saf tutmuşum, namaz kılıyorum. Ta geride bir arkadaşımız öksürüyor diye, ha bizim Hüseyin de var diyorum. Emin olun böyle. Ses tonajların, nüanslarında, tonajlarında, seslerin birbirine farkına bakıldığı zaman dahi sanki Mevla 6,5 milyara ayrı kudret levhası olarak ayrı istidat vermiştir, ayrı güç vermiştir. Muhterem müminler, biz bu Allah'a kuluz. Yahu bir de çalım edeyim mi Müslümanlar? Ha? Müslümanlar ne dersiniz? Son söz. Yani hocalar biraz çalımlı olur tabii. Dervişler gibi böyle pek mütevazı olamıyoruz. Allah bizi affetsin inşallah. Bir de çalım edeyim mi size? Bu Allah'a kul olduğumuz için izzetliyiz ve aziziz elhamdülillahi teala. Öyle ite köpeğe pabuç bırakacak cinsten zelil mahluk değiliz. Biz Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle dünyada da, ukbada da, mahşerde de, sıratta da, cennette de onun saçağı altında olmak istiyoruz. Ve öylece bu ikrarla, hani Akif ya Rab bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi, bu ikrar ile Allah-u Zülcelal'in huzuruna varmayı istiyoruz inşallah. İyyâke na'budu. Tabi ezanımız okundu, müezzin efendiler haklı olarak sabırsızlanmaya başladılar. İçinizde memurlar var, saatleri belli. Fazla da uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Evet, 1,5 milyardan, hadi 1 milyar hüsnü zannedeyim, 1 milyarı namaz kılıyor şu anda muhterem Müslümanlar. Şu anda ellerini bağlamışlar ve böyle diyorlar. Fatiha'yı okuyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Tamam mı Müslümanlar? Sözü böyle kesiyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, sana baş kırar, sana bel eğer, senin huzurunda secde eder ve yardımı ancak senden bekleriz, istihan ederiz senden. Avni inayet sendendir Rabbim diyoruz. Ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız. Kardeş olacağız, seveceğiz, sevdireceğiz inşallahü teala. Bir ruh haleti içerisinde, halatın lifleri gibi muhterem Müslümanlar. Hani binlerce lif böyle bükülünce bir halat meydana geliyor. 200 bin, 300 bin tonluk şirefleri sahile rıhtıma böyle çekip bağladığında devinemiyor artık. Bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdet-i İslami'yi Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleyen. Hakkı hak bilip hatta hakka ittibak, batılı batılı bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemize ilhak eyleyen. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafa'ya temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleyen. Cennet vatanımız ve bütün alem İslam'ı belalar, felaketler, musibetler hele düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Amin. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33.

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa

0: ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Müminler olarak aslında bu dersler dertleşmeye de birer vesile. Gerçekten şu anda ümmet olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ve her geçen günde bu imtihanların ağırlaştığına hep beraber şahit oluyoruz. Evet, imtihan yurdundayız. Onu biliyoruz. Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz. Ama biz zayıfız. İmtihanlar üst üste gelince taşıyabilmek gerçekten kolay değil. Ancak bu imtihanların üstesinden gelebilmek, bu imtihanların altında ezilmeden, çünkü Cenab-ı Hak taşıyabileceğimizi bize yükler, bu taşıma adına gerçek manada bize yakışan kameti ortaya koyabilmek, güçlü bir irtibatla mümkün olabilir. Ancak Cenab-ı Hak'la irtibatı güçlü olanlar, rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin, savrulmadan, başka yerlere yalpalanmadan, istikamet çizgisini koruyarak Allah'ın istediği ve razı olacağı bir hali, bir durumu ortaya koyabilirler. Dolayısıyla rüzgarın şiddeti bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Bilakis bizi Allah'a yaklaştırmalı. Ne kadar rüzgar şiddetli eserse essin, imtihanlar üst üste gelirse gelsin, aynen sahabenin dünyasında olan o ufuk gibi bizlerde de olumlu bir karşılık vererek Rabbimize bizi yaklaştıracak vesileler olması adına bir adım olsun. Onun için gelin biz her zaman bu manada bazı şeyleri ortaya koyma adına bir ızdırapla inleyelim. Cenab-ı Hak'la olan bu irtibatımızı, artık kimin kendi imanının derecesine göre ne kadar irtibatı varsa, o irtibatları güçlendirme adına vesileleri daha da zorlayalım. Zorlayalım ki bu hayat bir şekilde bitecek. Varıp Rabbimizin huzurunda hesap için durduğumuzda söyleyeceğimiz en azından birkaç sözümüz, ya da başımızı kaldırabilecek bir durumumuz, ya da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bize ineceği, bize tenezzül buyuracağı bir kametimiz olsun. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir duruş, böyle güçlü bir irtibat, böyle güçlü bir ihsan şuuru nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, çok ciddi bir biçimde ihtiyaç duyduğumuz bir meseleyi konuşuyoruz. Yıprattığımız, değerini takdir edemediğimiz, her geçen gün farklı şeylerle hayatımızdan çıkardığımız bir mesele, kardeşlik meselesi ve biz de bunun ahlakını konuşuyoruz. Asıl dersimize geçmeden şuralarda bulunuşumuzun ne anlama geldiğine dair o güzel iklimden size güzel bir söz

hem bir müjde hem de sorumluluk adına bazı şeylerimize ayar vermek, bazı şeylerimize bir yönüyle el uzatmak, bazı şeylerin daha farklı bir biçimde kıymetini bilmek adına nebevi bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Tercümanul Kur'an olan, ümmetin ilim okyanusu olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir gün bir şeyler anlattı. Sözün bir yerinde de şöyle bir şey söyledi bize. Sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler. Daha sonra da sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler. Bu böyle sürüp gidecek. Çok güzel, bizim dünyamıza da aslında hitap eden bir hakikate, bir nebevi hakikate dikkat çekildi burada. Sözü tekrar etmek istiyorum. Sizler benden benim sözlerimi dinliyorsunuz. Bir müddet sonra başkaları da sizden dinleyecekler. İşte onlar en hayırlı ikinci nesil olan tabiindir. Daha sonra sizden dinlemiş olanlar başkalarına dinletecekler. O da en hayırlı üçüncü nesil olan etba-i tabiindir. Ama orada da kalmayacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu böylece sürüp gidecek. Ebu Davud'un Kitabul İlim babının 10 numaralı hadisi. Birkaç farklı açıdan yaklaşılabilir bu nebevi hakikate. Ben sadece iki noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada bulunuşumuz ne demek, onu daha iyi anlamak için. Birincisi sahabi efendilerimizle alakalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benden dinlediklerinizi başkalarına iletmek sizlerin sorumluluğudur dedi. Aslında kilit nesil olan, köprü nesil olan, İslam'ın anahtar kuşağı olan, gerçekten de dinin intikal ve muhafazasında önemli bir misyonu, görevi yerine getirmiş olan sahabe neslinin ne demek olduğunu birçok nebevi beyandan öğrendiğimiz üzere buradan da öğreniyoruz. İkincisi direkt bizimle alakalı bir mesaj. En son halkada olsa bile benim sözlerimi dinleyen beni dinlemiş gibi olur. Çünkü sahabe aşağıya, onlar bir aşağıya, onlar bir aşağıya bize kadar ulaşan bir zincirden bahsediyoruz. Onun için bazı hadis imamlarımız, ki İmam Tirmizi onlardan bir tanesidir, her kim evinde bu kitabı okursa, peygamber benim evimde konuştu derse o sözünde bir hilaf yok der. Çünkü konuşan peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de peygamberi konuşturuyoruz. Peygamberimizden dünyamıza bir şeyler almaya çalışıyoruz. O konuşsun biz susalım diyoruz. O bizim dünyamıza bir şeyler söylesin, biz işittik ve itaat ettik diyelim diyoruz. O söylesin ve sorumluluk adına bize neler yükleyecekse, bazen acıtsa da, hakikat acıtır çünkü zordur hakikati anlamak, kavramak ve hayata taşımak. Bazen acıtsa bile lebbeyk ve sadek deyip gereği neyse onu yerine getirme adına bir adım atmak. İnşallah hepimiz bu maksatla buradayızdır. Bazen konuşan ben olsam da benim kırık dökük kelimelerimi bir tarafa itin. Allah'ın kitabından ne söyleniyorsa, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o mübarek lisanından ne aktarılıyorsa, onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizden ne aktarılıyorsa, o iklimi çok iyi anlayan ve o iklime sırtını dayanarak konuşan bizim başımızın tacı olan imamlarımızdan, alimlerimizden, selefi salihimizden ne aktarılıyorsa onu alın, gerisini ise burada bırakın, onları benim malım olarak siz bana iade edin. Ama benim size emanet olarak bıraktığım ve emanet olarak vermeye çalıştığım o hakikatleri de ne olur alın ve bırakmayın sadece buralarda. Sadece meclislerin süslü lafları olmasın, hayata intikal etsin ki o özlediğimiz ümmet bilincine,

0: o vahdete, o temiz topluma, yani İslam toplumuna gidişimiz için ufak da olsun bir katkısı olsun. Rabbim bundan bizleri geri koymasın. Bugünkü serlevhamız, müminler bir beden iki el gibidirler. Hemen anlamış olmanız lazım. Aslında hadise dayanan bir serlevha. Aşağı yukarı bütün derslerimizde de biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın hadis külliyatına, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3-5 tane farklı hadiste birbirine yakın manaları ve muhtevaları olsa da müminleri bir bedene benzetir. Bir insan bedenini düşünün, müminler bir beden gibidir. Bir bedenin parçaları, uzuvları, organlarıdır gibi der ve çeşitli izahlarda bulunur. Yine bakın o kutlu lisana ve o kutlu nebevi birikime, bir bedenin iki eli gibidir der müminler. Bunu da yine birkaç farklı hadiste bize beyan eder. Onların hepsini aktaracak değiliz ama ben müminlerin bir beden gibi olduklarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Bir de müminlerin iki el olmalarına yönelik bir hadis aktarmak istiyorum size. Onun üzerinden de bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız beraberce. İlk aktaracağım hadisi bize kendisi nübüvvet mektebinin küçük bir talebesi olup ama sonraki süreçte çok büyük işler yapmış olan, büyük işlerin altında imzası olan Numan bin Beşir'den aktaracağım. Allah ondan da, babasından da, annesinden de, anneannesinden de, dayısından da, amcasından da, kız kardeşinden de ebeden razı olsun. Bunları söylemem size neyi hatırlattı bilmem. Yani adlarını söylemeyip Numan bin Beşir'e yakınlıklarını söylediğim her bir isim peygamber mektebinin bir talebesi. Böyle birinden bahsetmiş oluyoruz aslında Numan bin Beşir'den bahsedince. Babası kim onun? Beşir bin Sa'd. Akabe'de sallallahu aleyhi ve selleme el veren Bedir'in, Uhud'un ashabından olan o büyük insan. Onlarca hatırası var Efendimiz aleyhissalatü vesselamla. Hepsi bir tarafa, tarih onu hiçbir zaman unutmaz. Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti için söylediği o sözler üzerinden. Annesi Amre binti Revaha. Bambaşka bir kadın. Allah ondan ebeden razı olsun. Asr-ı Saadet'in güzel annelerinden bir tanesi. Yetiştirdiği çocuk ortada, fazla söze gerek yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla yaşadıkları onlarca hatırayı okuruz bugün kaynaklarımızda. Anneannesi Kepşe binti Vakit aynen annesi gibidir. Zaten o silsileyi şöyle yakından bir tanıdığınız zaman bu sözleri daha iyi anlarsınız. Dayısı kim peki? Abdullah İbni Revaha. Söze gerek var mı? Peygamber şairi, o büyük hatip, peygamber mektebinde yetişip Mute'ye uzanan bir çizgi ve Mute'de şehadet ile biten bir hayatın sahibi ki her adımında bambaşka mesajları olan birisi. Amcası Simak İbni Sa'd Ensar'dan ve aynen babası gibi Bedir'in ve Uhud'un gazilerinden, kız kardeşi de aynen annesi gibi Ümeyme binti Beşir, Asr-ı Saadet'in gerçekten tanınması gereken bir hanımlarından. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Numan bin Beşir'in başta Buhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında bize aktarılan bir hadisini aktaracağım. Dedim ya, bu içerikte başka hadisler de var ama ben özellikle bunları seçtim. Bakın ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize söylemiş gibi alalım ki asıl almamız gereken mesajı öylece almış olalım. Diyor ki Efendimiz, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. bu aktardığım hadis Buhari'nin edep babının 27 numaralı hadisi, Müslim'in bir babının 66 numaralı hadisi. Gayet açık. Başka söze gerek yok. Ama yine de biz biraz zihinlerimizde oturtalım mesajı ki daha iyi anlaşılsın. Çeşitli vesilelerle size bazı kavramlar verdim dersler boyunca. Şimdi verdiğim kavramları da başka sebeplerle başka hadiseler için de vermiştim. Ama burada kardeşlik meselesi için o kadar güzel oturuyor ki o kavramları yeniden tekrar etmek istiyorum size. 5 tane mim, 5 tane mühim kavram hadisin de bize kardeşlik hukuku açısından söylediği kavramlar. Yine siz ben bunları söylerken aklınıza bir önceki derste söylediğim kardeşlik ahlakında neler olmalı neler olmamalı kavramları da hatırladığınız zaman birbirleriyle örtüşen mesajları zihninizde çağrıştıracaksınız. Nedir o 5 tane mühim mim? Marifet, muhabbet, merhamet, muvazenet, mükellefiyet. Kardeşlik dediğiniz şey zaten bunların üzerine bina ediliyor. Biz bunu hadisin bize verdiği mesaj çerçevesinde kardeşlik üzerine anladığımız zaman marifet bize nedir? Marifet bilmek değildir. Marifet tanımaktır. Marifet anlamaktır. Marifet kavramaktır. Bugünün bu şartları çerçevesinde meseleye baktığınız zaman mecburuz bunları konuşmaya. Ara ara kendimizi sorguya çekeceğiz bu konuda. Müslümanlar olarak kardeşlik meselesinin sadece bizde biraz malumat olarak kaldığını, ötesine taşınamadığını, marifet ufkuna varamadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bilmeyenimiz var mı müminler kardeştir ilahi fermanını? Hepimiz biliyoruz. Peki birbirini yemeye mümin var mı? Demek ki bir problem var. O marifet ufku bizde istenilen oranda anlaşılmadığı için, kavranmadığı için bu hadis çerçevesinden de biz bir kez daha kardeşlik meselesinde de marifet meselesini yeniden anlamak zorundayız. İkincisi muhabbet. Kardeşliğin en temel meselesi, en temel azığı. Muhabbet olmazsa eğer kardeşlik olmuyor. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Kolay mı peki bu? Vallahi kolay değil. Billahi kolay değil. Biz bazen teoriyle realiteyi dikkate almadan konuştuğumuz için neyi konuştuğumuzun farkında değiliz. Kolay mı Allah aşkına? İki tane aynı anadan ve aynı babadan olan kardeşler birbirlerini sevemiyorlar. Biz bugün 1 milyar 700 milyon Müslümandan bahsediyoruz. Ve bunların sevilme meselesinin iman meselesi olduğunu konuşuyoruz. Ama yine de birbirimizi sevemiyoruz. Şimdi ufacık bir şey olsa şurada herkes bilinçli insanlar. Elhamdülillah yıllardır biz Asr-ı Saadet'ten birçok şey okumuş belli seviye almış insanlarız. Ama biraz böyle bizim hassasiyetimize dokunan bir şeyler olsa şurada bile kavga çıkabilir. Şurada bile insanlar birbirlerine yan gözle bakabilirler. Böyle bir ızdırabımız var. Biz realiteyi dikkate almadan konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Peki biz bu muhabbet meselesini nasıl anlamalıyız? Evet, 1 milyar 700 milyon Müslüman eğer aynı kitaba iman ediyorsa, eğer peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ediyorsa, eğer diğer iman esaslarına gerçekten inanıyorsa kardeştirler, birbirlerini sevmek zorundadırlar. Bu zorundadırlar ifadesinin altını çizelim. Bu öyle hemen olabilecek bir şey değil. Kendisini ona zorlamalıdır bir Müslüman. Diyelim ki bir Müslümanla problemi var ve onu sevemiyor. Sevmediği Müslüman için ille de onu sevmediğini ilan etme sorumluluğu diye bir şey var mı? Sevmezsin, yolunu değiştirirsin, mesafeni iyice ayarlarsın, bu manada bazı şeylere dikkat edersin, dilini de tutarsın, kalbine bazen zorlarsın bazı şeyleri, bu manada kendini muhabbete mecbur bırakırsın. En azından muhabbet dışında bazı şeyleri konuşmazsın. Dolayısıyla biz kardeşlerimizi sevme meselesini hamasetten eğer öze taşırsak ancak anlayabileceğimiz bir meseledir. Yoksa müminler kardeştir, birbirimizi sevmek zorundayız. Bunları söyleriz, buralarda bırakırız ama hayatın içerisine taşınacak bir noktaya gelmez.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız.

0: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Üçüncüsü, merhamet. Kardeşlik hukukunun olmazsa olmaz kavramlarından biri. Müminler birbirlerine merhamet etmek zorundadırlar. Müminler kafirlere karşı şiddetlidir. Birbirlerine karşı merhametlidir. Ama ayet böyle söylemesine rağmen tam tersidir bizde. İster kabul edin, ister etmeyin. Şu anda bizim kafire bir şiddetimiz yok. Kafirle bizim bir problemimiz de yok. Biz birbirimizi yiyoruz. Birbirimizle uğraşıyoruz bugün ümmet olarak. Birbirimizin yakasında ellerimiz. Öyle olduğu için kafire şiddet adına bir şeyleri yansıtamıyoruz. O müminin izzeti kafire yansımıyor. Biz izzeti birbirimize göstermeye çalışıyoruz. Böyle olunca da işte İslam ümmetinden bahsedemiyoruz. Vahdet dediğimiz olmazsa olmaz olan en önemli meseleden bahsedemiyoruz. O halde bizim bu merhamet ufkunu da çok ciddi bir biçimde anlamamız lazım. Nasıl bir merhamet? Doğru anlayanlar şöyle olmuşlar bir zamanlar. Başkası günah işlemiş, akşam evinde o günah işleyen için gözyaşı dökülmüş. Bir zamanlar böyleymiş İslam ümmeti. Bir zamanlar mümin kardeşlerinin günahına ağlayan adamlar varmış bizim içimizde. Böyle bir merhamet ufku olduğu için ana gibi bir merhamet. Baba gibi değil. Baba biraz menfaatçidir. Kusura bakmayın, ben de babayım, bilirim, ama anne öyledir. Evladı ne kadar kusur işlerse işlesin, ne kadar kötülük yaparsa yapsın, anne evladını evlatlıktan atamaz. Çok birkaç tane arızi ve istisnai durum varsa o ayrı bir mesele. Ama babanın hassasiyetine dokunduğu zaman evladım değilsin deyip silip atabilir. Merhamet meselesinde her birimiz birer anne gibi olmak zorundayız birbirlerimize. Kardeşlik bunu gerektirir. Şimdi evlat anneye karşı hakaret etse, anneye karşı ahlaki sınırları zorlasa, ki böyle bahtsızlar var, Allah onlara da izan versin, o çok acayip bir şey, Allah o duruma kimseyi düşürmesin. Ne yaparsa yapsın, var mı anne o manada o evladın ortaya koyduğu o sıkıntılara karşı aynı dilde, aynı formda, aynı şekilde karşılık vermesi? Çok azdır. Evlat ne yaparsa yapsın, annenin yüreği bir başkadır ve o halen evladı için yanıp tutuşmaktadır. Merhameti biz anladığımız zaman böyle bir şey olarak anlamamız lazım. Ve kardeşlik meselesinde merhameti konuştuğumuz zaman yerli yerine oturtabileceğimiz en önemli meselelerden birisi de bu olması lazım. Dördüncüsü, muvazenet. O ney? İtidal. O ney? Denge. Olmazsa olmaz bir şey kardeşlik meselesinde de var. Bakın, bugün insani ilişkiler noktasında en ciddi problemi yaşadığımız yer mesafe problemidir. Biz herkesle aynı oranda o kardeşlik hukukunu işleteceğiz diye bir sorumluluğumuz yok. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bütün müminler birbirlerinin kardeşleridir. Ama herkesle aynı yolu yürüyemezsiniz. Bazı müminler hem kardeş hem yoldaştır size. Bazı müminler hem kardeş hem yoldaş hem de sırdaştır size. Aynen sahabe içerisinde sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada konumlandırdığı ve konuşlandırdığı gibi biz de aynısını yapabiliriz. Bütün müminlere karşı sorumluluğumuz ayrı. Hem yoldaş hem kardeş olduklarımıza karşı sorumluluklarımız ayrıdır. İlişkiler ne kadar katmerlenir ve fazlalaşırsa o manada hukuk da onun üzerine bina edilir. Ama burada asıl olan mesele muvazenedir, dengedir. Olmazsa olmaz esas olarak karşımızda durmaktadır. Beşincisi, mükellefiyet. Sorumluluklarımız var. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir beden, bir beden düşünün, müminler de aynen öyledir. Şimdi sizin tırnağınıza ufacık, gözle gözükmez bir diken bile batsa, vücudunuz o ağrıyı, o sıkıntıyı hisseder mi? Hisseder. Efendimiz onu söylüyor zaten. Hele bir dişiniz ağrısın da o gece yatabilin bakalım, yatabiliyor musunuz? Hele daha farklı bir şiddetli ağrınız olsun. Allah korusun, daha büyük bir hastalık olsun. Bugün ümmetin hastalıkları böyle. Kanser olmuş vücudun bir yerleri. Bırakın diken batmayı. Vücudun bir yerleri kanser olmuş. Eğer gerçekten biz bir bedenin parçaları gibi olsaydık, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, sadece kürsülerde, meydanlarda birbirimizle konuşurken hamaset parçalayarak mesele yürütmezdik. Ötesinde bir şey yapardık ve gerçekten bu işi kendimize dert edinirdik. Bugün Suriye gibi bir meselesi varken Müslümanların eğer rahat yatabiliyorlarsa, vallahi billahi ben de siz de bir kez daha imanınızı kontrol edin. Eğer bugün Kudüs işgal altındaysa ve biz bunu yüreğimizde derin bir acı haline getirmemişsek, kalkarken, otururken, şakalaşırken, gezerken, düğünde, bayramda, seyranda, her ne olursa olsun bir dert olarak bunu konuşmuyorsak, burada bir bedenin parçaları gibidir hadisinin nebevi hakikatini anlamamışız. Demek ki mükellefiyet meselesi yok. O kardeşlik meselesinde yok. Olmadığı için zaten böyleyiz. Eğer olsaydı halimiz bambaşka olurdu. Şimdi buraya kadar söylediklerimi birinci hadis çerçevesinde heybelerinize alın. Çok şey söylenir ama vakit kifayet etmiyor. Hızlandıracağız mecburen. Gelin ikinci hadise. O hadisin de içeriğine ait başka rivayetler var ama ben size El Muttakinin Kenzul Ummal'da Enes bin Malik tarafından nakledilen hadisini aktaracağım. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. Bir daha duyalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu bir sözünü kendi dünyamıza taşımak üzere duyalım. Müminin mümin kardeşiyle olan durumu birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir. İki el, sağ ve sol, ama hep bu tarafta biri, bu tarafta biri değil. Şimdi bizim haksızlık ettiğimiz bir şeyi de burada parantez içerisinde söyleyelim. Bazen konuşuyoruz, hoşumuza da gidiyor o hamaset cümleleri. Biz bin yıldır etle tırnak gibiyiz. El hak doğru. Doğru da hep tırnak birileri, et birileri. Böyle bir kardeşlik yok. Bazen et birisi, tırnak birisi. Bazen tırnak birisi, et birisi. Sen hep etle tırnak gibi

yerken kendini et konumunda görürsen o tırnağı canın istediği zaman kesip atabiliyorsun. Öyle bir şey yok. Mümin burada da iki el gibidir. Bazen sağ sensin sol o, bazen sol sensin sağ o. İki el gibi olmasını biz bir kere böyle anlamamız gerekir. Peki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada başka şeyler de söylüyor mu bize? Hem de nasıl? Cevamiül Kelim bir cümle söyler, onlarca meseleyi bize söylemiş olur. Nedir? En başta anlaşılması gereken şudur. Müminler bir bedende iki el gibidirler. Bunu anladık. İki, o ellerden birinin her an kirlenmesi imkan dahilindedir. Efendimiz bunu söyledi. El zaten ne demek biliyor musunuz? Vücudun en fazla kullanılan organlarından birisidir. Ve en fazla kirlenen de ellerdir. Onun için ellerimizi yıkarız. Yemekten önce yıkarız, yemekten sonra yıkarız. Hem temizlik için hem de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize söylediği için abdeste başlarken neyle başlarız? Dolayısıyla eller bu manada vücudun en fazla kullanılan organı oldukları için organları en fazla kirlenen de onlar. Ondan dolayı diyoruz ki o ellerden birinin her an kirlenmesi imkan dahilindedir. Bir diğeri de ikisi de beraberce kirlenebilir. Üçüncüsü, ellerden biri kirlenince diğeri onu o halde bırakmamalı ve yıkamalıdır. Hadis bize mükellefiyet adına böyle bir mükellefiyet, bir sorumluluk da yüklüyor. Dördüncüsü, ellerden birinin kirli olarak bırakılması bedene zarar vereceği unutulmamalıdır. Beşincisi, eller yıkandıkça temiz bedenler ve temiz bir toplum oluşacaktır. Ve daha neler neler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cümleyle bize neler söylüyor. Peki gerçekten biz bu hadisi de anlamış mıyız? Bu manada biz ümmet olarak ve İslam toplumu olarak, bir İslam cemaati olarak bu hadisin bize yüklediği mükellefiyetle ne kadar biz sorumluluk adına bazı şeyleri üzerimize almışız da yapmışız. Yine moraliniz bozulacak benim söylediğim bu sözle ama ben ne yapayım? Eğer yıkasaydık birbirimizi halimiz böyle olur muydu? Yıkamıyoruz biz birbirimizi. Bir neme lazımcılıktır almış sarmış bizi. Kim bize bulaştırdıysa o mantığı bilmiyorum. Ama o mantık şu anda bizim hepimizin etrafını sarmış. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın mantığı. Böyle bir mantıkla yürüyoruz. İster söyleyelim, ister söylemeyelim. Yanımızda kirlenen bir kardeşimiz var. Aman kardeşim, gel beraberce yıkanalım demiyoruz. Çünkü o kardeşimizle bizim ceple mide arasında bir bağımız var. Kırarsak eğer bağlar zayıflayacak, bazı şeyler kopacak. O halde bırakalım öyle kalsın mantığıyla yürüyoruz. Bazen korkudan, bazen menfaatten, bazen takdir hissine kapılarak takdire ait bazı şeyleri alamamaktan, bazen başka şeylerden, artık siz biliyorsunuz onları, siz çeşitlendirin, ama bir şekliyle birbirimizi yıkamaktan geri duruyoruz. Birbirimizi yıkamazsak olacak belli. Hadi diyelim sen temizsin, burası kirli. Hiç tokalaşma. Şu kirli elin dokunduğu yerlere dokunarak sen hasta olursun zaten. Diyelim ki tokalaşmadın, mesafeni ayarladın, tokalaşmadın. Bu el kirliyse eğer bu bir yerlere dokunacak. Sen onun dokunduğu yere dokunduğun zaman kirleneceksin. Böyle olduğu için bugün İslam ümmeti, İslam toplumu bakın temiz bir toplum olamıyor. Ama bir zamanlar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir inkılapla iki el olarak gördü bütün İslam cemaatini, ne varsa yanlışlık adına, kir adına yıkmayı değil, yıkamayı öncelleyerek, yıkayarak o asr-ı saadet dediğimiz temiz toplumu oluşturdu. Vallahi billahi yapacağımız bu. Başka bir şey değil. Ve hadisin bize söylediği de bu. Ama hadis başka bir şey de söylüyor. Mümin kirlenir diyor. Kirlenirse eğer kesip atma diyor o eli.
seni kesip atsalardı şimdiye kadar

İslam ümmetine zarar vermeye başlar. Vücudun diğer azalarına karşı farklı bir biçimde zararı dokunur. Taşıma, kes at onu. Onun en güzel şeyi kesip atmaktır. Kangren olan bir uzvu taşımanın bir anlamı yok. Vücudun tamamına yayarsın onu. Ama böyle değilse ufacık bir hata yapmış. Ne olmuş? Bir gün seninle konuşunca biraz sesini yükseltmiş. Sen bir şey söylemişsin. Sen büyüksün ya. O da kalkmış sana demiş ki öyle değil de şöyle demiş. Bir itirazda bulunmuş. Ya da başka bir şey yapmış. Artık neyse. Sen bunlara bakarak eğer o insana kangren olmuş el muamelesi yaparsan müminin kirlenme hakkına sen orada haksızlık etmiş olursun. Mümin kirlenir. Temizlemek, affetmek, müsamaha göstermek sana ve senin de onun da iman ettiğiniz Rabbinize aittir. Rabbimiz bize böyle bir kapıyı açmışsa, müminler bu manada birbirlerine müsamahalı davranmayacaklarsa, yarın biz neyin üzerinden hesap vereceğiz Allah aşkına? Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin iki el olarak bizi görüp bu manada birbirlerimizi emanet ederek yıkmayı değil yıkamayı öncelleyerek bir şey yürünmesini tavsiye etmesi hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalı. Şimdi benim aziz kardeşlerim biraz örnek verelim anlayalım iyice Saadet Asrı bize bu manada bazı tabloları söylemiş olsun. Geçen ders bir cümle söyledim bilmem kimin aklında kaldı. Sahabenin kardeşliğinde bölme, bölüşme, bütünleşme var. Bir daha tekrar ediyorum. Bizim hayatımızda olmadığı için olsun diye tekrar ediyorum. Bölme, bölüşme, bütünleşme var. Muhacir Ensar kardeşliği dediğimiz o Kur'an'ın kaç tane ayetle övdüğü o kardeşliğin altında bu var. Bu olduğu için zaten öyle bir toplum oluşuyor. Şimdi o toplum Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarıyla oluşmuş. Efendimiz onlara bir model ortaya koymuş. Kendisi de bazı şeyleri uygulanmış. Sahabeyi de bu konuda eğitmiş ve belli bir seviye getirmiş. O eğitimin nasıl olduğuna dair geçen ders birkaç şey söyledim de geçen ders söylemediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Bir peygamber kıssası ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kendisinin anlattığı bir kıssa. Böyle kıssalar biliyorsunuz hadis külliyatında çoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden önceki ümmetlere ait bazen bazı kıssalar anlatır ve onların üzerinden mesajlar verir bize. Bukhari'de, Müslim'de yine onlarca hadis kitabında geçen bir kıssa. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz tam filmlik bir kıssa. Keşke bir yiğit çıksa da içinizden bunun bir filmini yapsa da mahrum olan yüreklere başka bir biçimde de bu mesaj taşınmış olsa. Sizden önceki ümmetler içerisinde iki adam vardı. Bunlardan biri diğerine bir arazi satmıştı. Araziyi alan adam arazinin içerisinde gezerken bir küp buldu. Açtı küpü, ne görsün? Ağzına kadar altın dolu. Sevindi ama kendisi için sevinmedi. Kardeşi için sevindi. Küpü aldığı gibi kendisine araziyi satan kardeşinin huzuruna geldi. Bir varmış bir yokmuş değil. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi dedi ki kardeşim araziyi gezerken bir küp dolusu altın buldum. Bu küp senin hakkın. Al dedi. O arsayı satan diğer şahıs dedi ki hayır dedi ben sana sattım. Benim artık orayla bir bağım yok. Dolayısıyla arazi senin hakkın. O senin hakkın dedi, o senin hakkın dedi, küp ortada kaldı. Sahabi aldı alacağını. Şimdi ben bu hadisi ilk okurken sizin düşündüğünüzü düşünüyorum. Altınlara ne oldu? Ama sahabi onu düşünmüyor. Sahabi o anda bu iki insan üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği mesajı düşünüyor. İşte orada oradan çıktıktan sonra bölme, bölüşme, bütünleşme adına asr-ı saadette bir şeyler oluşuyor.
Biz kafamız, aklımız, zihnimiz altınlarda olduğu için olmuyor bizde. Ama inşallah olsun diye zaten konuşuyoruz.

Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bildiği için konuşacak, onların devamını da söyleyecek. Tartışma uzadı uzadı uzadı, sonra bir tane hakime gittiler. Hakime anlattılar dertlerini. Hakim baktı ki bunların aralarında bu işi çözemeyecek. Dedi ki sizin çocuklarınız var mı? Araziyi satan dedi ki benim bir oğlum var. Arazi alanda dedi ki benim bir kızım var. Evlendirin dedi onları o zaman birbirleriyle. Altınları da onlara verin. Onlar hem kendileri kullansın hem de tasadduk etsinler. Ve öyle yapıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bu rivayeti bir de böyle aktarıyor. Sahabi alacağını alıyor buradan. Nasıl bir hayattan Resulullah memnun olur? Resulullah'ın memnuniyeti Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olmasının yolunu öğrenme adına peygamberin dünyasına onun için kilitlenmiştir o sevda insanları. Oraya bakıyorlar, oradan aldıklarıyla hayatlarına yön veriyorlar. İnşallah bu kıssa bizim hayatımıza da bir yön versin ve bazı mesajların taşınması adına katkı sağlasın. Ahnef İbni Kays isimli tabiinin büyük isimlerinden biri var. Bu ismi çok duymuşsunuzdur bu kürsüden. İslamiyet döneminde doğuyor. Yani istese, daha doğrusu nasip olsa sahabi olacak ama olamıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra biraz zor bir kabilenin mensubudur. Temim oğullarından sonra gelip iman ediyor. Hazreti Ömer döneminde de adeta bir Halid gibi İslam'ın büyük kahramanlarından birisi oluyor. Sonradan peygamber mektebinin talebelerinden o mektebe ait bazı hakikatleri öğrenmiş birisi olarak bakın kardeşliği bize nasıl tarif ediyor. İyi kardeş, kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Kitabın ortasından bir insan konuşunca işte böyle güzel konuşur. İyi kardeş, kardeşi dostluğuna ihtiyacı olduğunda yanında olur. Yalnız kalmak istediğinde yanında kalmakta ısrar etmez. Ayağı kaydığında düşmemesi için tutar ve ihtiyacı olduğunda, şuraya ne olur dikkat edin, kendisini çağırmasını beklemeden yardımına koşar. Kardeşliği Ahnef İbni Kays böyle tarif ediyor. Ona ve onun gibi daha nicelerine, tabiin neslini yetiştiren en önemli isimlerden biri olan Abdullah İbni Mesud, ona ve onun gibilerine derken onun üzerinden peygamber mektebinin mesajları tabiin nesline ulaşıyor biliyorsunuz. Abdullah İbni Mesud da bu sözlerin kaynağına ait başka şeyler söylüyor bize. Bakın ne diyor? Kardeşlerimizden birini ortada görmediğimizde hemen evine giderdik. Hasta ise halini hatırını sorar. İşi çoksa yardım eder, değilse ziyaret ederdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müminin mümin üzerindeki haklarını onlara öğrettiği zaman o nebevi hakikatler çerçevesinden Abdullah İbni Mesud da bunu söylüyor. Hele gelin şu sözü bir anlayın. Allah aşkına İbni Mesud konuşuyor ve kardeşlik bize tarif ediyor. Ve kendinizi, ben de kendi nefsimi bu sözün karşısına koyarak bir muhasebemizi yapalım. Bir kardeşinizi günaha bulaşmış görünce Allah'ım onu perişan et, ona lanet et gibi ifadelerle beddualar ederek şeytana yardımcı olmayın. Ne diyor Abdullah İbni Mesud? Peygamber mektebinden konuşuyor. Mümin iki el, biri kirlenebilir. Kirlendiği zaman lanet etme diyor. Beddua düzme diyor. Buna hakkın yok senin. Böyle yaparsan eğer şeytana yardımcı olursun diyor. Allah'tan kendiniz ve onun için bu tür hallerden kurtuluş ve afiyet isteyin. Resulullah'ın ashabı olan bizler, dikkat buyurun, ne durumda öldüğünü görmeden hiç kimse hakkında kesin bir hüküm vermezdik. Kim olursa olsun.

olsun. Münafıkların arkasından bile konuşmayan bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu terbiyeyle büyüyor sahabi. Onun için diyor ki Abdullah İbni Mesud, biz diyor kesin olarak hükmünü bilmediğimiz, nasıl öldüğünü görmediğimiz birisi hakkında konuşmaz ve onun hakkında bir şey söylemezdik. Eğer iyi bir hal üzere ölürse onun hayra ulaştığını bilirdik. Fakat kötü bir halde ömrünü bitirirse yine konuşmazdık. Onun hakkında korkardık. İşte bu. Şimdi bazen bu sosyal medya dedikleri çöplükte neler konuşuluyor, neler söyleniyor görüyorsunuz. Ve onu söyleyenler de müminler, Müslümanlar, yabancı insanlar değil. Bunları din adına söylüyor. Ya bir insan Allah rızası için küfür eder mi? Ediyor işte. Bu çağda ediyor. Nasıl bir mantıksa ediyor. Ama İbni Mesud o çağın temel meselesini bizim dünyamıza aktarmak için bu sözü söylüyor. Ne olursa olsun, nasıl büyük bir haksızlık yaparsa yapsın, senin yapman gereken budur. Biz boşuna mı okuyoruz Allah aşkına Hazreti Vahşi'nin peygamber dünyasındaki karşılığını? Bir mümin ne kadar büyük bir cürüm işlerse işlesin, Hamza gibi bir dağı devirmek kadar bir cürüm işleyebilir mi? Bir mümin ne kadar büyük cürüm işlerse işlesin, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iffeti Kur'an'a giren, o azize, o kerime, o pak zevcesine, Ayşe anamıza dil uzatacak kadar işi götürebilir mi ileriye? Bakın Efendimizin dünyasında bunlara da söz yok. İftiraya karışmış bazı sahabe efendilerimiz var. Kirlenmişler yani onlar da. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o kirlenen müminlere karşı bir şey söylemiş mi? Yok. Ya kızını binekten düşürüp karnındaki yavrusunun düşmesine vesile olan insana bir şey söylemiş mi sonra, mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra geriye döndürüp de makarayı bir hesaba çekmesi var mı? Yok. Hepiniz bildiğiniz bir meseleyi ben size söyleyeyim. Bundan daha büyük bir şey var mı? Hatip bin Ebi Belta olayı. Nasıl bir olay? Devlet sırlarını düşmana satmak. Bundan daha ağır bir suç var mı? Yok. Hatip bin Ebi Belta'nın yaptığı budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin üzerine sefer düzenleyecek ve bu seferi kimseye söylemiyor. Sır. Hatip bin Ebi Belta akıllı birisidir. Mukafkısa gönderilen elçidir o. Gerçekten farklı bir insandır. Anlıyor. Anlıyor ki sefer Mekke üzerine. Bir mektup yazıyor. Ebu Leheb'e, affedersiniz, Ebu Cehil'e ve bazı Mekke'nin ileri gelenlerine. Ebu Leheb'in hizmetlisi olan cariye bir kadın var, ismi Sare. O kadına veriyor ve o mektubu karşı tarafa gönderiyor. Cenab-ı Hak da o mektubu Cebrail aracılığıyla Efendimiz'e bildiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ali'nin çağrılması da ayrı bir hikmettir. Falanca yerde bir kadın, üzerinde bir mektup, al gel. Gidiyor, kadını arıyor, mektup yok. Niye Ali sorusunun cevabı burada. Eğer Resulullah mektup var dediyse vardır. Arıyor, arıyor, en sonda kadının saçlarının örgülerinin içerisinde mektubu yakalıyor. Alıp getiriyor, mektup okunuyor ki Hatip bin Ebi Belta Mekke'nin ileri gelenlerine sefer hazırlığına ait bir bilgiyi vermiş. Yani bugün bir vatanın sırrını başka birine vermiş. Bundan daha büyük bir suç yok. Hazreti Ömer o mecliste kılıcını çekmiş. Şimdiye kadar kaç tanesinin başını uçurmaya müsaade etmedi Resulullah. Ama buna edecek. Bu adamın cezası bu. Bu adamın başka bir cezası yok. Ama ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yavaş ol Ömer. Yavaş ol. Bir dinleyelim. Niye yaptın Hatip? Anlatıyor. Vallahi ya Resulallah. Amacım ne Medine'nin sırlarını bir yerlere vermek ne de başka bir şey. Tek bir şey vardı. Herkesin aileleri güçlü aileler. Onlar geldiler. Gelemeyenlerin orada sahipleri var. Benim ailem ise orada kaldı. Ben onları getiremedim. Şimdi bir sefer olursa onlar ilk olarak işe orada bulunan Müslümanların yakın.

sorunlarıyla başlayacaklar. Ve başlayacakları zaman da sıra ilk önce bizim ailelerimize gelecek. Çünkü bizi koruyacak kimse yok. Ben sadece eman olsun, aileme bir yönüyle kılıç kalkmasın diye bunu yaptım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kirlenen o eli temizleme adına bir şey söylüyor. Ey Ömer, kılıcını yerine koy. Hatip Allah ve Resulünü seviyor. Onun yaptığı bu hata bir ihanet değil. Başka bir şeyden dolayı değil. O böyle bir hata yapmış. Hataya hatayla karşılık yok. Ve o Hatip bin Ebi Belta öyle birisi oluyor ki ondan sonra hayatını bir bütün olarak okuduğunuz zaman hayran olabileceğiniz bir hayatın sahibi olarak onu okursunuz. Bundan daha büyük var mı? Yok. Ne oldu? Sen arkadaşların bir mecliste oturdunuz, tartıştınız, bir şey söyledi, o başka bir şey söyledi. İkinci gün bir daha birbirlerinizle konuşmamak üzere oradan ayrıldınız. Yetmedi, bir de başladınız aleyhlerinize iftiralar dizmeye. Yetmedi, daha neler neler birbirlerinizi bir başkalarının yanında haklı çıkarmak için ne kurgular ne mizansel şeyler ürettiniz. Bakın Hatip bin Ebi Belta'nın bu örneği ortada duruyorken başka şeyler yapmaya da konuşmaya hakkımız yok. Allah aşkına size başka bir şey anlatacağım. Ben okuduğum zaman inanın zorlanıyorum. Muhakkak siz de zorlanacaksınız. İsmini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye kendimde şimdi getirip götürüyorum, söylemeyeyim. Tebuk'a katılan bir sahabi. Daha ötesi var mı? Tebuk'a katılmış. Zorluk seferinin içerisinden birisi. Dönüş yolunda bir yerde konaklıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabın bazılarıyla oturuyor, sohbet ediyor. O sahabi efendimiz, o da sahabi efendimizdir ve başımızın tacıdır. Bakıyor ki herkes bir işte heybesinin içerisinde sakladığı, affedersiniz, içkisini çıkarıyor. Uzaklaşıyor Müslümanlardan, gidiyor orada içiyor. İçiyor, içiyor, sarhoş olana kadar içiyor. Biraz sonra kalkmış ayağı, sallana sallana, sarhoş, kafa dumanlı, peygamberimize ve o cemaate doğru yürüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arızayı fark ediyor. Kim diyor bu? Falanca diyorlar. İsim söylemeyeyim ama isim var kaynaklarda. Falanca diyorlar. Ne olmuş ona? Ya Resulallah, böyle böyle. Hicretin 9. yılı, dikkat buyurun. 5 senedir içki yasaklanmış. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah aşkına ne diyor? Açın İbni Hacer'in El İsabesini, İbnül Esir'in Ustul Gabesini, oradan okuyun ne dediğini. Gidin. Biri onun elinden tutsun, konakladığı yere kadar götürsün ki yolda bir yerlere düşmesin. Onu oraya yatırana kadar da başında dursun. O rivayetlerde biz bilmiyoruz hat uygulanıp uygulanmadığını ama bunu biliyoruz. Elinden tutulmuş onun. O halde bırakılmamış. Sahabe gadaplanmasına rağmen bir şeyler söyleyecek sahabi efendilerimiz ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyler söylenmesine asla müsaade etmemiş. Bunlar boşuna söylenmiyor, boşuna aktarılmamış bize. Daha ötesi var mı Allah aşkına? Peygamberin huzurunda bu yapılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise buna karşı tavrı bu oluyor. Eğer böyleyse bizim şöyle bir yüreğimiz olmalı Müslümanlara karşı. Başka çaremiz yok. İmanın hatırına diyeceksiniz, dert çekeceksiniz. Müslüman adam dert çeken adamdır. Müslüman adam başkalarının hakaretine sinesinde saklayan adamdır. Eğer gerçekten biz imanı anlamış olsaydık böyledir. Ama yok, biz başka yerde görüyoruz kendimizi. Herkes önümüzde el pençe divan dursun. Herkes bize güzel şeyler söylesin. Herkes bize başını sallasın. O cennette, o yok burada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile öyle bir şey görmedi. Vallahi görmedi, billahi görmedi. Çekilmedi mi cübbesi sırtından şu mübarek ensesinde iz kalacak kadar? Ve çeken adam, adaleti hayatıyla dirilten bir insana adil ol ey Muhammed diyor. Resulullah da değil, adil ol diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dönüyor o şahsa.
ben adil olmazsam kim olacak diyor. Söz bu, başka bir şey yok. Neler neler söyleriz bu konuda. İmanın hatırına bu manada eğer biz bazı şeyleri sinemize çekmezsek, biz kardeşlik meselesinin inanın sadece edebiyatını yapacağız. Konuşacağız, söyleyeceğiz ama hayatımıza bu manada bir şeyler intikal etmeyecek. İntikal etsin diye konuşuyoruz. Sahabi efendilerimiz, Allah hepsinden ebeden razı olsun, belli bir zümrede yaşadılar. Çöl insanıydılar. Birçoğu nezaketi bilmiyordu. Peygamber mektebinde öğrendiler. Mecliste nasıl oturulur bilmiyorlar. Nasıl konuşulur bilmiyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi onları adeta yetiştirdi. Adeta eksiklerini gidere belli bir seviyeye doğru çıkardı. Zoruna da gidiyordu bazen Efendimizin. Zoruna gidiyordu. Mesela bazen bazılarının yaptığı zoruna gidiyordu. Ama dert çeker, alıyordu sinesine, varıyordu evine, fokur fokur kaynıyordu böyle. Sahabe bize öyle bir tablo anlatır. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tencerenin içerisinde su kaynatır gibi fokur fokur kaynadığını görürdük. İnsanlığın derdi var yüreğinde, fokur fokur kaynıyor ama kimseye bu manada bir şey söylemiyor. Gelin şu tabloyu bir beraberce anlayalım. Mekke müşrikleri şöyle bir şey söylüyorlar. Biz geleceğiz. Evet, dinleyeceğiz Muhammed'i, dar Resulullah demiyor o bahtsız adamlar. Ama biz gelip de Süheyb'le beraber aynı mecliste mi oturacağız? Ammar'la beraber aynı mecliste oturacağız. Öyle bir şey yok. Muhammed'e söyleyin yanındaki adamları uzaklaştırsın. Yanındaki adamlar da belli. İşi gücü olanlar çok oturmuyorlar. Biraz böyle rahat olanlar, Ammar gibi, Habbab gibi, Süheyb gibi, onlar Resulullah'ın yanında çok oturuyor Mekke döneminde. Bunları bir uzaklaştırsın, biz gelip dinleyelim. Hazreti Ömer içinden geçiriyor. Diyor ki acaba söylesem mi bu taleplerini Resulullah'a? Söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de acaba tebliğe bir yönüyle vesile olur mu diye içinden geçiriyor. Acaba bunları bir müddet yanımda uzaklaştırsam onlar gelip beni dinlerler mi? Ayet iniyor. En'am suresinin 52. ayeti. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları yanından uzaklaştırma. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Ben öyle anlıyorum. Eğer yanlış anlıyorsam beni düzeltin. Yola çıktıklarınla yolda buldukların aynı değil. Yolda bulduklarını yola çıktıklarınla değiştirme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şahsında aslında söylenen sözler bunlar. Sakın bunu yapma. Eğer bunu yaparsan bak ne olacak? Rabbin ne söyleyecek sana? Onların kim onlar? O yanlarından zayıfları uzaklaştır diyen ekabir takımı, hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur. Eğer o müminleri yanından uzaklaştırırsan fetekune mine zalimin. Resulullah'a söyleniyor bu. Muhakkak ki zalimlerden olursun. Bu kadar önemli bir şey konuşuyor Cenab-ı Hak. Ve bu meseleyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tir tir titreyerek anlıyor, algılıyor ve bir daha böyle bir şeyi aklından geçirmiyor. Sahabe diyor ki bu ayet inmeyene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazen bizimle oturur sohbet ederdi. Ne zaman bu ayet indi? Resulullah ne zaman otursa dizini dizimize yaslardı, öylece otururdu. Madem Allah beni böyle uyardı, dizim dizinize değsin diyerek diz dize böylece otururdu. Ne zaman ki Kehf suresinin 28. ayeti nazil oldu. Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut ayeti. Biz kalkmayana kadar Resulullah meclisten kalkmadı. Ne olur dikkat edin. Nasıl büyük bir mesaj var. Kehf suresinin 28. ayeti gelmeyene kadar oturuyor sohbet ediyor diz dize. Ama Efendimizin

İşi var, gücü var, bir sürü sorumlulukları var, ailesi var. Bazen müsaade istiyor, kalkıyor. Ama Kehf suresinin 28. ayeti inince sahabe o meclisi terk etmeyene kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o meclisi terk etmiyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ebu Davud'un ilim babında ve başka yerlerde geçen bir hadis şimdi okuyacağım size. Hamdolsun Allah'a ki ümmetimden bazılarına karşı sabredebilmeyi bana öğretmeyene kadar benim canımı almadı. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl büyük şeyler söylüyor. Ah bir anlasak. Ah bir anlasak da hayatımıza taşıma adına bir gayret içerisinde olsak. Rabbim hepimizi anlayanlardan ve taşıyanlardan etsin. Yoruldunuz mu? İki şey daha söyleyeceğim, vakit geçse de ne yapayım? Bunları söylemesem ders yarım kalacak. Yine sorumluluk adına kendimizi işin eksenine koyarak anlamaya çalışacağız. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma, babasından da ondan da Allah razı olsun. Farklı bir sahabi biliyorsunuz ibadet yönünde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adeta böyle izleyen iki göz bir kamera. Mecliste otururken birazdan bir adam gelecek bu meclise, o cennetliktir diyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinin cennetlik olma müjdesini kendi inisiyatifiyle veremez. Şimdi bazı cahillerin bu konuda söylediği bazı sözler var. Siz onlara itibar etmeyin. Allah bildirir, o söyler. Allah bildirmezse eğer asla söylemez. Biri de söylerse eğer onu da uyarır. Ben bilmiyorum, sen nereden bileceksin der. Bunları Allah bildirir işte ona. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem birazdan biri gelecek, o cennet ehlindendir diyecek. Gelecek şahıs şöyle geliyor. Abdest almış yeni. Terliklerini koltuğunun altına koymuş. Şöyle sakalından abdestin suları damlıyor, aşağıya doğru giriyor. Olaydan haberi yok, selam verip oturuyor. Aradan bir müddet daha geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şey. Birazdan cennet ehlinden biri gelecek diyor. Aynı şahıs ona benzer bir halle o meclise geliyor. Aradan bir müddet daha geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez bu müjdeyi veriyor. Aynı şahıs yine ona benzer bir halle meclise geliyor. Abdullah İbni Amr durur mu? Ya bu adam ne yapıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Üç kez bu şahsı cennetle müjdeledi. O adam kim? Beni İsrail alimi diye bilinen çok büyük bir isim Abdullah İbni Selam. Amca diyor, babamla aramda problem var. Babasıyla yaşar o problemleri. Medineli Ensar da bilir zaten. Beni birkaç gün yanında misafir eder misin? Ederim diyor. Gel. Götürüyor evine. Amacı ne? Bir bakayım ne yapıyor ki cennetle müjdelenmiş bu. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Kendisi nasılsa Abdullah İbni Selam da öyle. Aklında şöyle bir şey tasavvur ediyor herhalde Abdullah İbni Amr. Bu sabaha kadar Kur'an okuyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Sabaha kadar başka şeylerle uğraşıyor. Başka gündüzleri sevapları var. Bir şey yok. Normal bir mümin nasılsa o günkü Medine standartlarında, ki o standart çok yüksektir. Onu da göz ardı etmeyin. Ama bir fark yok. Dayanamıyor birkaç gün sonra, ya diyor ki amca böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kez cennetle seni müjdeledi ve ben merak ettim, sen ne yapıyorsun ki böyle bir mükafata ve böyle bir karşılığa, müjdeye muhatap oldun, onun için geldim diyor. Bir şeyim yok diyor, gördün sen nasılsan ben de öyleyim. Vardır vardır bir şey. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse vardır. Ne var? Olanı söylüyor. Eğer varsa bir şey şudur. Müslüman olduğum günden beri hiçbir Müslüman kardeşime karşı yüreğimde bir hile düşünmedim. Onu haset etmedim, ona karşı kin beslemedim. Eğer bana cennet kazandırtan ve peygamberin

0: diliyle de o müjdeyi bana ulaştıran bir şey varsa budur. Sonra ulaşıyor o bilgi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Efendimiz bir nübüvvet mührü vuruyor altına. Evet odur diyor. Evet odur diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüreğinizde hiçbir mümine karşı kin beslemeyin. Haset etmeyin. Bu manada yüreğiniz geniş olsun. O geniş yürek size cennet kazandırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Belki biz o bahtiyarlardan değiliz. Bizatihi onun mübarek lisanından duymayız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bir işe, bir amele bağlı olarak bir şeyler söylediyse oradaki o müjdeler bizim için de geçerlidir inşallah. Gelin bunun ciddi bir biçimde muhasebesini yapalım. Niye kalsın kin bir Müslümana karşı yüreğimizde? Niye hile düşünelim Müslümanlara karşı? Niye haset besleyelim? Muhabbet varsa muhabbet olsun, yoksa başka bir şey olmasın. Hiç değilse o halde bize cennet kazandırsın. Mevla o bahtiyarlığa erenlerden etsin. Ebu Zer el-Gıfari diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz musafahanın bizim için ne demek olduğunu söyledikten sonra ben kaç kez günde Resulullah'ı görsem sanki ilk kez görüyormuşum gibi gider onunla musafaha ederdim. O da uzatırdı elini. Sonra müminlerle de bu manada musafaha ederdim. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki bir Müslüman, Müslüman kardeşiyle karşılaştığında elinden tutarsa, yani musafaha yaparsa, rüzgarın ağaçtaki kuru yaprakları döktüğü gibi günahları dökülür, birbirlerinden ayrılmadan bağışlanırlar. Müjdeyi veren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Eğer mümin, müminliğin bu manada yolunu ve yöntemini gösteren sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediklerini yaparsa var ya, hani bir hadis diyor ya, müminin her haline şaşılır, vallahi her haline şaşılır, bir hayatın sahibi olur. Allah o kardeşliği, o kardeşlik hukukunu, o hukukun bize yüklediği sorumlulukları gerçek manada anlayanlardan ve yerine getirenlerden etsin. Birbirimize sabredebilmeyi Rabbim bizlere öğretsin. Yüreklerimize genişlik versin. İmanın hatırına, imanın aşkına deyip ne görürsek görelim yüreğimizde bu manada farklı bir biçimde yankı oluşturabileceğimiz bir imanın ve sorumluluk şuurunun sahibi bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Kanadı kırık bir kuş değiliz ki. Bundan dolayı senin gönlünü öldürdüler. Adım adım çarpışmaya çağıran kanların seslerini işitiyorum. Kardeşim, biz ölürsek de sevdiklerimize kavuşacağız. Rabbimiz en güzel bahçeleri bizim için hazırlamıştır muhakkak ki. Muhakkak ki o cennetin kuşları etrafımızda kanat çırpacaktır. Ebedi diyar bizim için ne kadar da hoştu. Kardeşim, sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın ve omuzundan silahını atmışsın? Söyle bana, kim fedakarlık edecek, kim yaraları saracak ve yeniden bayrağımızı kim dalgalandıracak?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
2: Peki o zaman neden gidiyorsun?
1: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim.
3: Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
3: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
5: Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Okçular, dikkat edin!
7: Beni dinleyin! Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız.
6: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim.
0: 60. Bölüm.
8: Medine'den yola çıkan Nesibe Hatun'la Ümmü Süleym, yolda kendilerine katılan Müzeyneli iki gençle birlikte Uhud'a vardıklarında savaş kızışmıştı. Gözleri peygamberimizin bulunduğu yeri aradı. Hanımlar hemen yanlarındaki levazımatı çıkarıp işe koyuldular. Müzeyneli Vehb'le Haris ise kılıçlarına davranıp savaşın içine daldılar. İslam mücahitleri müşriklere karşı açık bir zafer kazanmak üzereydiler. Kendilerinin 3-4 katı kuvvetindeki bir orduyu önlerine katmış kovalıyorlardı. Bir gün önce düğünü olan genç damat Hanzala elindeki kılıcıyla etrafına aman vermiyordu. Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ın yanına yaklaşmakta olduğunu görünce bir hamleyle onu atından düşürdü.
9: Ebu Süfyan, al sana!
5: İmdat! İmdat! Ben Kureyş'in lideri Ebu Süfyan'ım! Bana yardım edin!
10: Ebu Süfyan'ın başı dertliymiş, koşun!
11: Geldik Ebu Süfyan, dayan!
12: Onu yaralayan adam bu olmalı! Vurun! Yürüyün üzerine, yürüyün!
5: Hanzala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün! Koşun! Hadi! Hadi!
8: Müslümanlar Allah'ın yardımıyla müşrikleri geri püskürtmüşlerdi. Düşman ordusunun sancaktarları öldürülmüştü. Kureyşliler kaçmaya başlamışlardı. Okçular tepesindeki okçular savaş meydanındaki durumu daha iyi görebiliyorlardı. Görünüşe göre kesin bir zafer kazanılmıştı. Müşrikler geri çekilirken kıymetli mallarını da bırakmak zorunda kalmışlardı.

0: Bu durumda sıra ganimet toplamaya gelmiş olmalıydı.
1: Ne duruyoruz? Zafer bizim. İnip diğer kardeşlerimizle birlikte ganimetleri toplayalım. Hadi yürüyün.
2: Durun. Siz Resulullah'ın sakın yerlerinizden ayrılmayın. Bizim öldürüldüğümüzü görseniz de yardımımıza koşmayın. Ganimet topladığımızı görseniz de bize katılmayın. Bizi arkamızdan koruyun dediğini duymadınız mı? Durun.
3: Resulullah beni sizin başınıza kumandan tayin etti. Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
1: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
2: Ey Müslümanlar, peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
0: Okçuların tepeyi terk ettiği sırada beklenmedik bir gelişme oldu. Yenilgiyi kabullenmek üzere olan müşrikler için bir umut ışığı doğmuştu.
4: Halit, buraya gelirken Müslümanlarla meydan savaşı yaparsak mutlaka galip olacağımıza inanıyor. Ama bugün Bedir vakasından daha ağır bir yenilgiye uğrayacağız.
5: Kureyş nesi var nesi yok bırakarak kaçıyor.
4: Neden süvarilerini kullanmıyorsun?
5: Denedim ama başaramadık.
4: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
5: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
6: Askerler, hazırlanın. Harekete geçmek için hazır olun. Mızraklılar sağ tarafa, okçular sol tarafa. İlk hedefiniz tepedeki okçular. Onları etkisiz hale getirince tepenin arkasından dolanıp düşmanın arka tarafına geçeceksiniz. Hazır ol. İleri.
0: Müşriklerin Halid bin Velid kumandasında yeni bir saldırıya geçtiğini fark eden Abdullah bin Cübeyr, emrinde kalan 10 kadar askeri mevzilendirdi.
3: Tepenin üzerine yayılın, oklarınızı hazırlayın, kılıçlarınız da yanınızda olsun. Oklar bittiğinde aşağı inip onları engellememiz gerekecek. Hazır, fırlatın. Oklarınız bitene kadar atmaya devam.
7: Artık okumuz kalmadı.
8: Kılıçları sıyırın, hadi.
0: Halid bin Velid amacına ulaşmış, tepenin çevresinden dolaşarak Müslümanları arkasından sarmıştı. Kaçmakta olan müşrikler Halid bin Velid'in hamlesini görünce geri döndüler. Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştı. Hangi tarafa dönseler mücadele etmeleri gereken bir düşman vardı. Müşriklerin içinde Resulullah'ı öldürmeye ant içmiş olanlar vardı. Gözleri Hazreti Muhammed'i arıyor, onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Ümmü Süleym, Nesibe Hatun ve Hazreti Ayşe'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaşın gerisinde yaralıların tedavisiyle meşguldü. Müslümanların zor durumda kaldığını gören Nesibe Hatun kılıcını alarak ilerlemeye başladı.
9: Nesibe, nereye?
10: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed nerede? O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım.
9: Allah yardımcın olsun.
0: Nesibe Hatun yanına ulaştığında peygamberimiz nereden geldiğini anlayamadığı darbelerle sarsıldı. Utbe bin Ebi Vakkas'ın fırlattığı bir taş mübarek yüzünü yaraladı. Yanağında bir yara açılmış ve alt çenesinin sağ ön tarafındaki birkaç dişi kırılmıştı.
10: Aman ya Rabbi! Ya Resulallah! İyi misiniz?
0: Resulullah bu yaraların dayanılmaz acısını hissediyordu ki bu defa Abdullah bin Şahab'ın attığı taşın alnına isabet etmesiyle başındaki miğfer parçalandı. Yüzündeki kanı silen Resulullah kendilerini Allah'a davet ediyor olduğu halde peygamberinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur demekten kendini alamadı.
10: Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
11: Anne, senin burada ne işin var?

0: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
1: Evet, o İbni Kamiye.
0: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etme. Resulullah.

0: Hesibe Hatun gibi onun civarından ayrılmayan biri daha vardı. Musab bin Umeyr.
1: Musab! Arkana bak!
2: Ey Muhammed! Ecelin benim elimden olacak!
0: Musab bin Umeyr, Nesibe Hatun ve birkaç sahabi İbni Kamiye'nin önünü kestiler. İbni Kamiye ilk darbeyi Nesibe Hatun'un omzuna indirdi.
2: Alsana!
1: Anne! Şemaz! Dikkat et!
2: Alsana!
1: Allah'ım! Şemaz da şehadet erdi. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
0: Kamiye'nin üçüncü darbesi Musab bin Umeyr'in sancağı tutan sağ koluna oldu.
1: Sancak!
3: Allah'ım yardım et!
1: Sancak düşüyor! Musab'ın kolu koptu! Sancak düşüyor! Sancak!
0: Peygamberimiz iki kolunun kesilmesiyle yüzüstü düşen arkadaşı Musab'ı görünce İbni Kamiye'ye "Allah seni perişan etsin" diye beddua etti. İbni Kamiye Musab'ın peygamberimiz olduğunu zannediyordu. Aslında peygamberimize kadar ulaşmış ve onun başına da bir kılıç darbesi indirmişti. Ancak Talha bin Ubeydullah elini kılıcın önüne koyarak parmaklarını kaybetme pahasına bu darbenin Resulullah'a isabet etmesini önlemişti. Peygamberimizin miğferi yanağını sıkıştırmış ve demir parçaları yüzüne batmıştı. İbni Kamiye amacına ulaştığını sanıyordu. Sevinç naraları atarak arkadaşlarının yanına döndü.
2: Onu öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm!
4: Bugün zafer bizimdir.
5: Evet bizim.
4: Vahd-i Uzza'ya şükürler olsun. Muhammed öldürülmüş, duydunuz mu?
0: İbni Kamiye'nin saldırısından kurtulduklarında peygamberimiz yaralıların yaralarını sarmalarını söyledi. Nesibe Hatun oğlunun yarasını sararken oğlu da onun yaralarını sardı.
3: Oğlum, şu sargı bezini kolunun altından geçirelim hadi. Tamam. İşte tamam oldu. Çok acıyor mu oğlum? Ama bak, çok şükür kanaması durdu.
1: İyiyim ben anne.
3: Şükürler olsun Rabbime. Kılıcını kullanabilecek misin? Ha?
1: Evet, Allah'ın izniyle.
3: O zaman kalk yavrucuğum. Resulullah'ın yanında çarpışmaya devam et. Tehlike geçmiş değil. Hadi.
0: Düşmanla kahramanca çarpışan bu kadına peygamberimiz, "Nesibe, senin katlandığın şeye kim dayanabilir?" diye sordu.
3: Sana ana babalarımız, evlatlarımız ve canlarımız feda olsun ya Resulallah. Allah seni düşmanına muzaffer kılsın. Gözünü aydın etsin. Başka ne isterim?
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedefleriniz

0: geliştirici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in ashabına, ailesine, akrabalarına ve bütün ümmete yakınlığı. Ashabtan bazılarının bu konuda tartışmaları ve Hazreti Peygamber'in onları tasdik etmesi. Bir gün mescitte Resulullah'ın önünde oturduk. Ensardan ve muhacirlerden bir gruptuk. Beni Haşim'den de bir grup vardı. Resulullah'a hangimizin daha yakın olduğu, Resulullah'ın hangimizi daha çok sevdiği hususunda tartıştık. Biz Ensar, biz ona iman ettik, ona tabi olduk, onunla beraber savaştık. Düşmanın göğsüne çıkan asker bizlerdik. O halde biz, Resulullah'a herkesten daha yakın ve daha sevimliyiz dedik. Muhacir kardeşlerimiz ise, biz Allah ve Resulü ile hicret ettik. Aşiretimizden, aile efradımızdan, malımızdan ayrıldık. Sizin bulunduğunuz savaşlara biz de iştirak ettik. Siz neyi görmüşseniz biz de onu gördük. O halde biz Resulullah'a da

daha yakın ve daha sevimliyiz dediler. Beni Haşim'den olan grup da biz peygamberin aşiretiyiz. Sizin hazır bulunduğunuz her yerde biz de hazır bulunduk. O halde biz peygambere daha yakınız ve onun yanında daha sevimliyiz dediler. Biz bu durumdayken Resulullah çıka geldi ve siz niye tartışıyorsunuz dedi. Bunun üzerine biz peygambere söylediklerimizi aktardık. Peygamber Ensar'a hitaben doğru söylediniz. Sizin bu hakkınızı kim sizden alabilir dedi. Ve biz ona muhacir kardeşlerimizin söylediklerini de haber verdik. Hazreti Peygamber doğru söylediler. Bu hakkı onlardan kim alabilir dedi. Ona Beni Haşim kabilesinden olan grubun söylediklerini de aktardık. Hazreti Peygamber doğru söylüyorlar. Onlardan bu hakkı kim alabilir dedikten sonra sizin aranızda hüküm vereyim mi dedi. Evet, babamız ve anamız sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü, hüküm ver dedik. Hazreti Peygamber, ey Ensar topluluğu, size gelince ben sizin kardeşinizim dedi. Bu sözü işiten Ensar bir ağızdan, Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederiz ki biz tartışmayı kazandık dediler. Resulullah devamla, ey muhacir topluluğu, size gelince ben sizden bir kişiyim dedi. Muhacirler de hep bir ağızdan, Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederiz ki biz bu davayı kazandık dediler. Hazreti Peygamber devamla, size gelince ey Haşimoğulları, siz bendensiniz, ben de sizdenim buyurdu. Böylece hepimiz peygamberin huzurundan çıktık. Hepimiz razı ve peygamberle övündüğümüz halde ayrıldık. Hazreti Peygamberin Halid'i Bedir ashabına eziyet vermekten, halkı da Halid'e eziyet vermekten men etmesi. Abdurrahman bin Avf, Halid bin Velid'i peygambere şikayet etti. Peygamber, ey Halid! Bedir ehlinden olan bir kişiye eziyet verme. Eğer sen Allah yolunda Uhud dağı kadar altın versen, yine de onun ameline yetişemezsin, dedi. Halid, evvela onlar benim aleyhimde konuştular, sonra da ben onlara cevap verdim, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, sakın Halid'e eziyet vermeyiniz. O, Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır. Allah Teala onu kafirlerin üzerine çekmiştir, dedi. Abdurrahman'la Halid bin Velid arasında bir münakaşa oldu. Halid, ey Af'ın oğlu! Bir veya iki gün benden önce Müslüman olmaklığınla bana karşı gururlanma, dedi. Halid'in bu sözü Hazreti Peygamber'in kulağına gittiğinde, ne olursunuz, ashabımı benim için bırakınız. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer sizden herhangi bir kişi Allah yolunda Uhud dağı kadar altın verse, sahabilerimin vermiş olduğu yarım avuç sadakaya yine yetişemez, dedi. Bundan bir müddet sonra Abdurrahman bin Avf ile Zübeyr arasında münakaşa oldu. Hazreti Halid, ey Allah'ın peygamberi, sen Abdurrahman'a cevap vermekten beni men ettin. İşte Zübeyr ona küfrediyor, dedi. Hazreti Peygamber, onlar Bedir ehlidirler. Bazıları diğerine daha yakındırlar, dedi. Hazreti Peygamber'in Allah benim ashabımı üstün kılmıştır sözü. Hazreti Peygamber, Allah benim ashabımı peygamberler ve resullerin haricinde kalan herkesten üstün kılmıştır. Ashabımdan benim için 4 kişiyi seçmiştir. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Allah onları bana arkadaş kılmıştır. Bütün sahabilerimde hayır vardır. Benim ümmetimi diğer ümmetlerden üstün kılmıştır. Benim ümmetimden 4 kuşağı seçmiştir. 1., 2., 3. ve 4. kuşaklar buyurdu. Hazreti Peygamber'in muhacir ve ensar hakkındaki tavsiyesi. Hazreti Peygamber vefat edeceği anda, ey Allah'ın Resulü, bize vasiyette bulun dediler. Hazreti Peygamber, size herkesten önce İslam'a giren muhacirlerin hakkını vasiyet ediyorum. Onlardan sonra çocuklarının hakkını vasiyet ediyorum.
Eğer bunu gözetmezseniz sizin ne farz ne de

nafile ibadetleriniz kabul olunmaz dedi. Hazreti Peygamber'e ölümünün yaklaştığı haberi geldiğinde eski elbiselerine büründüğü halde çıkarak minber üzerine oturdu. Halk peygamberin çıktığını işitince çarşı pazardakiler de gelerek mescitte hazır bulundular. Peygamber evvela Allah'a hamd ve sena ettikten sonra "Ey insanlar! Şu ensardan olan kabile hakkında benim hatırımı sayıp gözetiniz. Onlar kendisinden yediğim soframdır. Sırrımı kendisinde sakladığım heybemdir. Onların iyilerinden kabul ediniz. Kötülerinin suçunu affediniz." dedi. Hazreti Peygamber'in ashabına küfretmekten men etmesi. Malik bin Duhşün'den söz açıldı. Halk onun aleyhinde konuşmaya başladı. Ona münafıkların başı deniliyordu. Hazreti Peygamber, "Ashabımın yakasını bırakınız, onlara küfretmeyiniz." buyurdu. Allah'ın Resulü, "Kim ki benim ashabıma küfrederse, Allah da, melekleri de ve bütün insanlar da ona lanet ederler." buyurdu. Allah'ın Resulü, "Sakın ashabıma küfretmeyiniz. Ashabıma küfredenlere Allah lanet etmiştir." buyurdu. İbn Abbas'ın sahabileri kötü bir şekilde sakındırması. Bir kişi İbn Abbas'a gelerek "Bana öğüt ver." dedi. İbn Abbas, "Allah'ın takvasını vasiyet ediyorum sana. Sakın Hazreti Peygamber'in ashabını kötü bir şekilde anma. Çünkü onlar için Allah'ın ne takdir ettiğini bilemezsin." Hazreti Peygamber'in Ehl-i Beyt'i hakkında tavsiyesi. Hazreti Peygamber, "Ben Ehl-i Beyt'imi size emanet ediyorum." dedi. Bundan bir müddet sonra da vefat etti. Fatıma, Hazreti Peygamber'e geldi. Sırtında Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin vardı. Elinde Hazreti Hasan için pişirilmiş bir yemek kabı bulunuyordu. Onunla Hazreti Peygamber'e gelerek onu peygamberin önüne koydu. Hazreti Peygamber, "Ebul Hasan nerede?" diye sordu. Fatıma da evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Resulullah Hazreti Ali'yi de çağırdı. Resulullah, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin oturup birlikte yemek yediler. Bundan önce Hazreti Peygamber herhangi bir yemek yediğinde mutlaka beni çağırırdı. Hazreti Peygamber yemeği bitirdikten sonra onların üzerlerine elbisesini gererek, "Ya Rab, onlara düşmanlık yapanlara düşman ol, onlara yardımcı olana yardımcı ol," diye dua etti. Hazreti Peygamber, "Ey Abdülmuttalib oğulları, ben sizin için Allah'tan üç şey dilerim. Allah sizi hep kuvvetli etsin, cahil olanlarınıza ilim versin, sapkın olanlarınıza da hidayet versin. Allah'tan sizi cömert ve merhametli kılmasını da dilerim. Eğer bir kişi rükünle makam arasında saf tutar, namaz kılar, oruç tutar, eğer bu kişi Muhammed'in aile efradına buğzu olduğu halde ölürse, cehenneme girer," buyurdu. Hazreti Peygamber, "Kim Abdülmuttalib oğullarından birisine iyilik yaparsa ve dünyada onun karşılığını görmezse, yarın kıyamette onun iyiliğine karşılık vermek benim boynumdadır. Bana kavuştuğu zaman ona veririm," buyurdu. Hazreti Ömer'in Hazreti Peygamber soyuna bağlanmaktan sevinç duyması. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin kızıyla evlendiği zaman halka, "Niçin bana göz aydınlığı dilemiyorsunuz? Çünkü ben Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde her sebep ve nesep kesilir. Ancak benim sebebim ve nesebim kesilmez," dediğini duydum dedi. Kureyş'in fazileti. Katade bin Numan ez-Zaferi Kureyş hakkında konuştu. Sanki onları tenkit ediyordu. Hazreti Peygamber, "Ey Katade, sakın Kureyş'e küfretme. Belki bir gün gelir onlardan senin amellerinin sönük kalacağı kimseler görürsün. Eğer onların azmayacaklarından emin olsaydım, onların faziletlerini kendilerine söylerdim," buyurdu. Hazreti Peygamber, "Kureyş'i takdim ediniz. Onların önüne geçmeyiniz. Eğer Kureyşlilerin azmayacaklarından emin olsaydım,
kesinlikle Allah katında onlar için hazırlananı haber verirdim buyurdu. Hazreti Peygamber bir gün Hazreti Ayşe'nin hücresine girerek, eğer Kureyş azmayacak olsaydı kesinlikle Allah katında onlar için hazırlananı kendilerine haber verirdim buyurdu. Hazreti Peygamber, güvenilir kimse ararsanız Kureyş'te arayın. Kesinlikle Kureyş'ten emin olan bir kimsenin başkalarından emin olan bir kimse üzerinde üstünlüğü vardır. Kureyş'in kuvvetlisi için iki fazilet, başkasından olan kuvvetli içinse bir fazilet vardır buyurdu. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer'e kavmini benim için bir araya getir dedi. Hazreti Ömer, Kureyş'i Resulullah'ın hane-i saadetinin yanında topladı. Sonra Peygamber'in huzuruna girerek, ey Allah'ın Resulü, bunlar mı senin yanına gelsin yoksa sen mi onların yanına çıkacaksın diye sordu. Hazreti Peygamber, ben onların yanına çıkacağım dedi ve onlara gelerek, aranızda sizden olmayan birisi var mıdır dedi. Evet vardır. Aramızda haliflerimiz, kız kardeşlerimizden gelen yeğenlerimiz ve azat ettiğimiz kölelerimiz vardır dediler. Hazreti Peygamber, bizim haliflerimiz bizdendir. Yeğenlerimiz ve azat ettiklerimiz de bizdendir. Şunu bilin ki Allah'ın dostları ancak müttaki kimselerdir. Eğer siz bunlardan olursanız ne âlâ. Aksi takdirde dikkat ediniz. Halk kıyamet gününde amelleriyle gelip de siz de ağır yüklerle gelmeyiniz ki sizden yüz çevirmeyelim dedi. Bunları söyledikten sonra ellerini kaldırarak, ey insanlar! Kureyş emanet ehlidir. Kim onların düşüşlerini ve kayışlarını araştırırsa Allah o kimseyi burnu üzerine düşürür dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Haşimilere, Ensara ve Araplara buğz etmek. Hazreti Peygamber, Beni Haşim ve Ensara buğz etmek küfürdür. Araplara buğz etmek nifaktır buyurdu. Hazreti Peygamber'e ilk kavuşanlar Kureyşlilerdir. Hazreti Peygamber, ey Ayşe, senin kavmin, ümmetimin içindeki kavimlerin hepsinden daha önce ve daha süratli bir şekilde bana iltihak edeceklerdir diyerek içeri girdi. Hazreti Peygamber oturduktan sonra, ey Allah'ın Resulü, Allah beni sana feda etsin. İçeri girdiğinde beni korkutan bir konuşma yaptın deyince, Hazreti Peygamber bana bunun ne olduğunu sordu. Ben de senin o konuşmandan anlaşılıyor ki benim kavmim ümmetimin hepsinden daha önce ölüp sana iltihak edecektir dedim. Hazreti Peygamber evet durum böyledir dedi. Bu neden böyle oluyor dedim. Hazreti Peygamber ölüm onları biçecektir. Ümmet onlara halifelik vermemek için onları helak etmeye çalışacaktır dedi. Ben senden sonra halk nasıl olacak veya o zaman halk nasıl olacak diye sordum. Hazreti Peygamber çekirge gibi kuvvetliler zayıfları yiyip tüketecektir ve durum kıyamet kopuncaya kadar da böyle devam edecektir buyurdu. Hazreti Peygamber'in kendisinden sonra gelenlere müjdesi. Hazreti Peygamber'le beraber oturuyorduk. İman yönünden ehli imanın en üstününün kim olduğunu bana haber veriniz dedi. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, meleklerdir dediler. Hazreti Peygamber, melekler öyledir ve öyle olmaları da gerekir. Onların öyle olmasına ne mani olabilir ki? Allah onlara bulundukları mertebeyi vermiştir. Ben onları sormuyorum dedi. Sahabiler, o halde Allah'ın peygamberlikle şereflendirdiği peygamberlerdir dediler. Hazreti Peygamber, peygamberler böyledir ve böyle olmaları da haklarıdır. Allah onlara bulundukları mertebeyi vermişken onların böyle olmasına ne mani olabilir dedi. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, şehitlerdir. Peygamberlerle beraber olup şehit düşenlerdir dediler. Hazreti Peygamber, onlar da şereflidir ve şerefli olmaları haklarıdır. Allah onları şehadet mertebesiyle şereflendirdikten sonra onların böyle olmasına ne mani olabilir?
Ben onları sordum.

0: Sormuyorum, dedi. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir deyince, Hazreti Peygamber, bazı kavimlerdir ki hala atalarının bellerinde olup benden sonra gelecekler, beni görmedikleri halde bana iman edecekler, beni tasdik edeceklerdir. Duvarlarda asılı duran mushafı görerek içindeki hükümlere uyarlar. İşte imanı en üstün olanlar bunlardır, buyurdu. Hazreti Peygamberle birlikte kahvaltı ettik. Yanımızda Ebu Ubeyde bin Cerrah da vardı. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bizden daha üstün birisi var mıdır? Biz seninle beraber Müslüman olduk, cihad ettik, dedi. Hazreti Peygamber, evet, daha üstünü vardır. Bir kavim vardır ki, beni görmedikleri halde bana iman ederler, buyurdu. Hazreti Peygamber, beni görüp de bana iman edene cennet olsun. Beni görmediği halde bana iman edene cennet olsun, buyurdu ve bu sözü 7 defa tekrarladı. Hazreti Peygamber'in kardeşlerimi ne zaman göreceğim diye temennide bulunması. Hazreti Peygamber, benden sonra bir kavim gelecektir. Onlardan birisi beni görmek için aile efradını ve bütün malını feda etmeye can atacaktır, dedi. Hazreti Peygamber, beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok istiyorum, buyurdu. Hazreti Peygamber, kardeşlerime ne zaman kavuşacağım, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz, dediler. Hazreti Peygamber, evet, siz benim ashabımsınız, benim kardeşlerim beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir, buyurdu. Ümmeti Muhammed'in üstünlüğü. Hazreti Peygamber, bu ümmetin meselesi yağmurun durumuna benzer. Bilinmez, yağmurun evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu, buyurdu. Hazreti Peygamber, Allah'ın yeryüzünde seyahat eden bir grup melekleri vardır. Onlar, benim ümmetimin selamını bana tebliğ ederler, buyurdu. Yine Allah'ın Resulü, benim hayatım sizin için hayırlıdır. Siz soruyorsunuz, benden cevap alıyorsunuz. Benim vefatım da sizin için hayırlıdır. Sizin amelleriniz bana arz edilir. Hayrını gördüğümde Allah'a hamd ederim. Şerrini gördüğümde de sizin için af talebinde bulunurum, dedi. Bu ümmetin azabı dünyada eziyet çekmektir. İbni Ziyad'ın yanında oturuyordum. Yanında Abdullah bin Yezid de vardı. Haricilerin kellelerini getirdiler. Her kelle yanımdan geçerken cehenneme doğru git diyordum. Abdullah bin Yezid, sakın bunu söyleme. Ben Hazreti Peygamber'in bu ümmetin azabı dünyasındadır dediğini duydum, dedi. Ubeydullah bin Ziyad halkı şiddetli bir şekilde cezalandırıyordu. Allah Resulü'nün ashabından birisinin yanına oturdum. Bana biliyor musun, Hazreti Peygamber, bu ümmetin cezası kılıçladır demişti, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: ve gözlerimi nurlandır. Arkamı yani mazimi, önümü yani geleceğimi, üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534-356-8630.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312-485-2220. 0312-485-2220. Damla Gayrimenkul, kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312

0: 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir suresi ya da Mümin suresinden devam ediyoruz. Melekler Müslümanlara dua ediyorlardı. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهِ Allah Azze ve Celle Müslümanlarla meleklerin birlikte oluş hallerini bize anlatıyor. Onlar sizi teyit ediyor. Yalnız kalmış olsanız bile, kuşatılmış olsanız bile bunlar var. Bir kadın yalnız başına, eşinden sürekli dayak yiyen evinde biçare bir kadın var. Bir çocuk var, babası Müslümanlığına, imanına rıza göstermiyor. Ya da aynı şekilde bir kız var, tesettürüne aile itiraz ediyor. Bunlar o meleklerin kendileri adına dua ettiğini, istiğfar ettiğini düşünsünler. Onlarla olan irtibatları üzerinden yüreklerine Allah'ın inayetiyle, lütfuyla sekinet gelecektir. Peki devam ediyor 8. ayet-i kerime, Gafir suresi. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti vaadtehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Rabbena ya Rabbena, ey Rabbimiz, mürebbimiz, sahibimiz. Ve edhilhum cennati adnin illeti vaadtehum. O kullarına vaat etmiş olduğun cennet, o cennete onları al ya Rabbi, koy ya Rabbi. Ve edhilhum cennati adnin. Adin cenneti, ikamet cenneti demek. O ikamet cennetini onlara al. Vaadtehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Ve men salaha ve men amene ve min abaihim, babalarından iman edenleri, eşlerinden, zürriyetlerinden iman edenleri, onları da onlarla beraber cennetini al ya Rabbi. Cennetu adnin yedhulunaha ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim vel melaiketu yedhuluna aleyhim min kulli bab. Yani Ra suresinde de Cenab-ı Hak yine o durumu anlatırken cennetu adnin yedhulunaha. Adın cenneti ki oraya girer, onlar girerler, ama onlar girerler derler ki ya Rabbi, nerede bizim çocuklarımız, eşlerimiz, ailelerimiz? Allah Teala onlara lütuf olsun diye وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, eşlerinden, ailelerinden, babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden iman edenleri de onlarla beraber cennete koyar. Her ne kadar onların makamı, amelleri Müslümanların makamına ulaşmıyorsa, babası Müslüman, çocuğu Müslüman, ama babasının derecesine ulaşamıyorlarsa, bir alimin çocuklarıysa bunlar, akrabalarıysa, Allah Teala o alime olan iltifatından dolayı onları da o alimin cennette derecesine, seviyesine yükseltecek. Yani melekler bu şekilde Müslümanlara dua ediyorlar. İnneke entel azizul hakim. Sen ya Rabbi, aziz olan sensin Allah'ım. Yani mülkünde galip olan sen, senin hiçbir kararını kimse veto edemez ya Rabbi. Bütün kararların ve bunların hiçbirisi veto edilememesine rağmen aynı zamanda el hakim, insanlar korkmasın, şöyle düşünmesinler, Allah'ın yasaları değişmiyor, kararları değişmiyor, fakat dünya değişiyor. Değişen dünyada sürekli yeni sorunlar var. Yeni sorunlara karşı Kur'an-ı Kerim yeni çözümler nasıl üretebilir ki Allah'ın yasaları değişmiyorsa? Çünkü o hakimdir. Bütün zamanların ihtiyaçlarını ezeli ilmiyle bilir, yasalarını, ayetlerini, talimatlarını ona göre indirir. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

Ya Rabbi, melekler duaya devam ediyorlar. Yani o kullarını, Müslümanları, onlar yeryüzünde acı çektiler. Kadınlar, çocuklar, senin dini yaşayabilmek için uğraştılar, terlediler. Ömürlerini o yola feda ettiler ya Rabbi. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ Onların seyyiatını, günahlarını affeyle ya Rabbi. Onları o seyyiatın cezasından koru ya Rabbi, muhafaza eyle. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ Sen ya Rabbi, وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ اِذٍ O gün kimi o seyyiattan korursan, seyyiatın cezasından korursan, muzaf-ı mahzuf, yani وَمَنْ تَقِ جَزَاءَ السَّيِّئَاتِ Onun seyyiatın cezasından korursan, فَقَدْ رَحِمْتَهُ İşte ona rahmetin ulaşır ya Rabbi. Ona rahmetinle muamele edersin ya Rabbi. Ve zalike vel fevzul azim. Ve zalike yani Allah Azze ve Celle'nin azabı def etmesi, azabı onlardan meleklerin dualarından sonra uzaklaştırması ya da doğrudan uzaklaştırıyor olması. Ve zalik işte bu azabın Müslümanlardan gitmesi vel fevzul azim o. En büyük kurtuluştur, en büyük zaferdir ki Müslümanlar ona Allah'ın inayetiyle cennette ulaşacaklar. Bunlar اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Meleklerin, arşı taşıyan meleklerin وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Arşın etrafını saran Allah Azze ve Celle'yi orada hamd ile tesbih eden meleklerin duaları vardı. O dua ile Müslümanların ahirette halleri böyle olacak. Peki وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ Ashab-ı nar olan Kur'an-ı Hakim'le, Allah'la, Peygamber'le mücadele eden o zalimler, onların sonu nasıl olacak? Tekrar oraya dönüyor. Yani 6. ayet-i kerimeden tekrar kafirlere geliyor. Kafirlerin ahiret günü halleri nasıl olacak? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince يُنَادَوْنَ Onlara nida edilecek. Çağrılacak onlar. Neredesiniz diyecekler. Hani siz Allah'a meydan okuyordunuz. Müslümanlar hakkında bu kararları, idam kararlarını veriyordunuz ya. Ey adam diyecekler. Evinde hanımının İslam'ı yaşamasına müsaade etmiyordun. Tesettürle sokağa çıkmasına müsaade etmiyordun. Benim gibi bir adamın kızı örtünemez diyordun. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ Onlara nida edilecek. لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ Denecek ki onlara, bugün Allah Teala'nın size olan öfkesi, bugün birbirinize olan gazaptan daha fazladır. Peki Allah Teala'nın size ne zaman, hangi zamandaki öfkesi? اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ O sizi dünyada peygamberleri vasıtasıyla, alimlerle, meşayihle, Ezan Muhammediye ile imana, İslam'a davet ediyordu. Fetekfurun, siz inkar ediyordunuz. O zaman Allah Azze ve Celle'nin size olan öfkesi, bugün birbirinize bir öfkeniz var. Bu diyor ki beni sen aldattın. Bu diyor ki beni cehenneme sen getirdin. İşte şimdi aranızda tartışıyorsunuz, münakaşanız var. Allah Azze ve Celle'nin size dünyadayken öfkesi, bugün birbirinize olan öfkeden, gazaptan çok çok daha fazladır. Allah Azze ve Celle öyle buyuracak. O kafirlere bu şekilde kıyamet günü çağrı yapılacak. Onlar bu çağrıyı duyduktan sonra artık cehennemi gördüler. Hüküm onlar adına verildi. Kurtuluşları yok. Her şey onlara zahir oldu diyecekler ki قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ Ya Rabbi, bizi iki defa öldüren sensin. İki defa öldürdün. وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ Bizi iki defa dirittin. فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا Dirilişten sonra

çıkış var mı ya Rabbi diyecekler. Anlayacaklar. Buradan geriye dönüş yok. Bu ayet-i kerime, bazıları bu ayet-i kerimeden hareketle reenkarnasyonun var olduğunu söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Buradaki anlam şu şekilde, yani ruh, adam ölünce ruh başka bedenlere geçer mi, intikal eder mi? Etmez. İnsan bir tane ruhu vardır. Ölünce o ruh kendisine ayrılır. Bedeni toprağa koyarlar. O ruh başka bir bedene intikal etmez. Peki bu ayeti çarpıtıyorlar. Bir de Bakara suresindeki ayet var. Hangi ayet-i kerime? Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi. Bu ayeti de tarif ediyorlar. Diyorlar ki bu da reenkarnasyon delil olur olmaz. Keyfe tekfurune billahi. Onlar nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyorlar? Ne oldukları halde ve kuntum emvaten fahyakum. Siz ölüydünüz, fahyakum, o Allah sizi diriltti. Yani babalarınızın sulbünde henüz yaratılmamıştınız. Orada su halindeydiniz. Fahyakum. Allah Azze ve Celle size hayat verdi. Yani sizi diriltti. Dünyaya geldiniz. Thumme yumitukum. Sonra sizi öldürecek, ölüm meleği gelecek. Küllü nefsin zâikatul mevti. Ölümü tadacaksınız. Thumme yuhyikum. Sonra sura üflenecek, dirileceksiniz, kabirden kalkacaksınız. Thumme ileyhi turcaun. Ona döndürüleceksiniz. Yani ve kuntum emvaten fe ahyakum. Birinci emvat, ölü olma faslı, insan suretinde değildiniz. Sadece meniydiniz, yani yaratılmamıştınız. Ölüydünüz, bugünkü varlığınıza nispetle, bugün yapabildiklerinizi o gün su halindeydiniz. Babanızın sülbünde bunları yapamıyordunuz. Bu hayata göre ölü hükmündeydiniz. İşte burada da onu söylüyor. Kafirler ahirette bunu itiraf ediyorlar. Diyorlar ki, emet tenes neteyni, bizi iki defa öldürdün babalarımızın sülbünde. Bugünkü hayatımıza nispetle ölü hükmündeydik. Çünkü insan olmanın işlevini yerine getiremezdik. Oradan bayağı bir su olarak fosfoptik çukuruna gidecektik ya Rabbi diyorlar. Peki iki defa öldürdün. İkincisi ölüm meleği gelince olan ölüm. Ve ahyeyi tenesneteyni, iki defa bizi dirittin ya Rabbi. O da birinci anne karnında yaratılış, dünyaya geliş hali, sonra sura üflenince insanların kabirden diri olarak kalkması, Rableri huzuruna gitmesi. Kafirlerin hallerinden anlatmaya devam ediyor. Onlar ma yucadilu fi ayatillahi illellezine keferu. Kafir oldular, Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyorlardı. Peki bir de buradan bakın, onların halleri ahirette nasıl olacak? Hani dünyada fela yagrurke takallubuhum fil bilad. Onların şehir şehir dolaşması aldatmasın sizi. Onlar dünyada helak olacaklar, ahirette böyle perişan halleri olacak. Onlara bakın, yani bir dünyaya bakın, aynı ekranına bir de onların ahiretteki hallerini görün, orayı temaşa edin. İşte o zaman küfürden, küfür yobazlarından, her ne kadar bugün itibariyle bir parça gürsü görülseler de Müslümanlar onlardan uzaklaşacaklar. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. Neden o müşrikler bu haldeler, kafirler bu haldeler? Allah Teala onlara, yani sizin اَلَّذ۪ي اَنْتُمْ ف۪يهِ, olmuş olduğunuz bu durum, بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ, Allah'a çağrıldığında, sadece Allah'a davet edildiğinde, كَفَرْتُمْ, kafir olduğunuz, inkar ettiniz. Dediniz ki hayır, biz sadece Allah'a iman etmeyi kabul edemeyiz. Ve in yushrak bihi tu'minu. Eğer ona ortak koşulursa o zaman iman ettiniz. Yani siz yetkileri sınırlandırılan bir Allah'a inandınız. Dünyaya karışamayan, karıştırılmayan, yaratan ama yönetmeyen, kendi inancınızda yönetmesine, inancınıza göre müsaade edilmeyen bir Allah'a inandınız. Şimdi bu istikbali, bu hayatı kendiniz hazırladınız. Tıpkı Allah Azze ve Celle bunların bu halini bize Zümer suresinde 45. ayet-i kerimede de haber veriyor. Ve izâ zûke

Allahu vahdehu şme'ezzet kulubullezine la yu'minune bil ahire. Ahirete iman etmeyen o kişiler, onların yanında Allah Azze ve Celle yalnız başına o zikredildiğinde, yani putlar, insanlar, ideolojiler reddedilerek sadece Allah'a çağrıldığında işme'ezzet kulubullezine la yu'minune bil ahire. Allah'a ve ahirete iman etmeyenler, onlar kalpleri tiksindiler, daraldılar, olmaz dediler. Yalnız başına biz Allah'ı kabul etmeyiz. Bizim taşlarımıza, putlarımıza, ideolojilerimize, bunlara da teslim olacaksınız. Ve izâ dükürellezîne min dûnih, izâ hum yestebişirûn. Allah'tan başka ilahlar anıldığında, zikredildiğinde, o zaman onların yüzlerinin parladığı görülür. Burada da Cenab-ı Hak, neden bu hale geldi onlar? Çünkü onlar ve yüşrek bihi tu'minu. Eğer Allah'a şirk koşulursa o zaman inanıyordunuz, inanıyorlardı. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Ama bugün öyle bir yerdesiniz ki dün dünyada Allah Azze ve Celle'yi karıştırmıyordunuz. Devlete Allah karışamaz, topluma karışamaz, eve karışamaz. Ben çocuğumu dilediğim gibi yetiştiririm. Hanımım istediği elbiseyi, kıyafeti giyer. Kur'an hanımımın kıyafetine karışamaz diyordunuz. Peki Allah hükmederse biz de hükmederiz diyordunuz. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Bugün ise hüküm sadece ona aittir. Hüküm Allah Azze ve Celle'ye aittir. Fel hukmu lillahi, Allah'ındır. El aliyyi, yani o şanı yüce olan, kebir, azametli olan Allah Azze ve Celle'ye büyüklüğü, insanın ne kadar kelimeler kullansa bile büyüklüğünü ifade edemeyeceği kadar büyük olan Allah Azze ve Celle, hüküm sadece ona ait. Yani orada, ahirette nasıl hüküm verirse onun hükümlerine, tasarruflarına direnecek, karşı koyacak, veto edecek orada kimseler yok. Kafirlerin durumundan bahsetti, hem dünyada hem ahirette. Müslümanlardan bahsetti, meleklerin onlarla olan irtibatından. Yani dedik onlara, اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهِ. Bunlarla irtibat kurun, meleklerle beraber olun. Eğer meleklerle beraber olursanız, o zaman bütün engelleri aşarsınız. Çocuklarınıza, onların yüreklerine, meleklerle beraber olduklarını, meleklerin onların her adımını kayda geçtiğini anlatırsanız, o çocuklar büyüyünce hırsız olmaz, katil olmaz, zinakar olmaz, asi olmazlar. Çünkü biliyorlar ki her durumda, her halde onları gören, gözetleyen, Allah Azze ve Celle'nin talimatıyla onların hali murakabe eden melekler var. Bunu anlattıktan, Müslümanların zihnine yerleştirdikten sonra şimdi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine dönüyor. Bizi dünyaya taşıyor. وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. O size ayetlerini gösteriyor. Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ ayetlerini gösteriyor. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. Semadan size rızkı, yağmuru indiriyor. Yağmurun adı burada rızık. Rızk, yağmur anlamında. Neden? Sebep sonuç ilişkisi var arada. Mecaz-ı mürsel var yani burada. Allah Teala sonucu zikrediyor. Müsebbibi zikrediyor. Rızık. Peki onun sebebi ne? Yağmur. Yağmur olmasa rızık olur mu? Olmaz. O halde ve yunezzilu lekum mines semai rizka. Zannetmeyin ki tesadüfen oluyor bütün bunlar. Hayır. Ve fis semai rizkukum. Sizin rızkınız semada. Allah Azze ve Celle kararı orada alıyor. Oradan ne kadar yağmur yağacak, yere ne kadar inecek, bunların tarlalarında buğdayları, arpaları ne kadar artacak, bütün kararlar orada alınır, orada verilir. O halde o yağmuru yağdıran, o yağmurla o bitkiyi toprağın üzerine çıkaran, bütün bunlar Allah Azze ve Celle. O size ayetlerini gösteriyor. Semadan size rızık, yani yağmur indiriyor. وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُن۪يبِ. Şirkten kopan, ayrılan, gelen bütün mevcudiyetiyle
Allah Azze ve Celle'ye yönelenler

Ancak onlar Allah Teala'nın ayetlerini düşünüyorlar. Yağmurun nasıl yağdığını, insanların rızıklarının topraktan çıkmasına nasıl vesile olduğunu onlar Allah'a yönelenler anlıyor. Yani eğer yönelişiniz yoksa ve enibu ila rabbikum, o zaman Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini 100.000 defa Kur'an okumuş olsa bile o kişi ayat-ı beyinatı anlamaktan sonsuza kadar mahrum kalacak. Yani sadece bunlar anlayabiliyorsa o halde siz de onların arasına girin, siz de Rabbinize yönelin. فَدُعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ الْهُدِّينَ İhlas, muhlis olmak, اَخْلَسَ الدِّينَ لِلّٰهِ Dini bütünüyle Allah'a tahsis ediyor. Senden başka sığınak, barınak tanımıyorum ya Rabbi diyor. Müslümanlara da فَدُعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ الْهُدِّينَ Dini sadece ona ait kılarak o halde Rabbinize ibadet edin, o halde dönün Allah Azze ve Celle'ye. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler bu şekilde yönelişinizden hoşlanmasalar bile. Yani kafirler sizin onların sistemine zarar vermeyen İslam'ınızdan rahatsız olmazlar. Namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz ama küresel güçlerle hareket edebiliyorsunuz, rahatsız olmuyorsunuz, diyalog orada burada, oturuyorsunuz, Allah peygamber üzerine konuşuyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz, onlar size geliyorlar, siz onlara gidiyorsunuz. Ama bunu tebliğ ve davet zeminde değil de onların da yanlışlarını musamaha ederek yapıyorsanız o halde onlar sizden rahatsız olmazlar. Kimden rahatsız olurlar? Fedullâhe مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Muhlis olursanız, cihad idealiniz olursa, alem-i İslam'ın arasındaki bütün sınırları kaldırmak, engelleri kaldırmak, Üsküp'ten Cava Adalarına kadar bu ümmetin yeniden tek devlet olsun diye mücadele edecekseniz, ümmetin birliği, beraberliği uğruna ömrünüzü feda edecekseniz, o zaman kafirler sizden rahatsız olurlar. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Eğer kafir senden rahatsız değilse imanından şüphe duy kardeşim. Onunla beraber hareket edebiliyorsan, İsrail sevindiğinde sen de seviniyorsan, velev kerihel kafirun ayet tecelli etmiyorsa o adam aynanın karşısına geçsin. İmanla alakalı bütün ayetleri yeniden okusun. Desin ki neden ya Rabbi Müslümanlar ağlarken ben gülüyorum, seviniyorum. Güzel günler olacak. Güzel günler göreceksiniz diyorum etrafımdakilere. Yahudi sevinirken ben de seviniyorum. Neden bunlar? Halbuki Kur'an'ında buyurmuştun ki فَدُعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler kerih görseler, ayıplasalar olmaz bu asırda, bu zamanda böyle bir din, bunu etkisiz hale getirelim, böyle demeleri gerekirdi ama demiyorlar. Bende nasıl bir arıza problem var? Böyle demeli, böyle düşünmeli Müslüman. Yani siz onlar kerih görseler bile istikamet halinize devam edeceksiniz. Muhlis olmaya devam edeceksiniz. Siz öyle bir Allah'a iman ettiniz ki وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا Ayetlerini gösteren, rızkı indiren, yine o haber, huvenin haberi, rafi'u derecati zul arşi, o Allah Azze ve Celle dereceleri yükseltendir, derece derece yükselten, semayı tabaka tabaka yükselten, ehli cenneti yükseltendir, rafi'u derecati zul arşi, o meleklerin taşımış olduğu arş, o melekler ise dua ediyorlardı, işte o arşı taşıyandır o Allah Azze ve Celle. Zul arşi yulkir ruha min emri. Buradaki ruh vahiy anlamında, o vahiy min emrihi bi emrihi, emriyle indiriyor. Yulkir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadi. Kullarından dilediğine o ruhu, o vahiy indirendir o Allah Azze ve Celle. Hep o huvenin haberlerini getiriyor. Peki neden dilediğine indiriyor? Neden ruh diyor? Çünkü vahiy ile hayat veriyor. Neden dilediğine? Çünkü o Allah.

Allah Azze ve Celle fe'alun lima yurid. Dilediğini yapar. Nasıl senin boyun uzun, öteki kısa, saçın beyaz, öteki siyah, gözün mavi, ötekininki siyah. Ya Rabbi, neden onun gözleri siyah, benim gözlerim mavi demiyorsun? Neden onun boyu uzun, benim boyum kısa demiyorsun? Mülk ona ait. Dilediği gibi karar veriyor. Halkan ve mulken ve tasarrufen demişti. Yaratmasında dilediği gibi yaratır. Dilediği gibi idare eder. Dilediği gibi o Allah Azze ve Celle tasarrufta bulunur. Onun gibi peygamberliği de insanlar arasında seçiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a veriyor. Bütün alem, bütün kainat, bütün mahlukat adına Allah Resulü'nü seçiyor. Ona konuşuyor. O da Allah adına onun ayetlerini bütün insanlara tebliğ ediyor. Alâ men yeşâ'u min ibâdî liyunzira yevmet talâk. Neden Allah Azze ve Celle yulkir ruhe min emri liyunzira yevmet talâk? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o buluşma gününü hatırlatıp o gün hususunda uyarması için. Liyunzire'nin faili sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü litunzire diye de kıraat var. Efendimiz aleyhisselam doğrudan ona hitap eden bu şekilde de bir kıraat var. Buradan hareket ediyoruz ki liyunzire'nin faili sallallahu aleyhi ve sellem o buluşma günü hususunda insanları uyarman için Allah azze ve celle kulları arasından seçip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyi indirir. Peki yevmet talak, neden yevmet talak dendi o güne? Zalimlerle mazlumlar orada bir araya geliyorlar. Orada birleşiyorlar. Abidle mabut orada. Putlar da orada. Onlara secde edenler de orada. Allah Azze ve Celle de orada tecelli edecek. Müslümanlar da orada. Katiller de orada. Maktuller de orada. Tağutlar da orada. Onlara karşı direnirken, mücadele ederken şehit olanlar da orada. İşte orası yevmet talak, buluşma günü, insanların günahlarıyla yüzleşme günü. Yevmehum barizun, o günden bedel, o gün yevmehum barizun, yani haricune min kuburihim, bütün insanlar kabirlerinden çıkacaklar. Yevmehum barizun, la yekfa alallahi minhum şey'un. Onlardan hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye gizli kalmayacak. Neler yaptıysa dünyada, hata, zulüm, isyan, tuğyan, zina, hırsızlık, millet malı, devlet malı, neler aldılar, talan ettilerse, işte orada yüzleşme var. يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَ عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Allah Azze ve Celle soracak. Bugün saltanat kime ait? Kimin? Lillahil vahidil kahhar. Kimse veremeyecek. Kimse hayatta kalmadığından cevap veremeyecek. Ya da vermeye mecali olmayacak. O soracak, yine o cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar. Bugün bütünüyle mülk, bir olan, eşi benzeri olmayan, kahhar olan, dilediğini dilediği zaman kahreden, perişan eden, mağlup eden Allah Azze ve Celle'ye ait diyecekler. Lillahil vahidil kahhar. Nasır bin Ahmet adında 4. yüzyılda Nişabur, orada hükümdar olan birisi var. Nişabur şehrin fethedince orada tahtını kuruyorlar. Çıkıyor tahtın üzerine. Diyor ki bu şehrin açılışını fethi Kur'an-ı Kerim'le kutlayalım. Oradakilere de okuyun diyor. Oradan birisi, alim, arif birisi öne çıkıyor. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. Yevmehum barizun. O gün onlar açık olacaklar, bariz olacaklar. La yekfa alallahi minhum şey. Hiçbir şey onlardan Allah'a gizli olmayacak. Limenil mulkul yevm. Yeryüzün sultanları vardı. Sisi'ler vardı, Obama'lar vardı, katiller vardı, ölüm kararları verenler vardı. Onlar la yüsel olduklarını, bunların hesabının kendilerine bir gün sorulacağını düşünmezlerdi. Peki kıyamet günü limenil mulkul yevm denecek ki
Bugün saltanat

0: Kimin, nerede o sultanlar, dünyanın zalimleri, devlet başkanları? Kimse korkudan cevap veremeyecek. Lillahil vahidil kahhar, kahhar olan, bir olan Allah Azze ve Celle'nin diye gayipten bir ses gelecek. Onu duyacaklar. Allah Azze ve Celle cevap verecek. Ehli cennete ait olabilir bu ifade. Ama netice itibariyle bu hayat ahirette bu şekilde noktasını alacak kardeşlerim. Bu ayet-i kerimeyi o arif kişi okuyunca hemen Nasr bin Ahmet tacını çıkarır dışarıya, yere oturur. Mülk senin ya Rabbi, Malik de sen, Melik de sen Allah'ım der. Yani siz makam neyi gerektiriyorsa Kur'an-ı Hakim'le birlikteliğimizi öyle kurmalı ki o makam hangi ayeti okumayı gerektiriyorsa muktezai hale göre o ayeti okumalı. Yani o adamı saltanatını teşvik edecek, tervic edecek ayetleri değil de onu o tahtın fitnesinden koruyacak, himaye edecek, aklını başına al diyecek ayeti okumalı. Allah Teala bu noktada hepimize muvaffakiyetleri ihsan etsin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 1 ila 9. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi. Radyo HD.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60

0: 5.25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine iyilik adına, iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Defter'den herkese merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aradan sonra siz değerli dinleyicilerimizle birlikteyiz yeniden. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Benim hakikaten uzun zaman oldu. Ramazan ayı girdi araya. Akabinde bayram. Sizleri özledik. Hayra koşanlarla beraber inşallah Allah Azze ve Celle birbirimize hayırda yarışan, hayra koşan kullarının arasına katıversin bizleri. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz can dostlar. Bu akşam çok kıymetli, çok değer verdiğim Mustafa Hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, afiyette misiniz?
1: İyi şükür. Yani dünyada ne kadar olunacaksa, bir Müslüman gözüyle bakınca ne kadar huzurlu olacaksak o kadar. Ya da ne kadar mutlu olacaksak o kadar işte.
0: Eyvallah.
1: İçimizde iyi hislerimiz çok. Yapamadıklarımız, yapmaya niyetlendik de ortada kaldıklarımız ya da hiç umursamadığımız mevzular o kadar çok ki muhasebe ettiğimizde gördüğümüz şey o, biz özlenen adam değiliz. İsmi çok güzel programın, hayra koşanlar. O, ben koşanlardan değilim, hayra yürümek isteyenlerdenim ama onu bile beceremiyorum. O minvalde söylemiş olayım.
0: Estağfurullah kıymetli hocam. Bu konuyu bir abimle Latife olsun diye konuşuyorduk. İşte diyordum ki abi hayra koşanlar programın adı. Yahu Osman bayra koşanlar olsaydı ben gelirdim diyor. Ama evet. Biz hayra koşamıyoruz, bayra koşuyoruz.
1: Eyvallah.
0: Biz de bayır içerisinde inşallah bir gün o hayra koşan, hayırda yarışan kullardan oluruz diye ümit edelim. Kıymetli hocam, ben zati hallerinizi tanıyorum. Uzun zaman oldu, uzun yıllardır. Sizden çok istifade ettik elhamdülillah.
1: Estağfurullah.
0: Bir de dinleyicilerimiz tanısınlar istiyorum sizin ağzınızdan. Mustafa Ağır Alioğlu kimdir?
1: Çok zor bir soru. Balığa demişler ki deniz nasıl bir yer? Bilmiyorum demiş. Ya beni bir çıkarın da bir bakayım, ondan sonra size anlatırım denizi demiş. Ben de o minvalde duruyorum şeyi. Ya bir öğretmenlik yaptım. İlkokul öğretmenliğim oldu. Çocukların dünyasında fazlaca olduğum. Ama her şeyi herkes kadar sevme hastalığı. Kısa boylularda olan hastalık bende de var. Her şeyi herkes kadar sevmek ya da her şeyi herkes kadar başarmak arzusu.
0: Uzun boylularda bu yok mu? Mustafa
1: uzun boylular daha rahattırlar. Onlar. Ya ne uğraşacağım ya, olanı hallederiz tamam işte derler. Onlar daha rahattırlar. Bizim için dünya daha küçük ya. Yani içimize koyacağımız yer çok az olduğu için hırs yaparız. Geniş, uzun boylular geniş olurlar. Onlar hırslar olmaz. Bu benim tespitim değil. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tespiti bu. Çok rahat olurlar. Aşık olamazlar mesela. Kısa boyla çok kolay aşık olurlar. Hmm. Çok kolay severler. Hırs yaparlar. Çok kolay kavga ederler. O tip bir dünyası var. Ben de o kısa boylulardanım. Hırs yapmışım hayata karşı. Biraz içtimai, biraz beşeri münasebetlerinde ileri seviyede kalmaya çalıştım zaman zaman. Okumayı sevdim. Ziyadece vazgeçemedim. Belki çocukların saikiyle okumayı sevdim. Hani sen bize oyun oynamayı mı, kitap okumayı mı öğretmeye geldin dediklerinde muhasebem bana evet, sen kitap okumayı, sevdirmeyi ve okumayı sevmeyi amaçlamalısın bu dünyada diye öyle başladım. Zaten din de öyle başlatıyor bizi. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min galak. Rabbinin adıyla oku derken aynı keyfiyette bakıyor. Yani insan ihtiyacı olan şeyin Allahu Teala tespitini yaptı zaten. Yani bu insana bu lazım. Bu tespitin arkasına insan ne kadar durursa o kadar var zaten. Efendimiz durduğu kadar var. Adem Aleyhisselam'a mesela isimlerin hakikatini Allah-u Teala meleklerle hadi bana şu eşyanın isimlerin adını söyleyin dediğinde melekler ya Rabbi biz senin bildirdiğinden fazlasını bilmeyiz dediler. Adem Aleyhisselam'a öğrettiğinden sonra Adem Aleyhisselam meleklere öğretiyor isimleri. Dolayısıyla insan öğrenmeye açık bir dünyada yaşamak zorunda.
0: Evet.
1: Bir Müslüman hele bunu tamamen yapmak zorunda. Hiç kimse kitaptan ayrı duramaz. Düşünün ki Allah-u Teala kitapla bizi barışık olsun diye Adem Aleyhisselam'dan başlayan çizgi de bize kitap hediye etti. Buna uyduğunuzda siz kıymetli olursunuz. Mekke'ye indi, Mekke Ummul Kura oldu. Peygamber Efendimiz'e indi, iki cihan serveri oldu. Sahabeye indi, yıldızlar oluverdiler. Bunu Kur'an başardı. Yani ya da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yüklediği hikmetle insanlar başardılar bunu. Dolayısıyla kitaptan uzak kalmamak lazım. Efendimiz buyuruyor ya, kitaplaşın, kitaplaştırın. Israrla söylediği şeydi bu. Kitaplaşın, o okuma yazmanın olmadığı bir dünyada Efendimizin has cümlesi. Kitaplaşın, kitaplaştırın.
0: Eyvallah. Ve kişi kitaplarla elde etmiş olduğu bu ilmin de zekatı var, öyle değil mi kıymetli?
1: Amin.
0: Şu an biz sizden o ilminizin zekatını alıyoruz dinleyicilerimizle beraber.
1: İlmin en büyük zekatı

0: Zannediyorum Efendimiz de tevarüs etti ya. Efendimiz bir şeyi önce yaşadı, sonra takdim etti. Önce hayatıyla takdim etti, sonra sözüyle onu taşlandırdı. Metod olarak böyle yapmak gerektiğine inanıyorum. Efendimiz'den tevarüs edince mevzu, ondan gördüğümüzde yapacaksak önce bizde şekillenecek o. Sonra o şekillenen şeyin biz insanlara takdim edeceğiz. Edamızla, tavrımızla, duruşumuzla ya da belirlenmiş bir hedefe gidiyorsa o hedefe karşı ısrarımızla. Ama öğrendiklerimizle yapacağız bunu. Kalanı ümmi bir toplum niteliğine geliyor. Mesela benim özellikle bir kanaatim vardır Efendimiz hakkında. Yani sevgi peygamberi dediğimiz bir kimliktir. Peygamberler kılıçlarıyla insan öldürmezler. Efendimiz 23 senede 27 tane savaş yaptı. Bütün savaşlarda önde savaştı. Ve bir tanesi diyemez ki beni o öldürdü. 27 savaş var 23 yılında ve bütün savaşlarda önde. Huneyn'de atını sürüyor. O sahabe-i kiram dağılıyor. Yahudilere karşı bir savaşta dağılıyorlar. Tam o aşamada Efendimiz atını öne doğru sürüyor. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Mekke'den Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed değil miyim? Ben Allah'ın Resulü değil miyim? Hani bana Rıdvan ağacının altında biat edenler nereye kaçıyorsunuz? Diye çağırdığında Hazreti Abbas atın üzengisinden çekmeye çalışıyor. Ya Resulallah, o ordunun içine girme seni öldürürler diye çekerken o hala ileriye doğru gidiyor. Bir şecaatle duruyor. Duruşu var. Biz yani ondan öğrendiklerimiz hayata yansıyan şeylerle biz olmalıyız. Mesela Efendimizin 3 tane peygamber var. Bu Mustafa İslamoğlu'nun 3 tane 3 Muhammed diye bir kitabı var. Biraz bana aykırı geldi. Ben çok sevmedim o kitabı. Ama ben de bir şey tedavi ettirdi. İnsanımızda 3 tane Muhammed var. Doğru. Birisi yaptığı bir eylemi o yaptığından yapanlar, yaptığı gibi yapanlar, yaptığı için yapanlar. 3 çeşit adam gördüm ben toplumda. Ben herhalde ikinci sıraya girebiliyorum. Yaptığından yapanlardanım ben. Biraz yaptığından yapmaya çalışanlardanım. Bir de yaptığı için yapanlar var. Onlar işi aşk boyutunda, sevgi boyutunda yakaladılar. Ya ne için yapıyor? Allah'a kul olmak için yapıyor. Hidayete ermiş bir kimliğin secdeye varışı var. Bütün insanlığın secdesini toplayın, Efendimizin secdesine denk gelmez. Niye? O neye secde ettiğini biliyordu. Hani aynel yakın, ilmen yakın diyor ya. O onda hakkıyla vardı. Dolayısıyla yaptığı için yapanlar büyük keyfiyetli insanlar. Yaptığından yapanlar da ya sorumluluğumdur, yapmam lazım ya. Yani Efendimiz böyle yaptıysa ben ne yapayım bundan? Deyip yapanlar. Bir de yaptığı gibi yapanlar var. Onlar sadece taklit. Yani yaptığı gibi yapanlar ne yaptı? Giderken işte bir yere döndü, orada biraz uyukladı. Ha ben de uyuklayayım. Bir yere gitti, işte şurada biriyle hasbihal etti, ben de hasbihal edeyim. O mantıkla yapanlar. Ama yaptığı için yapanlar var ya, ne için yaptığı duygusuyla yapanlar, Allah'a kul olmanın ne demek olduğunu, hidayetin ne demek olduğunu görürler. Onu görürler.
1: Eyvallah.
0: Bu şekilde bakıyorum ben hayata.
1: Eyvallah.
0: Hayır olur inşallah. Ben de Mustafa Aralioğlu işte. Yine konu yine benden çıktı çok şükür.
1: Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz hocam.
0: Ağaç dikmekle meşgulüm işte. Bahçıvanlık yapıyorum.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam az evvel dediniz ya. Allah'ın peygamberi onlarca gazveye katıldı. Seriye katıldı. Ama kimseyi öldürmedi.
0: Evet.
1: Fakat o halde şöyle diyebilir insan. Gazap peygamberi değil. Rahmet peygamberi. Gazap kılıcından önce rahmet kılıcını çekivermiş.
0: Evet.
1: İnsanlar hep öyle davranıvermiş.
0: Evet.
1: İmam Maturidi'nin bir sözü geldi rahmetullahi aleyh. Diyor ki cihat savaşa giden yolları kapatmaktır. Allah'ın peygamberi bunu yapmış.
0: Evet. Hiçbir savaşı kendi açmadı. Evet. Bütün savaşlarda sadece bu Bizanslıların işte 100 bin kişilik orduyla geliyorlar. Gene onlar da geliyorlar. Yani biz mesela Bizans kapılarına dayanıp da onlarla savaşmadık. Yine onlar ta şeye kadar geliyor, Mute'ye kadar geliyorlar. Şeyi geçiyorlar yani. Şam'ı geçiyorlar. Oraya kadar geliyorlar yani savaşa geliyorlar. O tip bir şeyle Efendimiz hiçbir savaşı kendi açmadı. Düşünün şimdi Bedir savaşı Mekke'ye Bedir kuyuları Mekke'ye 50 kilometre mesafede. Uhud 15 kilometre mesafede. Hendek 22 kilometre mesafede. Çok yakın. Nereye yakın? Medine'ye yakın. Mekke nerede? Mekke 350 kilometre uzakta. Yani onlar savaşa geliyorlar. Bir Efendimizin mesela şeyi var. Mekke'nin fethi vardır. Yani

0: belki cihana en büyük örneklerden biridir o Fetih hareketinde.
1: Evet.
0: Saçlarını böyle bir köle gibi, yani aşağı benzetmek olmasın, bir köle gibi belik belik ören zenciler var ya, şöyle ince ince ölerini ören, devesinin boynuna değecek kadar eğilerek Mekke'ye

0: dediği şeydir o. Ve dünyada böyle bir fetih hareketi asla yoktur. Yani herkes mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethine benzetme yapmıştır. Efendimiz madem ki böyle davrandı, ben de öyle davranayım diye. Ama ilk örnek odur mutlaka. Şahikalar dolusu bir örnekle geliyor insanların ufkuna. Ve benim gördüğüm Mekke'nin fethinde emniyet tesis ediyor. Ebu Süfyan'ın evine sığınanlar emniyettedir diyor. Ona da bir rütbe, bir paye veriyor. Ve Mekke'ye öyle giriyor ama 12 adamı istiyor. Şu 12 adam Kabe'nin örtüsüne girse de gelecek diyor. Israrla gelecek. İşte onlardan birisi Mekke'de kalmış Müslüman hanımlarını işte bu da Müslüman'da şikayet edip de onları dünyanın en meziyetli işlerine düçar eden insanlar vardı. Ahlaksızlar vardı. Onlar konusunda Efendimiz yine onlara merhamet etti yani bir şey. 6 tanesi şeyde Halid bin Velid'in cephesinde öldüler. Kalan 6'sını bağışladı. Biri de kızını Zeynep'i böyle deveden düşürüp öldüren bir şey yapan. İç kanamadı. Hamileydi. Ebu'l-As'la evliydi. Onun ölümüne sebep oldu. O da Medine'ye geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi senin kızını öldüren adam dışarıda bekliyor dedi. Müslüman olmak istiyor dedi. Efendimiz buyurdu ki Müslüman olana bu kapıda asla kötü gözüken bir söz edilmez dedi. O benim ya Resulallah dedi ve bağışlandı. Efendimiz de bir savaşa katıldı. O savaşta öldü. Hal şey verse vahşi dedikleri yani ona şeyin Mekke'nin müşrik hanımları kendilerinden değil diye vahşi diyorlar. Bizim Müslümanlar da ona uyuyor. Yanlış o. Harp adı. Ona vahşi dememek lazım yani. Ama mesela Taif 3 tane mektup yazıyor ona Efendimiz. Merhamete bakın, sevgiye bakın, insan sevgisine. 3 tane mektup yazıyor ona. Gel Müslüman ol diyor. O cevap yazıyor ki işte şu ayet bizim öldürülmemiz konusunda şey veriyor. Efendimiz bir başka ayetle ona cevap veriyor ve geliyor. Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Efendimiz ona şöyle diyor. Harp diyor. Bu kapıda Müslüman olanı kem söz edilmez diyor. Kem nazar da olmaz diyor. Ama diyor gözüme seyrek görün. Amcamın ölümünden sonra amcama yaptığın işte kulağını kestin, burnunu kestin, ciğerlerini çıkardın, hinte verdin. Bunlar aklıma gelir de sana karşı kalbimden bir kin, bir buğuz belirir de Allah beni ondan hesaba çeker, korkarım diyor. Bu sözü bize neyi çağrıştırıyor? Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 285 herhalde. 285'te şöyle bir ifade var. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah. İfade öyle. Siz isterseniz bazı şeyleri kalbinizden geçirin. Bazı şeyleri aklınızda tutun. Allah sizi düşündüğünüzden ve kalbinizde sakladıklarınızdan da hesaba çekecektir ibaresi var. Sonra ayetin devamında Allah dilediğine bağışlar. Yani mahiyeti icabı bağışlanacaksa Allahu Teala bağışlar, bağışlanmayacaksa bağışlamaz. Kudret onun elinde. Kuvvet onun gayrında ne mecal var ne tuvan, alim ilmine yansın, pazusuna pehlivan. Böyle bir keyfiyet. Şimdi Efendimiz mesela diyor ki vahşiye, harbe, gözüme seyrek görün. Olur ki amcama bu yaptıklarından dolayı İçimde sana karşı bir buğuz, bir kin belirir de Allah beni ondan dolayı hesaba çeker, korkarım diyor. Bu neyi tarif ediyor bize? Efendimiz ayete muhatap. Biz la yükellifullahu nefsen diyerek mevzuyu kaldırdık içimizden. Biz kaldırdık, Efendimiz kaldırmadı. Kaldıramadı Efendimiz. O ayete aynen muhatap aldı, muhatap oldu ayete. Hayatını ona göre devam ettirdi ama biz işlediğimiz günahlara karşı şöyle davrandık. Ya la yükellifullahu Teala yüklenebileceğin fazlasını yüklemedi, bizi bağışladı. Öyle değil. Sadece Allahu Teala bize ben sizi düzgün yarattım. Kalbinizi de düzgün yarattım. Aklınızı da düzgün yarattım. Bana muti yarattım. Ama siz çok rüzgarlı bir havada gözünüze toz kaçmasına nasıl gözünüzü kapatıyorsanız bazen kötü şeyler olduğunda da kalbinizi ve aklınızı kapatın. Bunu demek istiyor bize. Allahu Teala bunu diyor ama biz mevzudan atladık ve yenilmeyecek herzeleri yemeye başladık. Adam bir tanesi dua ediyormuş ki ya Rabbi ben öyle bir günah işledim ki ben kendimi affedemiyorum ama sen Allah'sın, sen affedersin diyormuş. Samimi bir arzudur. Amin. Allahu Teala affeder. La taknatu min rahmetillah. İnne Allah yağfiru zunube cemia. İbare çok açık yani.
1: Evet.
0: Bir yerde şeyi Allahu Teala Allah sizin bilmeden işlediklerinize yoksa bildiklerinize karşı günahlarınızın hesabı var. Ayet var. Öbür tarafta siz pişmanlıklarla dolu bir yürekle tövbe edin. umulur ki

0: Sarabekum en yukeffir ankum seyyatikum ve yutkilekum cennatin tecrimi tahtıyla. Altından ırmaklarken siz pişmanlıklarla dolu bir yürekle tevbe edin. Umun ki Asa Rabbim, Essah mı deriz ya? Asa Rabbim Türkçe normalde bunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i bazıları böyle çok yüksünüyorlar. Ya o Arapça nasıl anlayacağı falan diye. Bakıyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de zaten yani bine yakın kelimeyi günlük hayatta konuşuyoruz. Kullanıyoruz onu. Bu şey yabancılık çeken insanlar yani anlamıyorum diyen insanlar biraz kelime dağarcıklarını zorlasınlar, görecekler ki anlayacaklar. Ben de onlardan biriydim. Medine'de şey Mekke'de otururken İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyorum. Bir de Ekabir din adamlarının olduğu yere oturmuşum. Şey, cahil cesur olur ya. Gitmiş orada oturmuşum. Sohbet ediyorum arkadaşımla. Pakistanlı bir Türkolog. Bana dedi ki biz dedi bu kıssaları dedi Kur'an kıssalarını dedi bu kadar senin gibi güzel anlatamıyoruz dedi. İlmi takılıyoruz herhalde ondan dedi. Dedim bilmiyorum dedim. Böyle öğrendik böyle anlatır. Arapçan var mı dedi. Yok dedim. Niye öğrenmiyorsun dedi. Ya işte uğraşıyorum ama olmadı. Yani istediğim şeye gelmedi dedim. Dedi ki sen Türk müsün dedi bana. Evet Türk'üm dedim. Kur'an-ı Kerim'de kaç kelime var dedi. Düşündüm hani 6000 küsur ayet var. İşte 5 tane kelime olsa içinde 6 kere 5 30, 32, 33 bin. 30 diyecek oldum. Dedi ki yok yok tekrarları sayma dedi. Tekrarlar çok dedi. Onları saymazsan kaç kelime çıkar? Düşündüm herhalde 15 çıkar dedim. 15 dedim. İn dedi. 14. Ya hızlı in dedi. Ya 12. Ya in korkma dedi. 18. Daha inmem dedim ya. Victor Hugo'nun şeyinde kitaplarında 75 bin İngilizce kelime var dedim. Bizim kitabımız ondan da mı bir şey dedim ya Allah Allah. Dedim ya in korkma dedi. Allah sana zorluk dilemez dedi. Neyse en son kendi söyledi. Ben inemedim. 5'ten aşağı inmedim. İnmem. Kesinlikle inmem dedim. Ne dersen ne dedim. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de 3000 tane kelime var. Bunların 1200-1300 tanesini zaten Osmanlılar kullanıyorlar dedi. Türkler kullanıyor bunu dedi. Kalan 1000 tanenin mahkumu musun dedi ya. Öğren şunu dedi. O gün rahatladım ben. Şimdi bakıyorum. Mesela yevme la yahzillahi nebiyyen. İhsa etmeyecek. Yevme gün demek. Yani yevmiye diyoruz ya. Yevme la yahzillahi nebiyyen vellezine amenu mehanurum. O gün Allah peygamberini ihsa etmeyecek, mahcup etmeyecek. Neye mahcup olur ki peygamber o gün? O gün ümmetinin sıkıntıya düşmesinde mahcup olur. Allah sözü söylüyorsun. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sizin içinizde bir peygamber var. Size ihtiras derecesinde düşkündür. حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. İhtiras derecesinde düşkün ve merhametlidir diyor. Allah-u Teala. Şimdi bunu Osman dese ki ya hocam peygamber sana çok düşkün dese Osman'ın kalbinin güzelliği ya peygamber beni nitsin ya derim. Böyle düşünürüm. Bizzat Allah diyor bunu Azze ve Celle. Diyor ki sizin içinizde bir peygamber var. Size çok düşkündür. Sizin incinmeniz, üzülmeniz onu çok üzer. Böyle bir kim? Bu kadar müjdenin, bu kadar güzelliğin, bu kadar tatlılığın olduğu bir dünyada biz hala dini öğrenmemek adına seferler düzenliyoruz. Öğrenmemek adına ama. Yani neyi eksiltebiliriz?
1: Bir de hocam sözünüzü balla kesiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir de bazen nimetler geliverir. İnsanın önüne iman nimeti gelir, fırsatı kaçırıverir. Yani herkes iman şerefiyle şereflenemez. Namaz kılmak herkese nasip olmaz, öyle değil mi? Yani işte burada oturuyoruz. Halil abi bize içeriden su getirse içmesek, bir daha getirse içmesek. Der ki bunlar su içmiyorlar. Allah Azze ve Celle de kullarına nimetlerini getirir. Kulları bu fırsatları değerlendiremez ise alır ondan. İman nimeti de öyle değil mi kıymetli hocam?
0: İman başlı başına, mesela Allah-u Teala insana ilk yarattığında iman rüknünü koydu. İlk yaratılışta var. Ben yeryüzünde bana ibadet eden bir halife yaratacağım. Melekler diyorlar ki yeryüzünde kan dökücü bozgunluk yapacak birini mi yaratacaksın? Ya, bu ibareyi kullanıyor. Ayet de bu. Ben sizin bilmediğinizi bilirim ibaresi var. Sonra ayet yine. İnsan yaratılıyor. Bu keyfiyete. Ama insan Allah-u Teala mesela ona ruhumdan üfledim diyor. İnsanın ruhu Allah-u Teala'nın bizim yapmamızı istediğin şeylerle donanmıştır. Ama insana Allah-u Teala meleklerden farklı olarak bir de kendi kendine hırs yapabilme kabiliyeti de verdi.
1: Evet.
0: Bu hırsıyla yaşayacağı bir dünyayı kurdu insan. Yani bu hırs olmadan insan olur muydu? Melek olurdu. Yani bir imtihan aralığında olmazdı. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de yine ayet var. Allah-u Teala imtihan eder sizi. Mallarınızla canlarınızdan eksilterek sizi imtihan eder. Sabredenlere müjdele ibaresi var. İnsanlar onu şöyle anlıyorlar. Osman, ya sen bak Allah-u Teala sana bir bela vermiş. Sen buna sabret. Bak Allah-u Teala diyor ki sabredersen ben sana şunları şunları vereceğim. Sabretmezsen haşa Allah-u Teala'ya acabası olan bir varlık gibi bakmaya başlıyoruz bu sefer. Allah-u Teala'nın acabası yok. İlmi ezelde neyi varsa sonuna kadar biliyor. Ben kader penceresinden bir şey bir neşretmeye çalışıyorum. Bir kitap yazmaya çalışıyorum. Kaderi anlatmak üzerine. Ben onun kadar mesela bir mevzuda hayata irade koymuşum. O iradeyle komple devam etmişim. Ve herkes iradesiyle dahil olduğu bu meselede mevzu kadere gelmiş. Allah-u Teala benim irade ettiğim, benim ısrarla olmasını istediğim bir yeri irade koyarak devam ediyorum. Fakat herkes irade koyarak geliyor. Geldiğim noktada diyemiyorum ki ya Rabbi niye böyle oldu diyemiyorum. Niye? Ben irade koyarak geldiğim yer burası zaten. Allah-u Teala beni hep gülerek seyretmiş. Sen devam et, devam et diyor. Sen geleceğin yer burası. İlmiyle bildiği şey kudretiyle şekilleniyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ilminden bilir. Yani Allah-u Teala'nın haşa lügatinde acaba yoktur. Acaba bu kulum ne yapacak? Onu bir imtihan edeyim, bakayım ne olacak diye. Hayır. İnsan Kur'an'ın verdiği hükümler çerçevesinde imtihan olur.
1: Evet.
0: Allah-u Teala infak edin demiş mi? Demiş. Ettin mi? Neye göre imtihan oluyorsun? Malından infak ettin mi? Etmemişsin. Etmemişsen imtihanı kaybetmişsin sen. Allah-u Teala ezelde zaten imtihan aralıklarını soruları da vermiş, cevaplar da vermiş aslında. Yani imtihanın bütün keyfiyeti sadece uyup uyumamakta kaldı. Onu Allah-u Teala zaten uyup uyumama ilminden bilir onu. Amenna. Fakat uymaman gerektiği de bir hakikat. Eğer Allah-u Teala bütün bildiklerini biz yani rol olarak oynasaydık zaten neye ihtiyaç yoktu ki? Rolünüz buydu zaten. Girin cehenneme, girin cennete. Herkesi taksim eder gönderirdi. Ama insanlara göstermek istediği bir şey var. Allah mutlak adildir ve merhametlidir. Rahmeti kainatı kuşatmıştır. Allah-u Teala bunu gösterecek insana. Öbür tarafı da gösterecek inşallah.
1: Evet kıymetli hocam. Bazen Allah Azze ve Celle'yi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlara anlatırken yani bir davet metodu ile onları İslam'a çağırırken çok böyle zarif, çok samimi olmak icap eder diye düşünüyorum. Bugün işte sizle beraber Maltepe Caddesi'nde yürüdük, geldik radyoya. Tatlıcıya girdik, bir tatlı alalım. Yönetmene ikram edelim diye Halil abiye. O sırada birisi girdi içeriye. Daha sonra bir börek almak istiyorum dedi. Mustafa hocam dedi ki hemen ya böreği ben alabilir miyim? Ben almak istiyorum. Şaşırdı mesela. Yani o şaşkınlıkta ben şunu gördüm. Yahu ya ben de alabilirim. Siz niye alıyorsunuz? Ama burada bir muhabbet hasıl oldu. O mutlu oldu, tebessüm etti. Evet. Hiç tanımadım. Birisi geldi ve dedi ki yahu ben sana bir şey ikram etmek istiyorum. Ne kadar güzel. Öyle değil mi?
0: Evet. Yani bu isteyerek olan bir şey değil. Refleks herhalde bilmiyorum. Yani ben onu çok yapıyorum. İnsanların bende selam hakkı, taam hakkı. Ben bir tane inancını yitirmiş bir çocukla karşılaştım. Muhasebeci olmuştu sonra. Muhasebeci yıllarında karşılaştım ben onunla. Dedim ki içeri girdim selam verdim. İşim vardı onunla. Merhaba merhaba dedi. Anladım ki mevzuya uzak. Yani benim selama uzak. Allah-u Teala'dan bir şey istemiyor. Merhabayla geçiştirdi. Ben güldüm. Dedim ki merhaba da Arapça dedim. Yani merhaba da Rabça bir kelime dedim. Yani onu nasıl çıkacaksın oradan dedim. Öyle mi ya dedi. Dedim Peygamber Efendimiz İkrime'ye dedi onu. Merhaben ya sadıkal muhacirin. Gel rahat otur esenlikte ol. Benden sana asla zarar gelmez demek merhaba dedim. Öyle mi ya dedi ne diyeceğiz? Sen iyi günler de dedim ya gerek yok. İyi günler de öyle rahat edersin sıkıntı yok. Nasıl edersin? Sen iyi günler desen de o bana hayır olarak geliyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Ne istediğini söyleyebilirsin dedim. Dedim ki kendisine sen dedim şimdi dedim normalde hiç yalan söylemezsin dedim. Asla söylemem dedi. Mesela kul hakkına girmek istemezsin dedim. Kul hakkı ne demek dedi. Yani başkasının hakkını yemezsin dedim. Asla yemem. Niye yiyeyim falan. Ha dedim sen ilahsın yani dedim. Baktı gözüme ne demek dedi. Dedim bir adam ya ilaha muhtaçtır affedilmek için ya da ilah olmak zorundadır. Ben şimdi kusurluyum, kabahatliyim. Ya Rabbi affet beni diyorum. Bir ilahım var yani bir Allah'ım var müracaat ediyorum ona beni affediyor. Senin yok ne yapacaksın? Kaldın ortada. Yapacağın bir tek şey var kendin ilah olmak zorundasın. Asla yalan söylemeyeceksin. Asla yanlış yapmayacaksın.

0: yapacaksın. Başka çaren yok. Mesela ben sana anlat desem bir hikaye hemen anlatırsın bana. Kendini helak ettiğin fakat dürüstlüğünü ispat ettiğin. Çok var dedi, evet dedi. Direkt öyle yaşıyorlar. Bizim işte bizi, algımız çok kötü. Bizi affedecek bir Allah'ımız var.
1: Elhamdülillah.
0: Bu bizi bozuyor. Bu şimdi mesela insan Necip Fazıl diyor ya, hicap üstüne hicap, perde üstüne perde. Allah'tan nasıl korkmaz insan onu severdi.
1: Ya.
0: Müthiş bir şey.
1: Tabii.
0: Ha bizim Allah'tan korkumuz ne? Bizi ateşe atacağı mı? Ateşe atması bizi Müslüman olarak bize şöyle bir his de verebilir. Ulan yandık ya işte, ne var ya? Yandık da geldik işte. Bu hissi verebilir bize. Oysa Allah-u Teala'ya korkmanın bir başka adı var. Esas adı ne? Ya Rabbi ben bu günahla nasıl geldim huzuruna ya? Hangi yüzle geldim ya? Ben insan mıyım ki? Ben yaratılmışların en kötüsüyüm ki bu halle huzuruna geliyorum senin. Bu bizi yakan, bizi yıkan o olmalı.
1: Evet.
0: Allah-u Teala'ya mahcubiyetimiz yıkmalı bizi. Bizim günahımız bize bağışladığı mahcubiyettir Allah'tan korkumuz bizim.
1: Subhanallah. Kıymetli hocam, 10 yıl önce böyle karşılıklı taburede otururken anlattığınız bir kıssa geldi hatırıma. Böyle oturuyoruz. Tabii öğrencilik yılları. Ben o dönem dershaneye gidiyorum. Dediniz ki Allah mahcup kul mu seviyor yoksa ben oldum diyen kul mu seviyor diye bir soru sordunuz. Tabii orada herkes düşündü vesaire. Dediniz ki Allah azze ve celle mahcup kul seviyor.
0: Evet.
1: Günahlarından dolayı üzgün, kederli, pişman kul seviyor. O halde Osman git, bir hata işle gel buraya. Dedim ki yahu. Ben de eyvah eyvah dedim ya, Allah Allah. Mustafa hocam.
0: İnşallah cesaret vermemişimdir.
1: Yok hocam cesaret. Ya dedim, o kadar konuştuk. Git burada günah işle de gel diyor Mustafa hoca. Tabii yıllar sonra bunu idrak ediyor insan. O zaman akıl herhalde başta değil. Yıllar sonra anladım ki insan mahcup olduğunda, yalnız kaldığında, hüzünlü olduğunda Rabbini arayıveriyor.
0: Evet.
1: Ve Rabbinin rahmeti o zaman celbediveriyor insana.
0: Doğru. Doğru. Evet.
1: Evet kıymetli hocam. Şöyle bir hadis-i şerif var. İnsanlara teşekkür edemeyen Allah Azze ve Celle'ye şükredemez.
0: Hı.
1: Teşekkür ve şükür. Hı. Biz yeterince insanlara teşekkür ediyor muyuz?
0: Biz Allah-u Teala'ya yeterince teşekkür ediyor muyuz? Oradan başlamak lazım.
1: Hı hı.
0: Mesela Efendimiz Hazreti Ayşe anamızın gece yanından kalkıyor. Diyor ki Hazreti Ayşe anamız, ya Resulullah ne yapıyorsun diyor. Diyor ki Allah-u Teala'ya şükretmek istiyorum diyor. Ya Allah-u Teala'ya ibadet etmek istiyorum. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün kusurlarına mağfiret etsin de sen hala geceler bu ibadet mi yap diyor. Diyor. Efendimiz diyor ki ben Allah-u Teala benim günahlarıma mağfiret ettiği için ona teşekkür eden bir kul olmayayım mı? Şükür ve teşekkür kelimesi normalde aynı kökten gelen kelimeler. Yani insanlara olunca teşekkür aralığı gibi, hı hı, ukalalık olmasın diye de Allah-u Teala'ya havale edince şükür aralığı gibi tarif edilir. Yani normalde teşekkür aralığı gibi söyleyince biraz sanki denklik haşa gibi algılandığı için ona şükür deniyor. Normalde teşekkür ederim demek. Ben şimdi estağfurullah, ben demekten Allah'a sınırım. Böyle lüzumsuzluklarım vardır şeyde, inanç mefhumunda. Diyorum ki mesela öğlen namazını kılacaksam, ya Rabbi sabahtan öğlene kadar bana verdiklerini hamd ederim, şükrederim Allah'ım. Ne güzel şeyler verdin bana. Sabahtan öğlene kadarın olanın zekatı gibidir o. Ben namazı teşekkür aralığı olarak görüyorum. Öteki türlü gördüğümde şey gibi, yani vazife, sorumluluk, işte kılmam lazım, yapmam lazım dediğimde şöyle başlıyorum. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amin. O şeyin teravihlerde okunan gibi okuyorum. Teşekkür, ama teşekkür diye düşündüğümde kendime şöyle diyorum. Ya be adam, Allah-u Teala'nın huzurundasın. Adam gibi teşekkür et. Bak sana ne nimetler vermiş. Adam gibi teşekkür etmeyi öğren artık, yeter dediğim yerde duruyorum. Teşekkür de namazım bitmiyor. Güzel gidiyor. Fakat bazen çok yük olduğunu hissedince hemen çabuk kılıyorum, kaçıyorum teşekkür etme. Öyle bir dünya kuruyorum. Ama namaz bir teşekkür aralığı. Bir de tabii mesela insanlar yaptıkları iyiliklerle teşekkür aralığını oluştururlar. Yani iyilik şöyle bir şeydir. Mesela duanız olmasa Allah sizin neyinize iltifat etsin.
1: Evet.
0: Normalde dua Allah-u Teala'ya bir teşekkür aralığıdır. ondan bir şey isterken, senin mesela Osman için bir şey istediğimde Allah-u Teala'ya teşekkür etmiş oluyorum onu anmakla. Bir de o tarafı var işin. Teşekkür aralığını insanlara havale etmek şöyle. Mesela ben dostlarıma, Osman'a bir iyilik yapsam, iyilik demem buna ben. Yani iyi bir şey yapsam, iyilik dememek lazım. Osman için iyi bir şey yaptım. Osman'ın teşekkürüsü bana yüktür. Bana yük olur. Niye? Ya ben dostum dediğim adama zaten yapmam gereken bu. Yani bu gereken de değil. Tabii olarak yapmam lazım olan şey bu.
1: Teşekkür yani beklememem lazım.
0: Evet, ben beklemeyeceğim. O edebilir. Evet. Fakat şöyle dememeli. Yani ya hocam Allah razı olsun, çok iyi oldu da, çok güzel yaptın. Ya kardeşim deme diyorum. Ya dostluğumu azaltıyorsun ya. Ben seni öyle bir dost biliyorum ki ben sana yaptığımı Allah-u Teala'ya arz etmeden yapmak istiyorum. Ama Allah-u Teala ben arz etmeden de bunu kabul eder mi? Amenna. Allah-u Teala ona iltifat eder zaten. Benim yaptığım iyiliğe bakıyor Allah. Bunun sebep ve sonuçlarına bakmıyor. Benim yaptığım iyiliğe bakıyor Allah. Evet. Buna karşıdaki teşekkür edince benim şeyim yükseliyor. Ulan diyorum ki ben yani buna dostluğa kıymet vermiyorum da ya bir kar aramacı, şuradan bir sermaye daha kapabilir miyim diye. Ben öyle bakmak istemiyorum dostlarıma. Onun için iyilik yaparken insan olarak bakmak lazım bir şeye.
1: Karşılık Allah'a beklememek
0: evet,
1: lazım.
0: Yani bir de teşekkür bile olsa beklememek lazım. Şunu düşünmek lazım. Bazen yüksünüyor insanlar. Efendimiz bir gün sahabeden birine para verdi. Bir miktar para verdi. Örneği orada var yani mevzunun. Diyor ki git diyor bu parayı şu adama ver diyor. Gidiyor veriyor. Adam kapıyı açıyor. Alıyor. Rızkım elinde olan Allah'a hamd ederim diyor. Adam ulan manyağa bak diyor. Hiç kim gönderdi? Nereden gönderdi? Hiçbir şey demedi adam diyor. Diyor ki dönüp geliyor ama böyle düşünerek geliyor. Hüzünle geliyor. Geliyor diyor ki ne oldu verdin mi diyor. Verdim ya Resulullah diyor. Ne dedi diyor. Ya Resulullah işte teşekkür işte ne dedi. Ne dedi düz söyledi ne dedi. Beni andı mı dedi. Efendimiz diyor. Yok ya Resulullah anmadı diyor. Ne dedi. Rızkım elinde olan Allah'a hamd ederim dedi. E doğrusu odur dedi. Efendimiz de doğrusu odur dedi.
1: Evet.
0: Böyle bakmak lazım. Yani kimse ne kim ne yaparsa iyilik aralığı oluşunca yani karşıdan iyilik beklemek ya da teşekkür beklemek olunca bir gün beklediği iyiliği yapmadığında o vay lan ben ona bunu yaptım da o bana şunu yaptı ölçüsü çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Ben dostlarıma fiyat biçiyorum. Mesela bir dostum diyorum ki 100 milyon eder bu. 100 milyon lira mı yese 100 bin lira paramı yese hiç yüksünmem. Bir zerre eksilmez benden diyorum mesela. Böyle yakından uzağa bir ilke oluşturuyorum. Arkadaşlarım ayrı, dostlar ayrı bir keyfiyet tutuyorum. Biraz yanlış ama yapacak bir şey yok.
1: Dost da büyük bir nimet değil mi?
0: Çok büyük bir nimet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de dostları anlatıyor. Onlar birbirini, mesela Yahudiler için de diyor. Onlar birbirinin dostudurlar diyor. Siz sakın onlara dost olmayın diyor. Ayet öyle diyor. Sert o konuda. Kim onlar dost edinirse onlardandır diyor mesela ibare olarak. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'de وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّتُنْ يَدُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ sizin içinizde iyiliği emreden, kötülükte men eden bir topluluk mutlaka bulunsun diyor. Şimdi bunu insanlar tevil ederken şöyle düşünüyorlar. Yani Müslümanların arasında işte Diyanet İşleri Başkanlığı ya da filanca hoca gibi birisi içinizde iyiliği emreden, kötülükte men eden bir topluluk var yani. Böyle değildir mevzu. Mevzu insanlık içinde iyiliği emreden, kötülükten men eden topluluk. Kim o? Muhammed ümmeti. Komple Muhammed ümmeti. Yani bir tanesini ayırmadan iyiliği emreden, kötülükten men eden topluluk. Bir yanlış gördüğünde eliyle düzelten topluluk. Diliyle düzelten topluluk. Allah-u Teala onu istiyor. Yoksa Müslümanların arasında iki tane hoca çıksın, onlar işi eğri olduğunda düzeltsinler anlamı değil o yani. Biz onu öyle anladığımız için kaybediyoruz zaten. Cemaatler öyle oluşuyor, işte partiler öyle oluşuyor, fırkalar. Herkes ben daha iyisini yaparım diye o yarım topluluk duygusuyla yapıyorlar bunu. Yoksa Müslümanların tamamı bu ayetten sorumlu. İnsanlığın tamamı sorumlu.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam, iyilik etmek, iyilik deyince aklınıza ilk gelen şey nedir?
0: Çok ağır bir soru. Şimdi bir şey de vardır. İyiye, doğruya, güzele diye bir tabir vardır sosyolojide.
1: Evet.
0: İyiye, doğruya, güzele. Onu düzeltin. Doğruya, İyiye, güzele. Önce doğru, sonra iyi, sonra güzel. Doğru, doğru olduğu için iyidir. İyi, iyi olduğu için güzeldir. Bu tabirler üzerine şekillenir hayat. Ama bunu Kur'an şekillendirir. Bunu Allah-u Teala'nın fıtratımıza yüklediği güzellikler şekillendirir. Mesela mutlak inanan adam iyidir de inanmayan adam kötüdür duygusu yok. Ben bunu düşünmüyorum. Nedir o adam? Bir futbolcu var. Filistin'e 1 milyon dolar mı 2 milyon dolar bir yardım etmişti. Hatırlarsın Ronaldo.
1: Ronaldo.

0: Evet.
1: Şimdi ben o
0: Ona da
1: arada
0: dua edelim hocam. Allah Azze ve Celle kalbine iman şerefiyle onu şereflendiriversin.
1: ben şimdi
0: Filistin'e
1: keşke
0: karşı bir muhabbeti var yani.
1: müthiş bir muhabbet, mazluma karşı muhabbeti var.
0: Evet.
1: Enteresan bir tarafı var işin. Ben şurayı görüyorum. Yani Ronaldo, inşallah birisi ona Muhammed diye birinin sevdasından bahsetmiştir. İnşallah bahsetmiyor. Bahsetmezse biz vebaldeyiz. Biz vebaldeyiz. Allah-u Teala Ronaldo'ya sormayacak onu. Siz benim Habibimden ya da işte efendi, Peygamber Efendimiz'e kastederek Muhammed'den ona bahsetmediniz mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki ya eyyühellezine amenu amenu billahi ve rasulihi. Ayet böyle. Ya eyyühellezine amenu duruyor virgül amenu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne iman edin. Yani enteresan bir şey. İman etmişim, daha iman etmişim. Tekrar ediyor bana. Diyor ki yani olmadığı hükmü neredeyse. Diyor ki Allah'a ve Resulüne iman et. Sonra kitaplarına, sonra peygamberlerine iman et diyor. Keyfiyet diyor, ayet öyle diyor. Ve kitabillezine nezzele ala Resulü. Bütün peygamberleri ve kitap indirilen kitaplara da iman et. Allah-u Teala tarif ediyor. Dolayısıyla bu keyfiyette şimdi Ronaldo bu kadar Müslüman, mazlum Müslümana dokunabiliyor, ulaşabiliyor. O mazlumluğundan dokunuyor ona. Yani mazlumları gördüğü için dokunuyor. Müslüman keyfiyetine de bakmıyor. Müslümandır bunlar falan filan. Onlara merhamet edeyim demiyor. İnsan kimliğinde bakıyor. Büyük kimlik bu. Bu ki büyük kimlik. Taraftar olmadan bakmak. Yani peygamber edasıyla bakmak yani. Böyle. Ben şimdi Allah-u Teala Müslüman sokaklarında Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur ki sen ona muhatap olma da Peygamber Efendimiz muhatap olsun. Bir tek teheccüdü söyleyebilirsin bu konuda. Onun dışında hiçbir ayet seni dışarı çıkarmıyor. Tamam sen bunu yapmayabilirsin demiyor sana. Hiçbir ayet. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den ne istemişse, ne istemişse ondan bizden de aynısını istedi. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala tarafından takdir edilmiş bir peygamberdir. Bütün peygamberler öyledir. Ama o gün Mekke'de Osman yaşasaydı ve ben yanına gidip de Osman... Mekke'de birisi peygamber olmuş lan diye deseydim ilk diyeceği cümle eğer sen kapitalistlerden yana değilsen ki hala değilsin. Kapitalistlerden yana değilsen mesela Utbe'den, Şeybe'den, Rabia'lardan ya da işte bunlar erkler ya da Ebu Sufyan'dan, Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den yana değilsen diyeceğin tek cümle var. Muhammed diyeceğin tek cümle budur. Bütün insanlığın diyeceği tek, mazlum tarafa düşen bütün insanlığın diyeceği tek cümle budur. Muhammed diyecek. Dolayısıyla bize göre Allah-u Teala seçer, muhayyerdir. Bize göre Efendimiz hak etmiş bir peygamberdir. Neyle hak etti? Sevgiyle, duruşuyla hak eden bir peygamberdir. Hiç kimseyi incitmemesiyle de hak etmiş bir peygamberdir. Mazlumları koruma derneğine üye olmak ve mazlumları koruma hakkına yola çıkmakla meşhur bir peygamberdir.
0: Evet.
1: Hak etmişliği buradadır. Peygamber olduğunda Ebu Cehil bir tane tüccarın kızını alıkoyuyor. Çok güzel bir kızı var. Kız da yalvarıyor ki Şam'dan ben de geleyim. Alıkoyan insan manzumeleri var. Ebu Cehil de bunlardan birisi. Kızı alıyor eve kapatıyor. Efendimiz de Kabe'nin çok sevdiği şey bir hatim kısmında oturmak ya da yan üzere yatmak. Çok sevdiği işlerden birisi o. Kabe'nin hatim kısmında otururken Mekkeli müşrikler Efendimiz'i Ebu Cehil'e takmak için diyorlar ki şu genç var ya şu adam. O adam senin kızını kurtarır. Git söyle ona bak kurtarır onu diyorlar. Diyor ki adam gidiyor diyor ki sen diyor benim kızımı kurtarır mısın diyor. Ne oldu diyor. Şey Ömer bin Hakem benim kızımı alıkoydu diyor. Vermiyor kızımı diyor. Ben kızımla buraya ticarete gelmiştim. Buraları görmek istedi. Alıkoydu kızımı vermiyor diyor. Diyor. Efendimiz yerinden kalkıyor. Gidiyor. Ebu Cehil. Ebu Cehil'in gittin mi umreye?
0: Gittim hocam elhamdülillah nasip oldu.
1: Tuvaletlerin, Kabe'nin yanında tuvaletlerin olduğu yer. Kabe'ye çok yakın yani.
0: Evet.
1: Tuvaletlerin olduğu yer Ebu Cehil'in evi oradaydı. Yani çok yakın. Hemen Kabe'nin duvarına bir şöyle bir 20 adım gidiyorsun.
0: Hatta şey diyorlar tuvaleti bizatihi Ebu Cehil'in evi olduğunu da söyleyenler de var. Bizatihi.
1: Eyvallah. Ve şey Efendimiz gidiyor kapıya vuruyor. Kapıya heybetle vuruyor. Bize gelen hikaye ya da Müslümanların anlattığı hikaye ne biliyor musunuz? Ebu Cehil'in söylediği. Ebu Cehil'in söylediği üzerinden Peygamber Efendimiz'in duruşunu tarif ediyoruz. Kapıyı dövüyor Efendimiz. Kapıyı açar açmaz tamam veriyorum Muhammed tamam al diyor. Getiriyor kızı veriyor. Müşrikler Ebu Cehil'in bu korkusuna diyorlar ki ne oldu ya Ömer sen korktun mu Muhammed'den? Dediklerinde söylediği cümleye bakın. Yok ya, ben ondan ne korkacağım? Arkasında bir canavar vardı, üzerime attı.

0: yapmayacaktı. Bak biz neye iltifat etmişiz? O şecaatli, o güçlü duruşa iltifat etmemişiz. O iradesiyle hayata pranga vuran adama iltifat etmemişiz. Neye iltifat etmişiz? Ebu Cehil'in tarif ettiği arkadaki canavara iltifat etmişiz. Ya hayır, iradesiyle bir peygamber oraya gidiyor ve kapıyı dövüyor. İradesiyle bir adam bir şey yaptığında onun karşısına kimse duramaz. Hiç kimse duramaz. Efendimiz oydu işte. Biz tarifi böyle yapmadık. Sevgi de böyleydi onda. Şecaat de öyleydi. Duruş da öyleydi. Bunu örnek alamadık bir türlü. Yani bir duruşumuz net değil bizim. Mesela Gazze'de onca oğlana bir sessiz kalıyoruz. Normalde Türklerde bir özellik vardır. Türkler asla yürüyüş yapmazlar. Bir eğrilik olduğunda, bir yanlışlık olduğunda meydanlara dökülüp yürüyüş yapmazlar. Telin etmezler mevzuyu. Giderler kılıçla, silahla mevzuyu hallederler. O hallettikleri yerde insanlar yürüyüş yaparlar. Allah sizden razı olsun, Allah sizden razı olsun diye bağırırlar. Türkler böyledirler. Eğer bir dünyada zulüm var da müdahale edilmemişse ya Türkler ölmüştür ya da Türkler kimliğini kaybetmiştir. İki türlü ölmüştür. Böyle bir dünyası var. Sevgi de burada yatar. Siz sevgiyi istediniz ya. Sevgi tarafı Allah-u Teala bu dünyayı sevgiyle yarattığını ifade ediyor. Efendimiz hayata sevgiyle bakıyor. Ebu Cehil'e 133 kere gittiğinde her seferinde gelme Muhammed sana istikbalde sorarlarsa ben Lat ve Menat Uzza neyse onlar adına yemin ederim ki sana senin Rabbin sorarsa diyeceğim. Diyeceğim ki Muhammed bana 133 kere geldi ben kabul etmedim. Diyeceğim bunu diyor. Efendimiz 134 kere gidiyor. 134.'yü gidiyor. Diyor ki ötelerde yanmana yüreğim razı değil. Gel Müslüman ol diyor. Böyle bir peygamber. Bunu sevgiden başka bir şey yaptıramaz. Yani sadece sorumluluk mesela sorumluluk derseniz şöyle Kur'an-ı Kerim'de ayet var mesela. Onlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Oysa sana ne? Sen tebliğ et git. Ayet öyle. Ama buna rağmen Efendimiz bir kişiyi kurtarmanın sevdasında. Sevgi böyle bir şey. Allah-u Teala yani o Efendimiz'e yüklediği sevgiyi bilmez mi? Haşa. Elbette bilir. Harfiyen bilir. Ve onun o davranışını da bilir. Öyle davranacağını da bilir. Peygamberlik böyle bir keyfiyettir. Ne secdesine yetişebilirsin, ne bir edasına yetişebilirsin. O her şeyi hakkıyla bilerek yapan bir insan. Biz taklit ediyoruz. Namazda bile bizim taklitimiz var. Efendimiz kıldığı için kılıyoruz yani. Ya da Allah-u Teala emretti ama içini doldurma hadisesi bizde boş ya. Ben kaybolan anahtarı şeyde buluyorum, namazda buluyorum. Ula anahtar nereye bıraktım? Namazda durunca hemen aklıma geliyor, namaz buluyorum. Böyle bir dünyam var yani. Herkesin de buna benzer bir dünyası vardır. Ama Efendimiz de böyle değildir yani mevzu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet.
1: Kıymetli hocam Allah razı olsun. Artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok güzeldi elhamdülillah. İstifade ettik kıymetli dinleyicilerimle beraber. Kıymetli hocam yıllardır davetçilik yapıyorsunuz. Bir davetçi edasıyla ki benim Ankara'da tanıdığım, sevdiğim davetçilerden bir tanesiniz. Şu an radyoların başında bizi dinleyen genç davetçi kardeşlerimize, davetçi olma yolunda olan kardeşlerimize ne nasihat edersiniz diyerek nasihatlerinizi dinledikten sonra veda edelim inşallah.
0: Eyvallah. Tavsiye çok zor bir şey. Ben yani bir şeyi hayatıma yansıtmadan onu söylemek çok büyük acizlik. Tesiri olmuyor karşıya da. Fakat bildiğim bir şey var. Önce gönülden infakla başlamalı hayat. Yani yapmak istediğiniz ne varsa önce infak ederek başlayacak. Bu infak illa para değildir. Bazen bir tebessümdür. Bazen bir latifedir. Bazen bir şakadır. Bazen işte paketini taşıyan bir adama yardımdır. Ve infak her türlü infak hadisesini hayatın her boyutuna yansıtmaları lazım. Allah dostlarından yani herkes Allah dostudur da hani kimse Allah'ın düşmanları bellidir zaten. Fakat biz öyle keyfiyetli insanları hep öyle tarif etmişiz edepten. Diyorlar ki Hazret diyorlar filanca adam şöyle bir günah işledi. Ya ne kadar ayıp etti dediklerinde ah benim nefsimi bir bırak da bak ben ne yapıyorum der. Çok iyi bir şey olduğunda da Hazret ya bu adam şu kadar güzel bir şey yaptı falan. Vay nerede bende öyle nefs ben ne zaman be onu yapabilsem keşke derler. Dolayısıyla biz karşımızdaki adamda mutlaka bir güzelliğin olduğunu şeyin Yunus'un bir tabiri vardır ya yaratandan ötürü severiz yaratılanı tabiri. Biz herkese öyle bakmamız lazım. Yargılayan biz olmamalıyız. Fatih Sultan Mehmet'in meşhur bir sözü var. Allah-u Teala'nın soracağı soruları insanlara sormayın. İnsanlara insanların ihtiyacı olan soruları sorun. Aç mısın? Yorgun musun? Hasta mısın? İşin var mı? Gücün var mı? Diye.

0: En sokakta gezen ateistin en büyük sebebinin ben olduğuma inanıyorum. Ona bir yerde dokunmamışım. Aç kalmış, parasız kalmış. Ben ona dokunmamışım. Hadi seni yemeğe götüreyim dememişim. Paylaşmamışım. Yani ben paylaştığımda bir şey eksilmiyor benden. 3 kuruş, 5 kuruş fark etmiyor. Onun mutluluğu var. İnsan namaz kıldığında neyin mutlusu? Ya Allah'a kul oldum ya. Allah'ın huzuruna durdum, kabul gördüm. Allah'ın huzuruna durdum, kul oldum. Bu keyfiyeti kulluğa taşıdığında insanları seviyorum demek lazım. Eyvallah. Oradan başlasınlar inşallah.
1: Eyvallah kıymetli hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Bana da böyle fırsat verdiniz. Bir vesile oldu. Ben de epeydir konuşamıyordum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Bizleri teşekkür kırmadınız.
0: Ederim. Teşekkür ederim.
1: Evet kıymetli dostlar, artık programımızın sonuna geldik. Efendim özledik sizleri hakikaten. Haftaya yine aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya muktedir.
15: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla. Değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bir programa tekrar başlayacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz gerçekten bu konulara vakıf, bir hayli bu konular üzerine eğitimler veren bir kardeşimiz. Şöyle geçmişe gittiğimizde bir İçimi yakan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, yıl 1925, İslam'ın o dönemde bütün hayata müdahale eden kanunları kaldırılmış, yeni bir rejim kurulmuş. Maalesef İslam'a karşı gelenler öncelikle kadın üzerinde çalışmalar yapıyorlar. 1925 yılında Posta Gazetesi'ne ilan verilir. Siz aziz dinleyicilerimizden ve konuğum Aysun Hanım'dan özür dileyerek bu notu aktarmak istiyorum. Verilen ilanda güzel bacak yarışması düzenlemek isterler. O günkü İslam'a karşı olanlar kadını açmak istiyorlar. Çünkü kadını vitrine çıkartmak istiyorlar. Çünkü kadın bozulunca eğitimi verdiği çocuklar bozulacak, ahlak bozulacak. Birçok alanda bozulmalar yaşanacak. Onlara göre bunu başarmak istiyorlar. Birkaç kez ilan veriyorlar, kimse katılmıyor. Daha sonra muhtemelen gayrimüslim olan 4 kadın katılıyor. Ve bugün ben buraya gelirken, sokaklarda yürürken, tüm samimiyetimle söylüyorum, başım önde yürüdü. Sokaklar öyle bir hale geldi ki, kadınlarımız ne hale geldi. Maalesef bu haldeyiz. Evet, bugün konuğumuz Aysun Şahin hocamız. Ben hocamızı tanıyorum, Allah razı olsun. Gerçekten İslam'ın hükümlerinin hayata müdahale etmesi konusunda bir hayli gayret ve çaba gösteren kardeşim. Evet kardeşim, selamun aleyküm. Aysun kardeşim, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket.
0: Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Nezaket gösterdiniz, bizleri kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum şahsınızı.
1: Hoş buldum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir programa beni davet etmeniz beni çok onurlandırdı. İnşallah gereği gibi, Rabbimin razı olduğu gibi konuşmayı, anlatmayı Rabbim ben aciz kuluna nasip etsin hepimize inşallah.
0: Amin. Evet, Aysun hocam, şöyle tesettüre biraz günümüzde gerçekten, yani bu bozulmaları görünce yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza bu anlamda etki edemiyoruz maalesef. Popüler kültür, sosyal medya öyle bir hale getirdi ki insanımız çok ciddi bir değişiklik yaşıyor. Ben şununla başlamak istiyorum. İslam'da tesettür ayeti hangi dönemde nazil oldu? Peygamber ve sahabe hanımlarının ayet nazil olunca tutumları nasıl oldu? Yani bu konuyla başlayalım isterseniz. Buyurunuz lütfen.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun Osman hocam. İslam'da tesettür emri Medine döneminde Hicretin 3. ve 5. yılları arasında peyderpey inmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır. Allah ilk muhacir yani hicret eden kadınlara rahmet etsin. Onlar Nur suresi 31. ayette başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayetini duyar duymaz etekliklerini kesip

0: kabuğundan başörtüsü yaptılar. Yine Safiye binti Şeybe şöyle anlatır. Biz Ayşe ile birlikteydik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi diyor Safiye binti Şeybe. Şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha çok inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nur suresi 31. ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak evlerine döndüler. Eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve akrabalarına bu ayetleri okudular. Bu ayetleri dinleyen o kadınlar kumaşlarını başörtüsü yaparak Allah Resulü'nün arkasında namaza durdular. Sanki her birinin başında kargalar vardı diye naklediyor. İşte Allah Resulü zamanında ayetlerin ilk inişi ve oradaki insanların teslimiyetini burada görüyoruz.
1: Evet, müthiş bir şey. Yani insan o günün sahabenin tutumu, ayetler karşısında takındıkları tavır gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Evet. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir teslimiyet. Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Peki Aysun Hocam, Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili ayetleri de açıklamanızı rica edeceğim. Nerelerde geçiyor, nasıl geçiyor? Bu konuya da girmenizi rica edebilir miyim sizden? Buyurun
0: tabii
1: lütfen.
0: Tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde 59. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühennebiyyü kulli ezvacik. Ey Nebi, eşlerine söyle ve benatik ve kızlarına söyle ve nisa-il müminine ve müminlerin kadınlarına söyle. Yudnine aleyhinne min celabi bihinne. Üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Zalike edna eyyurafne. Bu tanınmaları için felayü özeyne ve eziyet görmemeleri için en uygun durumdur. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, rahimdir der ayeti kerime sonunda. Bakın burada ne diyor ey Nebi? Eşlerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle, cilbaplarını üzerlerine sarkıtsınlar. Burada cilbap derken, bu kadın elbisesidir, örtünmektir, giymek, kaplamak anlamına gelir. Cilbap deyince aklımıza sadece çarşaf gelmemelidir. Bugün giyilen dış örtüsü, pardesü bile cilbaba girer. Yeter ki vücut hatları belli olmasın. Ve benzerleri, önemli olan dediğimiz gibi vücut hattı belli olmayacak. Tesettür olmaz yoksa. Zaten ne diyor? Cilbaplarını yani dış örtülerini sarkıtsınlar diyor. Dışarıdan gören biri bizim kaç beden giydiğimizi anlayamıyorsa işte bizim vücut hattımız belli değildir ve işte bu tesettürdür arkadaşlar. Yoksa kadın giymiş pardesü, dış örtüsü diye ama sıkı sıkı bağlamış, maalesef bu bir tesettür olamaz. Ve şunu da belirtelim. Dinimizde kıyafetimizin bize illaki siyah giyeceksin diye dinimizde bir emir yoktur arkadaşlar. Ben de siyah giyiyordum. Siyah başörtüsü, siyah pardesü ve diyordum ki illa siyah olacak. Ama bir gün bir resim gördüm. Dedim ki aynı benim gibi örtünmüşler. Bunlar kim dedim. Onların Yahudi kadınları olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani evet, siyah kardeşlerimiz asla Yahudi kadınlar gibi değiller. Ama ben dedim ki yok, yani dinimizde illa siyah olacak, tesettür budur diye bir emir yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için önemli olan vücut hattımızın belli olmamasıdır. Bir gün arkadaşım dedi ki Aysun, ben de kapanmaya karar verdim. Başımı örtmek istiyorum. Ama şu bereyle saçlarımı örtsem, şu şeyle de florla da boynumu kapatsam acaba nasıl olur diye, Allah ondan razı olsun. Bu şekilde kapansam dedi, nasıl olur? Dedim ki bak kardeşim.

senin o saçlarını kapatmak için örttüğün bere ya da şapka ve boynuna sardığın o flor. Bir Yahudi de takabilir bunu, bir Hristiyan da takabilir, doğru mu? Evet dedi, takabilir. Peki benim örttüğüm bu başörtüyü bir Hristiyan ya da Yahudi takar mı dedim. Gülmeye başladı, gözleri doldu. Dedi ki evet Aysun, elbette ki takmaz dedi ve o anda kardeşimiz o güzel tesettürü, başörtümüzü, İslam'ın simgesi olan, Müslüman'ın örtüsü olan o başörtüsünü takmıştı. Allah'ım inşallah Rabbimden diliyorum bütün kardeşlerimize, Müslümanım diyen, ben de İslam'ı kabul ettim diyen kardeşlerimize o güzel tesettürü nasip etsin. Sadece başörtüsü değil arkadaşlar. Bütün bir vücudun kapanmasıdır tesettür. Devamında şöyle diyebilir miyiz? Örtünen ama çıplak olmayan bir tesettür olması gerekiyor. Tesettürlü olan kişi hal diliyle şunu söylüyor. Beni yaratan Allah'tan korkuyorum. Onun emrince yaşıyorum. Benim İslam'ın çizdiği sınırlarım var. Bu sınırlara riayet ediyorum. Karşımdakiler de benim sınırlarıma riayet etmelidir. İnsan örtüsüyle aslında bunu söyler. Dolayısıyla sınırını bilen, kendini bilen Rabbini bilir. Eziyetlere karşı, bakın az önce ayet ne dedi? Eziyetlere karşı kendini hem manen hem de maddeten korumuş oluyor. İnsanın kötü, şehvetli bakışlarından korunmuş oluyor. Sıcak ve soğuk havadan korunmuş oluyor. Bir gün otobüste giderken karşında açık bir bayan, sıcak bir gün. Ama ben terledikçe örtüm o terleri aldı ve bir serinlik içinde yoluma devam ettim. Ama o karşımdaki insan durmadan serinlemeye çalışıyordu. Dedim ki Rabbim, nasıl bir güzellik vermişsin bize, nasıl bir örtüyle bize lütufta bulunmuşsun dedim. Gerçekten tesettür Allah'ın bize bir ihsanıdır, bir lütfudur. İnşallah bu ayete de geleceğim. Bunun öncesinde tesettür örtünmektir, gizlenmektir. Tesettür insanın fıtraten ve dinen örtünmesi gereken bir örtüdür. Örf olarak da örtünenler var. Biz Müslümanlar örf, adet, gelenek için değil, Allah için, onun emir ve yasaklarını gerçekleştirmek için ve onun rızasını kazanmak için örtünürüz. Çünkü tesettür başkalarıyla kendi aramızda bir perde koymaktır. Karşı taraftan gelecek her türlü şerre engel olmaktır. Giydiğimiz elbise bile konuşur. Az önce dediğimiz gibi evet hal diliyle konuşur. Rahmetli Ahmet Kalkan hocamızın kitabında çalışırken şöyle yazıyordu. Evet, kişi dili aracılığıyla konuştuğu gibi elbisesi aracılığıyla da konuşur. Hal diliyle şöyle der tesettürlü bir bayan. Bana, benim dişiliğime bakma. Ben Allah'tan korkan bir Müslümanım. Toplumun ya da kendi ihtiyacımdan dolayı bulunduğum şu sosyal hayatta ben bir dişi olarak değil, kişi olarak varım. Benim vücudum bana Allah'ın bir emanetidir. Onu nasıl kullanmam ve nasıl sahip çıkmam gerektiğini Rabbim olan Allah Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Evet, bu ayetlere de gireceğiz inşallah. Onun öncesinde takvalı bir tesettür, takvalı olan bir tesettür. Evet, örtünür insanlar ama gerçekten takva ölçüsü nedir? Peki takva nedir? Takva vikaye kökünden gelir. Vekaye korundu anlamına gelir. Biz Müslümanlar korunaklı olmalıyız. Biz Müslümanlar tanınmalıyız. Nasıl tanınırız? İşte başörtümüzden tanınırız. Dolayısıyla takva nefsi korkulan şeyden korumaksa, peki o korkulan şey nedir? Allah'ın azabı, Allah'ın rızasını alamamak, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmaktır. O yüzden tesettürlü kadın Allah'ın emrini çiğnemekten korktuğu için, hem de kendini bütün zalimlere karşı korumak için, aslında kendini onlardan önce kendini kendinden koruyor bakın. Önce

şuna inanmalıyız ki arkadaşlar, Nur 30. ayette önce erkeklere sesleniyor. Bakın ne diyor? Mümin erkeklere söyle, bakışlarını kıssınlar. Yani Allah'ın razı olmadığı bakışı yapmasınlar. İster istemez insan bakar ama o bakışın bir sınırı vardır. İşte Rabbim o sınıra yaklaşmadan bakışımızı kısmamızı emreder. Ve devamında da şöyle der, namuslarını muhafaza etsinler. Bakın bunu önce erkeğe söylüyor. Devamındaki ayete bakalım. Nur suresi 31. ayette tıpkı erkeklere söylediği gibi kadınlara da bakışlarının kısılması gerektiğini ve namusların korunması gerektiğini emreder ayet-i kerime. Ve ayet kadınlar için ayrıntıya girerek şöyle der. Ziynetlerini sergilemesinler, açığa çıkarmasınlar. Ondan görünür olan hariç. Bunlar nedir arkadaşlar? El ve yüzdür, değil mi? Yüzümüzün açık olması bizim tanınmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten insan yüzünden tanınır. Şahit olmuştum. Kendi kızım da bir zamanlar peçe kullanıyordu ve kızımı bir hoca zannettiler. Heyecana kapıldılar. Ay dediler, şu hoca da gelmiş. Dedim ki yok, o değil. Ben eminim. Çünkü kızım olduğunu biliyorum. O yüzden yüzümüzün açık olması bizi görünür olması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah yanlış düşüncelerden, yanlış iletmekten, yanlış anlaşılmaktan Rabbime sığınıyorum. Dolayısıyla yüzümüzden tanınırız biz. Ve ne diyor bakın, hımarlarını, hımar nedir? Hımar, humur diye de başka bir ayette geçer. Aklı başından gidermek anlamında içki olarak geçer. Burası da hımarlarını cuyuplarının üzerlerine vursunlar der ayet. Yani gerçekten cuyup nedir? İnsanın yakasının olduğu bölümdür. Rabbim bizleri razı olacağı gibi örtünen kullarından eylesin. Ve devamında ne diyor bakın, başörtülerini öyle örtsünler ki ziynetleri açığa çıkmasın. Ama şimdi öyle kıyafetler var ki başörtü var ama ziynetler ortada. Yani bu bir tesettür mü? Elbette bu bir tesettür değil. Ayetin devamında da kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, işte bunların yanında dış örtülerini, örtülerimizi almak, yani cilbaplarımızı bırakmamızda bir mahsur yoktur. Çünkü onlarla bizim, ama ya onlarla bizim nikahımız olamaz. Ama şunu da belirtmek gerekir arkadaşlar, ne olursa olsun eşiniz haricinde biz yine tesettürümüze dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Ve devamında bakın Nur 58. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, sizden izin istesinler yanınıza gelmek için 3 vakit. Bu vakitler sizin için tesettürsüz, yani örtülmesi gerekli yerlerin açılabileceği zamanlardır der. Bakın Allah Teala bize nerede, ne zaman, kime karşı tesettürlü olmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar Rabbim bize anlatıyor. İşte bu tesettürdür. Ergenlik çağındaki çocukların da izin almaları gerektiğini söyler. Düşünün, çocuğumuzun yanında rahatça demek ki soyunamayız. Onları yanımızda rahatça soyunmasına izin vermemeliyiz. Bu da bir mahremiyettir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza eğitimimiz, bakın buluğ çağına ermeden, hani bir çocuğun altını değiştirmek, bir bebeğin altını değiştirmek bile alelade ortada olmamalı. Bunun bile bir mahremi olmalı arkadaşlar. Yani biz bunlara dikkat edersek çocuklarımız da başkalarının yanında rahatça soyunamayacaktır. Annem bile dikkat ediyor, babam bile dikkat ediyor. İzin istesinler diyor. Bakın izin istemek ne kadar önemli. İşte böylece bu örtüleri evin içinde bile giyimimize, tesettürümüze uygun olmamız gerektiğini söylüyor. Başka Ahzab suresi 32. ayete bakalım arkadaşlar. Ey

0: ecnebi hanımlarım. Erkeklerle konuşurken edalı, kırıta kırıta konuşmayın der. Size yakışır şekilde, ölçülü ve anlaşılır şekilde konuşun. Nasıl kıyafetimizde tesettür, ölçü varsa arkadaşlar, konuşma tarzımızda ölçülü olmalı. Aslında konuşmamız bile tesettürlü olmalı değil mi? Bakın bize ayetler ne güzel anlattı. Bakışlarımızın nasıl olması gerektiğini, bakışlarımızı kısmamız gerektiğini söyledi. Çünkü her şey gözle başlıyor arkadaşlar. İnsan halsizliğini, hastalığını, yorgunluğunu, öfkesini, şaşkınlığını, sevincini gözünden belli eder. O yüzden Allah-u Teala bakın bize burada gözlerini kıssınlar diyor. Demek ki Rabbimin razı olduğu bakışlarda olmak için şeytani bakışlardan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ayet ne diyorsa, bakın 33. ayette de şöyle diyor Ahzab suresi yine. Evlerinizde oturun, vakarla, cahiliye devri gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehli beyt, Allah sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte bizim tertemiz kalmamız için her yönden bakışımızın, sözlerimizin, giyinişimizin tesettürlü olması gerekiyor. Değil mi? 34. ayette de ne diyor? Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti hatırınızdan çıkarmayın. Her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdar olan Allah'tan sakının diyor Allah-u Teala bize. Rabbim bizi bilen, kendini bilen, Rabbini bilen kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Allah razı olsun. Buyur abiciğim.
1: Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık Aysun Hocam. Tabii gerçekten sizi güzel değindiniz. Tesettür özellikle hanım kardeşlerim, yani bunu ifade ederken tesettürlü olmayan kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Ama hanım kardeşlerimizi tesettür, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden ve sizden, şehvetten alır, insani bir noktaya taşır. O artık bir birey olarak, bir şahıs olarak vardır. Diğer şekliyle maalesef çok şehvet öne çıkar. Bu da doğru değildir. İslam bunu da haram kılmıştır. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum dinleyicilerimize. Tesettür, Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ifade kullanır. Allah'ın boyası ifadesi geçer. Tesettür de Allah'ın boyasıdır. Siz tesettürlü hanım kardeşlerim, yeryüzünde Allah'ın boyasıyla insanlara diyorsunuz ki biz Allah'ı tercih ettik, onun rızasını arıyoruz. O emrettiği için, sadece ve sadece o emrettiği için tesettürdeyiz. Allah razı olsun. Bir diğer sorum da şu olacak Aysun Hocam. Diğer ilahi menşeli dinlerde de, işte rahibelerde de, Yahudilerde de kapanmayı görüyoruz. Oraya da değinebilir misiniz? O konuda neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki insanın önce ilk yaratılışına baktığımız zaman bakın Araf suresi 26. ayette şöyle diyor. Ey Ademoğulları, size örtülmesi gereken yerleri örtecek, uyumlu, sizi zırh gibi koruyacak libas indirdik. Bunu kime söylüyor? Bütün insanlığa söylüyor. Sonra devamında takva libası daha hayırlıdır diyor. Bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Rabbim bu ayetleri fark edenlerden eylesin. Ve hemen devamında bakın 27. ayette. Ey Ademoğulları, sakın ha şeytan sizi fitneye düşürmesin. Anne babanızın arasına fitne sokarak onlardan cennetten çıkarılmalarına sebep olup libaslarını soyarak diyor. Bakın biz aslında sorunuza hemen döneceğim Osman Hocam. Biz tesettürü gerçekleştirmekle Allah'a olan kulluğumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Şeytanın cennette anne ve babalarımıza yani o Adem oğullarına neler yaptığını ayet bize ne güzel anlatıyor. Bakın orada soyunmayla başlıyor sıkıntılar ve bugün de bu soyunma yüzünden, bu tesettürsüzlük yüzünden diyelim, işte biz Müslümanlar olarak Allah'a mı kuluz yoksa şeytana mı kuluz? Hani Yasin suresinin 60. ayetinde Rabbim buyuruyor ki, ben size şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın demedim mi? O sizin için apaçık düşmandır demedim mi diyor ya. İşte şimdi gelirsek sizin sorunuza hocam. Gerçekten Yahudilikte de Hristiyanlıkta da varmış. Sizin o güzel sorunuza karşılık bakın. Hristiyanlıkta yalnız rahibelerin değil, bütün kadınların başlarının örtülmesi emredilmiş. İşte tıpkı Kur'an'da bize ne emrediliyorsa, aslında İsa Aleyhisselam'a gelen de aynı, Musa Aleyhisselam'a gelen de aynı. Tabii onlar değiştirmişler ve şimdiki şu hale gelmişler. Rahibe demek, bakın rahibe demek, rahebe kökünden korkan anlamındadır. Rahibe korkan anlamındadır. Rahibelere baktığımız zaman nasıl örtünürler, her hareketlerine dikkat ederler. Ama işte bu tesettür nasıl bir tesettür acaba, bunu sorgulamak lazım. Hayatlarındaki yaşantılarına bakarak, Allah'ı üçleyerek yaptıkları bir inançla bu tesettür ne derece Allah katında nedir? Rabbim daha iyi bilir. Şöyle diyelim isterseniz, İncil'de Pavlus'un yazdığı birinci mektupta kadının yaratılış olarak erkekten aşağıda olduğu için örtünmesi gerektiği yazılır. Yani ben bundan şunu anlıyorum. İnen ayete karşılık bir cevap vermiş gibi olmuşlar bunlar. Yani aslında değiştirmişler. Peki kadın erkekten aşağı olmak ister mi? İstemez. O zaman örtünmüyor işte. Yani Hristiyanların örtünmemesinin sanki amacı da erkeklerden niye aşağı olsunlar? Ha, bir yönde aslında maalesef İslam'dan başka hiçbir din kadını gereği gibi yerine oturtamamıştır. Oturtamaz da zaten. Çünkü İslam Allah'ın emridir. İslam'daki emirler, yasaklar Allah'ın emridir. İnsanların kafasına göre koyduğu emirler değildir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli Hristiyan mezheplerine mensup birçok kadın ibadet sırasında ve evde dua ederken, ayrıca dışarı çıkarken başörtüsü takmaya devam etmektedir. Bu durum özellikle Orta Doğu, Hint Yarımadası ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde geçerliymiş. Yahudilikte de tesettür varmış, ancak uygulama ve zorunluluk mezheplere göre değişiyormuş. Mesela evli kadınların başlarını örtme zorunluluğu varmış, saçının mahrem olduğuna inanılırmış. Ortodoks Yahudiliğinde de köprücük kemiğini kapatan uzun kollu kıyafetler, uzun etekler giyilmesi beklenirmiş. Saçlarını tamamen örtmek yerine kazıtanlar, doğal görünmesi için peruk takan Yahudiler de olduğu söylenmektedir. Onlar da peruk yerine şapka başörtüsü bağlamakta yaygınmış. Günümüzde Yahudi kadınlar laik veya reformist hali benimsemiş olarak asla örtü takmazlar. Gördüğümüz üzere toplumlardaki inanışlarda bir şekilde örtü var. Aslında örtü namaz gibi, zekat gibi, ta Adem oğlu Adem'den gelen, fıtratımızla örtüşen bir olgudur. Kimileri bunu aslına dayandırmadan kafasına göre yaşar. Biz Müslümanlarsa kökü, aslı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğrenir. Yani köklü ve asıl olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır ve ondan öğreniriz. Ve kafamıza göre değil, Rabbimizin emir ve yasaklarına göre tesettürü benimser, uygular ve gereğini yaparız.
1: Allah razı olsun Aysun Hocam. Bir not da dinleyicilerime iletmek istiyorum. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuğumuz Aysun Şahin hocamız. Evet, bir kısa bir araştırma sonucunu hatırlatayım. Sizin de değindiğiniz nokta çok önemli. Şöyle, Batı'da özellikle İngiltere'de kadınların %75'i İslam'ı seçiyorlarmış. Seçme sebeplerine gelince de Onlar üç şey için seçtiklerini söylüyorlarmış ve

0: Bunlar tesettüre giriyorlar. Aile, kardeşlik ve İslam'ın o güzel manası, ruhu için tercih ettiklerini söylüyorlarmış. Gene Batılı bir rahip şöyle bir ifade kullanmış: bizim en akıllı, ahlaklı ve erdemli kesimimiz Müslüman oluyor. Onlarınsa en şehvet ve para düşkünü, bencil ve egoist tipler bizim dinimize giriyor. Bir de Aysun Hocam, sosyal medya son zamanda sosyal medya insanları çok ciddi anlamda oyalıyor. Yani ben tırnak içerisinde sosyal medya putu diyeceğim. Çok yaygın insanlık tarafından kullanılıyor. Sosyal medyada kadın erkek ilişkileri öyle bir noktaya geldi ki Aysun Hocam, maalesef yuvalar yıkılıyor, aileler dağılıyor, parçalanıyor. Ciddi anlamda siz de vakıfsınız, toplumumuzda da çok yüksek oranda boşanmalar arttı. Gençler artık evlenmiyorlar. Evliliği ve yuva kurmayı, o sorumluluğa girmeyi çok önemsemiyorlar. Bu sosyal medya ilişkileri, kadın erkek ilişkilerine de birazcık değinmenizi rica edebilir miyim sizden?
1: Tabii ki Osman Hocam. Gerçekten biz nerede yanlış yapıyoruz, neyi kaybettik? Biz Kur'an-ı Kerim'i Ayşe annemizin dediği gibi boğazımızdan aşağı indirmedikçe başımıza daha neler gelecek? Allah hepimizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hakkıyla okumayı, şu ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eşlerinin örnekliğini almalıyız. Dolayısıyla aklıma ilk gelen şu oldu. Allah Resulü'nün yanında bir ama varken Allah Resulü'nün eşi yanlarına giriyor. Ve Allah Resulü eşine hani örtüsüne biraz daha dikkat etmesini söylüyor. Peki eşi ne cevap veriyor annemiz? Diyor ki o ama yani beni görmüyor ki. Allah Resulü'nün cevabı, sen, o seni görmese de sen onu görüyorsun.
0: Evet.
1: İşte bizim baktığımız o resimler, hani insanların sergilediği, gerçekten her biri bir sanatçı olmuş, her biri bir gezdiğini tozduğunu yayınlıyor. Yani bu benim nazarımda psikolojik bir rahatsızlık olarak görüyorum her şeyden önce. Her şeyini paylaşmak ve insanların dengelerinin olmaması. Nasıl yani bunu ne demek istedim? Ya bir erkek için de bakışlarını kıssınlar diyorsa, ha o kadın yanımda yok, ben onun resmine bakayım. İşte aklınıza hemen Allah Resulü'nün yanındaki ama gelsin. O seni görmese de sen onu görüyorsun. Bakın içimizde aklımızdan geçenleri, içimizdekileri Allah görüyor. Yani aklınızdan bir şey geçerken Allah'ın da o geçen şeyi gördüğünü hissedin ve
0: Aysun
1: Allah'tan
0: Hocam,
1: korkun.
0: çok özür dilerim, bir araya girmek istiyorum. Şöyle ki, sosyal medyada beğeniler oluyor. Yani işte giydiğini, yediğini, gittiği yeri, gezdiği kıyafetini vesaire, hiç tanımadığı, onu takip eden insanlar beğeni atıyorlar. Yani zaman zaman düşünüyorum, sokakta bir hanım yürürken birisi, tanımadığı bir insan, kıyafetiniz ne güzel, başörtünüz ne güzel, İşte ayakkabınız ne güzel, yürüyüşünüz ne güzel gibi, çok özür dilerim, bunları ifade etse bir taciz olarak kabul edilir ve ciddi rahatsızlık verir. Ama bunu
1: Kesinlikle.
0: sosyal medyada çok rahat yapabiliyorlar. Buyurun lütfen devam edin. Aklıma geldiği için hatırlatmak istedim.
1: Allah razı olsun. İşte bu da şeytanın bir süslü göstermesidir. Hani az önce şeytan nasıl soydu Adem ve eşini, değil mi? Cennetten çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla şeytana uymak, şeytanın bize güzel göstermesi, Allah hepimizi muhafaza eylesin. Gerçekten süsü gösterdi de diyor insanlardan dünyayı önceleyenler kaydı gitti. Dalanlarla dalıp gittiler. Yani herkes paylaşıyor canım bunda ne var diyebilir miyiz? Bir Müslüman olarak Allah Teala'nın bize indirdiği şu ayet aklımıza gelmeli. Hani diyor ya cehennem bekçileri sorduğu zaman siz ne yapıyordunuz? Sizi hiç uyaran olmadı mı? Buranın ne kadar, bu cehennemin ne kadar zor bir yer olduğunu oldu ama biz dinlemedik. Biz dalanlarla daldık. Herkes yapıyor canım bunda ne var deyip işte işte gerçekten Müslümanım diyen, kendini bilen, haddini bilen,

0: ve Kur'an'ı hakkıyla okuyan. Bakın Ramazan ayında elimizden hiç Kur'an düşmedi elhamdülillah. Ama dedim ki Rabbim, Ramazan'dan sonra da böyle olmalı. Kur'an ayetlerini ince ince hayatımıza dökmeliyiz ve devam ettiğimiz zaman gerçekten Kur'an bize rehber oldu. Ama Kur'an'ı okuyor muyuz? Sadece cenazelerde ellerini alıyorlar. Bir de Yasinleri okuyup o güzel Yasin'imizi bir de anlamını okusalar, orada söyleneni dinleseler, bu vahiy, bu ayetler diriler için inmiştir, ölüler için değil diye. İşte Osman Hocam, biz gerçekten ipin ucunu kaçırdığımız zaman şeytan da bize güzel göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçekten bizim takva elbisemiz, hani tesettürümüz var da takvalı mı acaba? Hani diyordu ya ayeti kerimede, takva elbiseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte o takvayı kuşanabilmek, her gittiğin yerde o takva elbisesini hiç yırtmadan, eskitmeden, yıpratmadan, yakmadan, o en güzel tertemiz şekliyle o takva elbisesini kullanabiliyor muyuz? Gözlerimizdeki takvayı. Bakın erkekler için de geçerli bu, kadınlar için de geçerli. O yüzden herkeste şöyle bir hal vardır. Gördüğü şey, beyin durup durup o resmi gözünün önüne getirir. Bakın, bizi zehirliyorlar. Nasıl? Dizilerle zehirliyorlar. Adamın erkeğe bakışını dakikalarca göstererek bizi uyutuyorlar, bizi zehirliyorlar. Nasıl yemeği yer misiniz? Zehirli bir yemek getirilse önünüze, asla yemezsiniz. Çünkü vücudunuz yıpranır, düşer. İşte bizim de Allah'a olan inancımız, güvencimiz, İslam denilen o ruhumuz, Müslüman ruhumuz zehirleniyor. O yüzden bakışlarımız, yediğimiz içtiğimiz kadar bakışlarımız ve dinlediğimiz de çok önemli. Zehirlenmeden yaşayabilmek. İşte Kur'an'ı okudukça, Allah Resulü'nün hayatında o örnekleri günümüze taşıdıkça biz Allah'ın izniyle bu pisliklerden uzak duracağımızı düşünüyorum. İnşallah Rabbim bizi takvalı kullarından eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun. Aysun Hocam, biliyorsunuz siz dizilere falan değinince Rusya galiba, Rusya hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedi ki Türk dizileri toplumun ahlakını bozuyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Türk dizileri Araplarda şöyle bir söz gelişmiş, gene sizlerden ve dinleyicilerimden özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Araplar birilerine kızdıkları zaman, biriyle böyle dalaştıkları zaman, ağız dalaşı yaptıklarında şunu derlermiş: senin anneni Türk dizilerinde gördüler. Yani bu hale geldi. Allah'ım, maalesef. Yani bu kadar şey oldu.
0: Ne kadar acı gerçekten. İşte biz bunları izleyerek gündemde tutuyoruz. Yani izlenme rekorları kırıyor tekrar. Yani gerçekten aklını kullanan bir Müslüman asla bunlara bakmamalı.
1: Evet, Allah razı olsun.
0: Kendisinin zehirlendiğinin farkına varmalıdır diye söylemek istiyorum.
1: Şimdi ayetleri okudunuz, oldukça güzel konulara girdiniz, Allah razı olsun. Benim aklıma Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime geldi. Rabbimiz çok güzel anlatıyor. Diyor ki, kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. Yani bunlardan çok daha güzeli ve hayırlısı Allah katındadır. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin emirlerini hayata taşırsak çok şeyi halledeceğiz. Toplumumuzda gerçekten birçok olumsuz şeyler de güzel olacak, güzele doğru, iyiye doğru yöneleceğiz. Aysun Hocam, son 5 dakikamız kaldı. Son sözlerinizi alıp sizin okuduğunuz bir makale var, Vahyin Damlaları. Programımıza da zaten onun ismini verdik. Onu da gene sizin sesinizden dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Son 5 dakikanızda son sözlerinizi almak istiyorum. Buyurunuz lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günümüzde elbette erkekler içinde tesettür vardır. Bakışında, giyinişinde, sözlerinde, hareketlerinde bu saydıklarımız insanı yanlış düşüncelere götürecek durumlardır. O yüzden erkeklerden başlar bakın Allah-u Teala. Erkekler bir şey yapmadıkça kadınlar istediklerini yapsınlar. Hiçbir şey gerçekleşmez. O zaman erkek de haddini hududunu bilmeli. Her yönden tesettürünü kuşanmalıdır. Helali olan eşini gönlüne oturtmalıdır. Kadının iffeti olduğu gibi erkeğin de iffeti vardır. Erkeklerin gözlerini haramdan sakınması gerektiğini söylüyordu değil mi ayet? Bakın Allah Resulü Hazreti Ali'ye şöyle demiş diyerek inşallah ben de noktayı koymuş olayım. Diyor ki ya Ali arka arkaya bakma. Birinci bakış hakkındır ama ikinci bakışta hakkın yoktur. Cerir radıyallahu anh şöyle anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ansızın görmenin hükmünü sordum. Dedi ki hemen gözünü başka tarafa çevir. Tesettür insanın halidir, duruşudur aslında. Tesettür deyince hemen kıyafet gelir aklımıza. Bakışımızda, sözlerimizde tesettür içinde olmalıdır. Kinayeli konuşmamak, kırıta kırıta konuşmamak bir çeşit tesettürdür aslında. Rabbim o güzel tesettürü kuşanan, kendini bilen, Rabbini bilen, farkı fark eden Faruklardan eylesin hepimizi Amin. Diyorum. Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah gereği gibi tabii ki tam anlatamadık. Çünkü biz insanız, eksiğimiz elbette ki olacak. Rabbim af ve mağfiret eylesin. Rabbim inşallah o gönüllere en güzel şekilde dokunabilmeyi hepimize nasip etsin.
1: Allah razı olsun Aysun Hocam. Çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Çok da ben güzel faydalı olduğu kanaatindeyim. En azından ben çok faydalandım. Allah sizden razı olsun. Birkaç şey söyleyerek Aysun hocamızla vedalaşacağız inşallah. Birincisi ben Hicri yılınızı tebrik etmek istiyorum. Rabbim mübarek eylesin. 1447'yi bitirdik. 1448'e geçtik. 16 Haziran'da girdik. Hamdolsun Rabbimize. İkincisi hicrete kısaca değinmek istiyorum. Hicreti şöyle anlayalım. Sadece mekansal bir değişiklik değil. Hicretin aynı zamanda günahlardan, şirkten arınıp Rabbimize yönelmek, Rabbimize hicret etmek olarak kabul edelim. Hadi hani kapanamayan, bu program vesilesiyle kapanamayan kardeşlerimiz falan vardır. Hadi buyurun siz de hicret edin, tesettüre hicret edin, Rabbimizin rızasını arayın, takvaya hicret edin, Allah'ın huzuruna Rabbimizi tercih ederek gitmiş olalım. Evet değerli Hedef Radyo dinleyicileri, programımızın sonuna geldik. Vahyin Damlaları adlı makaleyle, Aysun hocamızın seslendirdiği makaleyle programımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.

0: Vahyin damlaları düşünce gönüle. Rabbimizin ayetlerinin tezahürünü zaman zaman görürüz. Rüzgarlar da onun ayetlerindendir. Yağmur bulutlarını taşırlar kurak topraklara. Yeşile bürünür yeryüzü. Denizlerle buluşunca zaman zaman büyük dalgalar oluşur.
1: Vahiy de Rabbimizin ayetlerindendir.
0: Kulak işitir, kalp tasdik eder, gönle düşünce vahyin damlaları. Artık bir tevhid aşısı olmuştur. Kur'an okumanı ister gecelerde ağır ağır. Tefekkür ederek meyvesini vermeye başlar. Önce tağutları reddetmeni ister. Laikliği, ırkçılığı, demokrasiyi, kemalizmi ve faşizmi, muhafazakarlığı, sosyalizmi. Şirkten arınmayı, imanı ister arı duru. Sonra öyle bir red ediş ister ki özgürlük zirvelere çıksın. Namaz kılmanı ister huşuyla. Orucu, zekatı, haccı ister. Sonra bir isyan

0: ister tüm zalimlere karşı. Yeryüzünün müstekbirlerine, emperyalistlere karşı. Mazlumları savunmanı ister korkusuzca. Adalet ister kendin, annen, baban, en yakınların da olsa ve yetimi korumanı. Darlıkta ve zor günlerde malı sevsen de kardeşlik ister kendi nefsinden önce. Vahyin ilkelerine sarılmanı ister. Savaşın kızıştığı zor zamanlarda merhamet ister. Mazluma karşı bu yolda yürümeni ister. Kimseden çekinmeden zalimlerin suratına hakkı haykırmanı ister Ashab-ı Kehf gibi. Sabretmeni ister kaybetsen de Yusuf'unu Yakup gibi. Uysan da şeytanın telkinlerine tövbe etmeni ister Adem gibi. Irzını korumanı ister sarayın en asil ve güzel kadınları şehveti arzuları için koşsalar da sana zindanı tercih etmeni ister Hazreti Yusuf gibi. Fahşadan arınmanı ister toplumun tüm sapkınları üzerine yürüse de Hazreti Lut gibi. Ölçüde tam ister teraziyi eksiltme der şu aybın dediği gibi. Kırmanı ister çağdaş putları ateşe atılsan da terk etmeni ister sapkın kavmini. Haykırmanı ister firavunların yüzüne hakkı. Bütün basın ve sosyal medya üzerine gelse de Hazreti Musa gibi. Adamanı ister Rabbine tüm hayatını ve ölümünü. Ölmeni istemez ancak Müslüman olarak ölmeni ister. Sonra razı olmanı ister Rabbinin hükümlerinden ve der ki sen ondan, o da senden razı olmuştur. Gir cennetime. Karşılar melekler selam selam diye. İşte vahyin damlalarının en son meyvesi, mutlu son budur.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Bedisin sen. Bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın yarattığı şu fani dünyada ebedilik hiçbir karış için geçerli değildir. Dünyanın bütünü küre olarak fanidir. Yok edilmek için bir gün yaratıldı. Ama Allah Teala üç yeri fani olmasına rağmen fanilik süresince mübarek yarattı. Bunların birincisi Mekke-i Mükerreme'dir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunu içinde taşımakla şereflendirilen Medine-i Münevvere'dir. Üçüncüsü de Kudüs şehridir. Bu üç yerin de en mübareki Mekke-i Mükerreme'dir. Mekke şehir olarak ve içinde Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram bölgesi özellikle bizim dilimizle anlaşılacak kavramı kullanacak olursam mukaddes bölgedir. İnsanın hiçbir düşüncesine Allah günah yazmadığı halde, yani düşünmekten dolayı, eyleme geçmeden sadece düşünmekten dolayı günah yazmadığı halde Mekke'de, harem bölgesinde kötülük düşünmeyi bile Allah suç saymıştır. Bu kadar mübarek, bu kadar mukaddes bir yerdir. Biz özet olarak şunu bilmemiz lazım. Mekke ve Mekke'nin ortasında Mescid-i Haram dediğimiz büyük ibadet merkezi mukaddestir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak için değil, zihinleri bile Allah Teala'ya yönlendirmek için tayin edilmiş bir yerdir. O kadar ki kardeşler, Mescid-i Haram'da kılınan iki rekat namazı Allah-u Teala 100.000'le çarpıp kabul ediyor. Başka hiçbir yerde, ona en yakın yer olan Mescid-i Nebi'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde bu rakam 1000'dir. En yakın yerle arası

arasında 100.000'le 1.000 kadar bir bağlantı var. Mekke böyle mübarek bir yer. Mescid-i Haram, içinde Kabe'nin de bulunduğu, namaz kılınan o büyük bölgeye Mescid-i Haram diyoruz. Biz namazı Kabe'de kılmıyoruz. Mescid-i Haram'da kılıyoruz. Kabe'ye yöneliyoruz sadece. Kabe'nin içinde namaz kılınmıyor. Mescid-i Haram bölgesi Allah'ın yarattığı cennetin dışındaki bütün cemaat mahlukat arasında en mübarek yerdir. Oraya en yakın yer olan Medine-i Münevvere ile arasındaki rakam 100.000 ile 1.000 gibidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri ile, üçüncü mübarek şehir orası dedik, orayı ile Mekke arasındaki sevap farkı da 100 ile 100.000 gibidir. Çünkü Mescid-i Aksa'da da kılınan bir namazı 100 kat kabul ediyor Allah Teala. Mescid-i Haram'da kılınanı 100.000 kabul ediyor. Mübareklik farklarını ölçmek için konuşuyoruz. 1. 2. Allah-u Teala'nın dini olan İslam, namaz üzerine kurulmuş bir dindir. Namaz varsa din var, namaz yoksa din yok denecek kadar namazın yeri yüksek. Hatta Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, ashab-ı kiram arasında, ashab-ı kirama göre bırakılması kafirlik sayılan tek suç namazdı diyor. Yani orucu erteledin, sonra yaparsın herhalde denebiliyor. Zekatı bir dahaki sene verdin denebiliyor. Yeter ki inkar etme. Kurban 2 senedir kesmiyorsun, inkar ediyor musun? Hayır. Seneye kesersin denebiliyor. Namaz öyle değil. Seni sahabeden birisi 3 gün camide görmediyse sen onun gözünde kafir oldun. Ashab-ı kiramın gözünde. Ashab-ı kiramın gözünde. Kim ashab-ı kiram? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla karşılaşmasını gören, dini birinci elden öğrenen, çapraz ve çelişkili eğitim görmemiş insanların adından söz ediyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onlardan memnunum, beğendim onları dediği insanlardan söz ediyoruz. Onların gözünde namaz böyle. Şimdi birinci kural ne dedik? Yeryüzünde en mübarek, en muhteşem, en mukaddes yer Mekke'dir. Mekke'nin içinde Mescid-i Haram'dır. O Mescid-i Haram'ı da mukaddes hale getiren ortasındaki Kabe'dir. 1. 2. Namaz İslamiyet'in en büyük ibadetidir. O varsa Müslümanlık var, o yoksa Müslümanlık yok. Namaz da bu demek. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden 1,5 sene önce gerçekleşen Miraç olayında Allah namazı farz etti biliyorsunuz. Daha önce 5 vakit namaz farz değildi. Miraç'la beraber 5 vakit namaz farz hale geldi. Daha önce de namaz kılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerde de namaz vardı çünkü. Namaz sıfırdan Miraç'ta emredilen bir ibadet değil. Namazın aslı var. Eski ümmetlerde çünkü namazsız Allah'a kulluk yok. Şimdi çıktı. Genç kız istemeye gidiyor. Hayatta sabah namazında camiye gitmemiş pırlanta gibi çocuk diye de reklamını yapıyorlar. Şimdi böyle çıktı. Karun zamanında bile namaz kılmayanın kıymeti yoktu. Namaz, Miraç'la beraber 5 vakitli ibadet haline geldi. Sadece Miraç bu süreci başlatmış oldu. Ondan önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile dediğimiz tarzda namaz kılıyordu. Şimdi kardeşler,

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Hediye olarak namaz getirdiğini söyledi. Nereden Miraç'a çıktı? Mekke'deyken Miraç'a çıktı. Mekke dönemindeyken. Döndü, elinde namaz paketiyle geldi. O namaz paketini nereye getirdi? Mekke'ye getirdi. Mekke'de belli bir miktarda 400-500 kadar sahabisi vardı, Müslüman vardı. Allah namazı emrediyor dedi. Baş üstüne dediler. Kimse bir itiraz etmedi zaten. Ashab-ı kiram ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların başında olmak üzere Mekke'de bir namazın 100.000'le çarpılarak kabul edildiği yerde, hala geçerli bu kural, onlar için de öyleydi, kıyamete kadar da böyle, bir rekat namaz 100.000 kabul ediliyor Allah katında. Namaz Mekke'de emredildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi, lakin kıbleyi Allah Kudüs olarak belirledi. Mekke'de, peygamber Mekke'de, Kabe'nin yanı başında, ashab-ı kiram orada ve namaz Kudüs'e doğru yönelerek kılınıyor. Mekke'de 1,5 yıl namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra hicret ettiler Medine'ye. Medine'de de 1,5 yıl daha Kudüs'e doğru namaz kılındı. Genelde şöyle bir bilgi verilir. İşte Kabe'nin içi putlarla doluydu. O putlara karşı yönelmiş olmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e döndürüldü. Yanlış. Böyle bir şey yok. Neden? Hicretten 1,5 sene sonra Kabe'ye yöneldi kıble. Kıble değişti. Gene put doluydu. 8. seneye kadar put doluydu. Mekke fethedilinceye kadar putlar atılmadı oradan. Bir söz söylüyorsun, sonra kendisini çelişki içerisinde nakzetmiş bir söz olur bu. İçi putlarla dolu olduğu için Kudüs'e yöneldi, yok. Öyle değil. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Kabe'nin yöneldiğinde Kudüs'e de dönmüş olacağı şeklindeki köşesinde namaz kılıyordu. İçindeki Kabe hasretini böylece teselli ediyordu. Mesele put meselesi değil. Yani Kabe'nin içinde Latlar, Uzzalar, Menatlar, putlar vesaireler vardı. Onlar değil mesele. Kıblenin Mekke'den başlayan namaz sürecinde Kudüs'e doğru kıble edinilerek başlamış olması, namazın çift kıbleli bir ibadet olarak bu ümmete verilmiş olması, daha derin, bugün bile bizi düşündürmesi gereken incelikler ihtiva ediyor. Çünkü 3 yıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz içinde Kabe hasreti olduğu halde, nereden biliyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim takallube vecihike fisseme diye Efendimizin içindeki hasrete işaret ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'ın emri olduğu için Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyor, hem de ya bu Kabe'ye doğru niye kılmıyorum diye içinde bir hasret var. Kabe bir defa dedesi İbrahim aleyhisselamın yapısı. Bir ikincisi, o Kabe'ye kişilik kazandırmak için gelmiş bir dinin peygamberi bu. Kabe ile ilişkisi olmayan birisi değil. Üçüncüsü, yer Mekke ve Kabe'nin dibinde, evi de orada, işi de orada, günü de orada geçiyor. Buna rağmen Kabe değil Mescid-i Aksa kıble olarak gösteriliyor. Burada kardeşler, kıyamete kadar düşünsün Müslümanlar diye hikmetler var. Bu düşünce boyutuna gelmeden,

bir meseleye işaret etmem lazım. Herhangi bir Müslümanın namaz hakkında rükû, secde, tahiyyat vesaire bildiği bilgilerin %1'i Kur'an'da yoktur arkadaşlar. Kur'an'da namazın secdesiyle, rükûyle ilgili, şekliyle ilgili ayrıntıları toplasak, kıble dönüşümüyle ilgili ayetlerin yarısı kadar etmez. Bir meseleyi anlayacağız ama önce bu işin temellerini çözmemiz lazım. Kur'an'da kıble dönüşümüyle ilgili, önce Mescid-i Aksa tarafındaydı, sonra Kabe'ye yönelildi. Bu 3 yıl sürdü. Peygamberin içinde bir hasret var. Kabe'ye dönmek istiyor. Allah bunu görüyor. Gördüğünü de söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Lakin izin vermiyor Kabe'ye dönmesine. Hayır, Kudüs'e doğru devam edeceksin diyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay değil. 3 sene. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11,5 sene namaz kıldı. 11,5 yıl namaz kıldı. Bu 11,5 yılın 3 yılını Kudüs'e doğru kıldı. Geri kalanını Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru kıldı. Yani büyük bir oranı, yani 11,5 yılın 3 yılı büyük bir kısma tekabül ediyor. Bu büyük kısımda Kudüs büyük yer işgal ediyor. Mescid-i Aksa önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ikinci cüzün birinci ve ikinci sayfalarında iki sayfaya yakın ayet kıble Kudüs'ten Kabe'ye döndürülürkenki süreci anlatıyor. Tekrar vurguluyorum. Namazın bütünüyle ilgili ayrıntılar, secde nasıl yapılır, rükû nasıl yapılır, eller nasıl kaldırılır, belinde nasıl bağlanır, Fatiha'nı ne zaman okuyacaksın, Zamm-ı Sure'yi ne zaman okuyacaksın, bunların toplamını Kur'an-ı Kerim'de 1,5 sayfa yapamazsınız. Namazın tek şartı olan kıblenin aslıyla ilgili de değil, dönüşümüyle ilgili süreç yaklaşık 2 sayfa Kur'an-ı Kerim'de. 1400 sene sonra namazın ayrıntılarıyla ilgili, secde şöyle yapılır, rüküye böyle gidilir diye saatlerce cuma vaazı yapan hoca efendiler, İslamiyet'i çocuklara öğretenler, eğer saatlerce abdest nasıl bozulur anlattıkları halde Kur'an-ı Kerim'de abdestin ayrıntılarından daha fazla yer tutan, kıblenin oradan buraya taşınmasıyla ilgili sürece değinmiyorlarsa, Kur'an'ın uslubuna uymadan, Allah'ın muradına tabi olmadan din anlatıyorlar demektir. Evet, bu abdestin önemsizliği anlamına değil, secdenin nasıl yapılacağını bilmesek de olur anlamına değil. Haşa, Allah'a ait olan her şey mukaddestir. Muhakkak ayrıntıları bilinmelidir. Lakin niye kıble ayetlerini gizliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla anlatılmış. Hatta birileri bu kıble dönüşümüyle ilgili şöyle yorum yapacaklar, ona cevap da budur anlamında ayetlerde yorum da var üstelik. Bir Müslüman olarak eğer bugün kıblemiz neden Kudüs'tü? 3 yıl, 3 ay değil, 3 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e döndü de sonra neden Mekke'ye dönüldü? Bunu tahlil etmezsek bu yüzeysel Müslümanlığımız Allah'ın bizden istediği Müslümanlık olmaz o zaman. Herhalde ya yön bulmakta sıkıntıları vardı, mecburen Kudüs'e döndüler filan diyecek halimiz yok. Neyin yönünü bulacaksın? Kabe'nin dibinde evler zaten. Yön sorunu yok ki. İşte müşrikler izin vermiyorlardı. Medine'de karışmadılar. Serbest mi? Sadece Mekke'de böyle bir sıkıntı olsaydı, makul bir takım coğrafi cevaplar,

vecheke şatral mescidil haram, bitti. Son karar verildi. Mescid-i harama doğru dönmek zorundayız. Öbür türlü namaz olmaz. Ama biz Kur'an'ımızın unutulmamasını istediği, aslı böyleydi, sonra böyle dönüşüldü dediği şeyi canlı tutmamız lazım. Neden peki kıble 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda oldu? Neden önce Kudüs'tü de sonra Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yöneldi? Çünkü kardeşler, bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ve tek peygamber değildir. Kendinden önce on binlerce peygamber geldi. Bu on binlerce peygamberin sonuncusudur. Şu kadar ki, onun peygamber olmasından sonra peygamberliği geçerli kimse yoktur. Ama bir babanın çocukları gibidirler peygamberler. Ayrılık, gayrılıkları yoktur. Namazından orucuna, zekatına kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinden istedikleri aynı şeydir. Yasakladıkları da aynı şeydir. Aynı Allah'a ibadet istenmiştir. Aynı şirk hatalarına düşülmemesi istenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrı gayrı bir din getirmedi. Kendisinden önceki Hristiyanlık diye adlandırılan, Yahudilik diye adlandırılan dinin orijinaliyle geldi. O dinlerin, Yahudilik, Hristiyanlık ve o etraftaki dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dinlerin büyük bölümü, tamamı değil, büyük bölümü Kudüs merkezliydi. Mescid-i Aksa yönüne doğru yönelmişlerdi. Ancak küçük bir farkla kardeşler, Musa aleyhisselamın kıblesi Mescid-i Aksa değildi. Onun kıblesi de, Musa aleyhisselamın kıblesi de Kabe'ydi. Daha sonra Yahudiler amca çocuklarına kin güttükleri için kendiliklerinden Kudüs'ü Kabe edindiler. Çünkü Yahudiler İshak aleyhisselamın çocuklarıdırlar. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dedeleri olan Kureyşliler, yani Mekkeliler de İsmail aleyhisselamın çocuklarıdırlar. Dede olan İbrahim aleyhisselamda herkes birleşiyor. Ama İsmail aleyhisselam Kureyş'in aslıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası durumundadır. Yahudilerin, İsrailoğullarının aslı da İshak aleyhisselamdır. Kureyş ve diğer onun etrafındaki Araplar, İsmail'in çocukları Kabe'yi saygın halde gördükleri için Yahudiler inat olsun onlara, amcalarına inat olsun diye. Çünkü düşmanlıkları sadece Müslümanlara değil, kendilerine de düşman onlar. Kendi amcalarına da düşman. İsmail aleyhisselam da onların sülalesinden, bir sürü İshak, Yakup ismi verdikleri halde bir tane İsmail ismi var mı aralarında? Kendi amcalarına da düşman. Sırf inat olsun diye Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Kabe edindiler. Yani şu olayı düzeltmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Kudüs Kabe değildi. Kıble değildi. Kıble yine Mekke'ydi. Yine Kabe'ydi. Sıfırdan kıble olarak Kudüs oluşturuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için 3 yıllığına. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut bir kıbleye yönelmedi.

Kudüs onun için kıble haline getirildi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önceki peygamberlerin getirdikleri dinin bozulmamış levh-i mahfuzdaki asıl şeklini getirdi. Ancak gerek Yahudilerin ve gerekse Hristiyanların çıkıp da ya bizim dinimiz var, bunu da Allah göndermişti, bu nereden çıktı demelerine kıyamet günü bir fırsat açılmasın. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yabancı görmesinler. Önlerinde hiçbir mazeret kalmasın diye Allahu Teala 3 yıl peygamberini kendisinden önceki kardeşleri olan peygamberlerin yaşadığı, peygamberlik yaptığı ve aynı zamanda da mübarek kabul edilen Kudüs'e yönlendirdi. Mescid-i Aksa'ya yönlendirdi. Neden? Çünkü namazın farz yapılmasından sadece bir gece önce, Miraç'tan önceki İsra anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Aksa'da kendisinden önceki 124 bin peygamberin ruhaniyetiyle birleşti. Onların önüne mihrap olarak kullanılan kaya denen yerde mihrap olarak durdu ve 124 bin peygambere 2 rekat namaz kıldırarak kendisinden önceki bütün peygamberlerin imamı olduğunu görüntülü bir şekilde o peygamberlere gösterdi. Çünkü peygamberler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini, nübüvvet makamının onunla tamamlanacağını biliyorlardı. Ama Efendimiz aleyhisselamı görmemişlerdi. Allah Teala Miraç gecesinde, Miraç'tan önceki İsra anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmekle onları şereflendirdi. Böylece Miraç'tan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin peygamberin sultanı olduğunu Allah onlara gösterdi. Ancak ayrılığı gayrılığı olmayan tek dinin son peygamberi olarak geldiği bilinsin diye 3 yıl Allah Kudüs'ü de o Miraç'tan önceki pozisyonun devamı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıble diye gösterdi. Birinci gerekçe budur. İkinci gerekçe Allah insanoğlunun tamamını mükerrem yarattığı halde Yahudiler ve onların aile adı olan İsrail oğulları bütün peygamberlerin diliyle, meleklerin diliyle lanetlenmiş hakir millettirler. Kur'an 1400 seneden beri okunuyor. Onları lanetleyen ayetlerle başlıyor, öyle bitiyor. Yahudileri anlatan ayet kadar Müslümanları anlatan ayet yoktur Kur'an'da. Yahudiler kökten lanetli ve yeryüzünün fitnesinin başı olarak gösteriliyor. Allahu Teala onları tanıtırken işiniz gücünüz ateş yakmak, yeryüzünü ateşe vermektir buyuruyor. Onlar gözle görünen Yecüc Mecüc gibi, İblisin yürüyen şekli gibi dolaştıkları için Allah onları lanetledi, melekleri lanetledi. Onların peygamberi olan, Yahudilerin peygamberi olan Davud aleyhisselam ve yine Yahudilerin peygamberi olan İsa aleyhisselam bunlara lanet ederek gittiler. Çünkü bunlar günahı hayat edilmiş hor hakir bir anlayışla yeryüzünde yaşadılar. 30 yıllık, 50 yıllık saltanat, saltanat değil yeryüzü hayatında arkadaşlar. Bir zulüm üzerine bir yerde devlet kurmuş olmaları, Yahudilerin

köşeyi döndüğünü göstermez. Köşeyi dönmüş olsaydı çocukların mantar tabancasından bile ürküp uçağa binip kaçmazlardı hemen. Kendileri de huzurla uyuyamıyorlar, insanlığı da uyutmuyorlar. Allah nasıl şeytanı bir hikmete binaen yarattıysa, bunlar da o hikmete binaen yarattı. Böyle devam ettiler, devam edecekler. Lakin Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce ciddi bir şekilde Allah yeni bir peygamber gönderecek. O peygambere biz uyacağız, iman edeceğiz diyorlardı. Çünkü ellerindeki Tevrat'ta yeni bir peygamber geleceğini ve bu peygamberin adının da Ahmet olacağını onlar biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak çıkınca yüzlerce seneden beri tekrar edip durdukları, hani peygamber gelecek, çolukça çocuklarını anlatıyorlar, yeni bir peygamber gelecek, Arap Yarımadası'ndan gelecek, biz o peygambere uyacağız diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelince bunların söylediği, kendi söyledikleri sözlere, Tevratlarında yazan şekle uyup iman etmiş olmaları lazım. Ancak çıkıp da insanlara bu peygamber Musa'nın devamı bir peygamber değil. Değil. Böyle bir peygamber değil bu. Baksana Musa ile ayrı gayrılık yapıyor. Deme ihtimalleri vardı. Deselerdi Allah için bir gam keder değildi bu. Derse desin. İman et veya etme önemli değil. Ama yeryüzünde 1400 sene sonra bu Yahudiler de bir miktar dindar insanlar, bunlarla da bir masaya oturalım diye vehme kapılacak birisi çıkabilir, bunu Allah biliyordu. Yahudi ile din adına masaya oturulur mu? Kur'an-ı Kerim'in birinci suresinde gayril mağdubi aleyhim veleddallin denen bunlardır. Bunlar asla lanetlilik vasfını ihmal etmezler diye tereddüt doğar mı doğmaz mı Müslümanlarda, böyle bir şey kalmasın diye müthiş bir süreç işletti Allah Teala. En büyük ibadet olan, İslam demek olan namazın üzerinden Allah, namazın üzerinden Yahudileri sınadı, ümmeti Muhammed'e de 3 yıl test edilmiş bir sonuçla Yahudilerin kimliğini gösterdi. Çünkü kazara Yahudiler, ya bu Musa'ya saygısı olmayan bir peygamber, Tevrat'ta anlatılan peygamber olmaz ki demesinler diye Musa'nın yaşadığı yerleri kıble edinmiş bir Muhammed olarak karşılarında durdu. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl Mekke'de duydular ki son gelen peygamber Kudüs'e dönmüş. Medine'ye geldi. Binlerce Yahudi vardı Medine'de. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıblesinin Kudüs olduğunu, Musa aleyhisselamın, Harun aleyhisselamın, Davud aleyhisselamın durduğu yerleri kıble edindiğini gözleriyle gördüler. Tek bir Yahudi, Abdullah İbni Selam, tek bir Yahudi geldi, tamam ya Resulallah doğru söylüyorsun dedi. Tevrat'ta anlatılan sensin dedi. Binlerce Yahudiden tek bir örnek. Onu sildiler, bu gerçek Yahudi değildi zaten dediler. Attılar onu dinden. Bu bizden değildi, bunun babası şöyleydi, dedesi böyle, sildiler onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onların kıblesini, muharref kıble halbuki, onların da orijinal kıblesi değil Kudüs. Yani Musa aleyhisselamın kıblesi değil, onlar uydurdular o kıbleyi. Buna rağmen Allahu Teala Efendimiz'i o uyduruk olduğu halde o kıbleye çevirdi. Çünkü bölge mukaddes bölge zaten. Bunu 1,5 yıl gözleriyle gördüler. Kalpleri zerre kadar yumuşamadı. Sen doğru söylüyorsun Muhammed demediler. Müthiş takiye yapıyorsun dediler. Diyecekleri buydu zaten. Ama Kur'an'dan öğreniyoruz ki
Kıble Mekke'ye döndürülünce açtılar ağızlarını, yumdular gözlerini bu sefer. Hemen başladılar. Bu Muhammed'in samimi olmadığı belliydi zaten. Durup dururken kıbleyi niye değil? Peygamber böyle lavabali iş yapar mı? Ha? Oraya dön, buraya dön, ne oluyor? Ne biçim iş bu? Dediler. O zaman konuştular ama. 1,5 yıl yahu bu kardeş din demek ki bizim kıblemizi kullanıyor. Ayetler iniyor Musa'yı övüyor. Ayetler iniyor Davud'u övüyor. Ayetler İbrahim'i övüyor. Hiç bir kere bir memnun olmadılar. Yahudileri, alemlerin Rabbi olan Allah bile 1,5 yıl Medine'de, 1,5 yıl Mekke'de kıblelerine döndürerek Peygamber aleyhisselam efendimizi memnun edemedi arkadaşlar. Ve bu olay, onların bu sefih, düşük davranışları Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfaya yakın ayet haline getirildi ki onu görsün Müslümanlar. Rahmeten lil alemin bir peygamber bile kıblesinden taviz vererek 3 yıl onların gönlünü yapamadığı halde sen bir masaya oturarak onlarla eşit muameleler görerek İslamiyetinden taviz vererek onların gönlünü yapmaya kalkmayasın hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed'in zekatlarıyla, fitreleriyle okumuş, unvan sahibi olmuş, makam sahibi olmuş, hoca olarak, müftü olarak bilinen insanlar, şimdi kalkıp da gayril mağdubi aleyhim veladdallini sesli okumayın demeye getiriyorlar. Niye? Yahudiler üzülür, Hristiyanlar üzülür. Neden? Gönüllerini yapacak da işte onlar da İslam'a ısınacaklar. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki onu gören kayalar bile ikiye bölündü. Onu gören develer bile merhamete geldi gözyaşı. Deveyi bile merhamete getirmiş peygamberin tek bir Yahudinin gönlünü yapamadı. Abdestin şartlarını bilmek de dindir. Ama Allah bu kıbleyi niye Kur'an'da böyle uzun uzun anlatıyor? Bunu bilmek de dindir. Bazı şeyleri bilmemiz lazım. Kıblenin dönüşümü sadece oraya döndü buraya döndü demekten ibaret değil. Bir hikmeti olmayan iş yapar mı Allah Teala? Hadi bu 1 ay oldu, hadi 2 ay oldu, 3 yıl, 3 yıl. Medine'de 16 ay sürdü. Ama olayları hep biz kandil akşamı tövbe istiğfar verdiren bir mantıkla gördüğümüz için hikmetlerini bir türlü düşünemiyoruz. Hayır kardeşler, böyle değil. Allah'ın hiçbir işinde hikmet dışılık yoktur. Her işinde müthiş bir hikmet vardır. Ve o zamana ait, şimdi dönemi geçmiş tek bir ayet de yoktur Kur'an'da. Bugünkü Müslümana Ebu Bekir radıyallahu anh'a lazım olduğu kadar lazımdır bütün ayetler. Bütün ayetler. Tek bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in o zaman çok önemliydi, şimdi önemli değil denebilir mi? Haşa. Kıble neden değişti, bu çok önemli. Bunu anlamayanlar, bunu anlamayanlar Yahudileri, Hristiyanları memnun edeceklerini zannederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma tavizi değil, bakın dikkat edin, hurmasından değil, topraktan değil, binadan, evden değil, şehirden değil, kıblesinden taviz verdi kardeşim. Kıblesinden, kıble. Kıblesinden 3 yıl ferahat etti. Gönülleri olsun, iman etsinler diye. Nihayetinde kardeşliğiniz diye. Yaramadı, hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Hatta onlar bu tavizi suistimal etmeye kalktılar. Şimdi bazı cici laflarla Müslümanların bu tip tuzaklara düşürülmesi hepimize ders olmalıdır kardeşler. Allah'tan korkmalıyız. Hayır. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örneğini biliyoruz. Kaldı ki o zamanki Yahudiler böyle Siyonizm, Birleşmiş Milletler gibi örgütleri de yoktu. Çiftçi mifçi bir şeylerdiler. Bir de ki ashab-ı kiram bir günde fırlattı attılar onları Medine'den. Hiçbir tutanak, örgütleri, Birleşmiş Milletler, NATO'lar hiçbir şeyleri yoktu. Şimdi adamlar dönen tek bir gram altının bile hesabını biliyorlar yeryüzünde. Bilgisayarından dünyayı idare ediyor adam. Sen onunla aynı masaya oturacaksın da ikna olacak, İslam'a gelecek. 30 senedir filan semtteki ezanı duyuyor adam. Bir kere
doğru demedi bu ezan içinde, senin nasihatine mi uyacak? Taktik yapacak, senin dinini sulayacak.

kazandırıncaya kadar seninle beraber duracak. Güçlüden taviz alınmaz, zayıftan taviz alınır. Adam yeryüzünün suyunu içiyor. Ve kıble konusunda kardeşler, Yahudiler müthiş bir imtihana tabi tutuldular, rezil rüsvay oldular. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh zaten o olaydan önce Müslüman oldu. Dolayısıyla hiçbir işe yaramadı iman etmeleri açısından. Ama Allah Azze ve Cel müminleri de imtihan etti bu kıble meselesinde. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Baktı ki Allah Teala bu kıblenin 3 yıl oraya daha sonra bu tarafa dönmesine karşı ne oluyor ya, bu ne ciddiyetsizlik diyen olacak mı, bunu görmek istedi Allah. Yahudiler pat düştüler tuzağa hemen. Ashab-ı kiram böyle olmadı arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Beni Seleme Mescidi diye bir mescitte, şimdi hacılar orayı Kıbleteyn Mescidi diye ziyaret ediyor. İki kıbleli mescit diye ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz Kudüs Medine'de durulduğunda Kudüs kuzeyde, Mekke güneyde kalıyor. Yani tam ters istikamette. Yani böyle namaz kılan birisi Kudüs'e doğru kılıyorsa döndüğünde tam sırtını Kudüs'e vermiş olacak. Beni Seleme Mescidi'nde bir grup sahabi namaz kılıyordu. Çok dikkat ediniz kardeşler. Müslümanlığın ölçüsüne bakınız. Başka bir sahabi de öğle namazını Efendimiz de kılmış. Beni Seleme 5-6 kilometre Harem-i Şerif'e uzak bir bölgede. Öğleyi kılmış, öğlende kıble değişmiş. Ashab-ı kiram Kudüs'e kılıyorlardı, Efendimiz'in arkasında Mekke'ye doğru döndüler. Beni Seleme mescidindekiler henüz bu değişimden haberleri yok. Onlar da ikindi namazına durmuşlar. Bu sahabi de evine doğru giderken bakmış ki bunlar namazı hala Kudüs'e doğru kılıyorlar. İkinci rekatında imam namaz kıldırıyor. Mescidin kenarından bağırmış. Hey Müslümanlar, Resulullah'a ayet geldi, kıble Mekke'ye döndü, haberiniz olsun demiş. Bu kadar. İkinci rekattan kalkınca imam, üçüncü rekatta Mekke'ye doğru dönmüş. Bir namazın iki rekatını Kudüs'e doğru, iki rekatını da Mekke'ye doğru kılmışlar. Şahidin var mı, tutanağın var mı, kameraya aldın mı, bak yalan çıkarsa yaktık seni. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey sormadıkları nereden belli? Namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa. Namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa. Hani akşam dönseler soruşturma yaptılar diyeceğiz. Bu itimadı hiç gördünüz mü yaşadığınız dünyada? Caminizde hiç böyle bir itimada rastladınız mı şimdiye kadar? Zedelenmemiş kardeşlik bu işte. Sesinden tanımışlardır onu, bizim köylü birisi yani. Orası Medine'nin bir mahallesi diyelim. Sesinden tanıdıkları belli bir şey. Yani bir çocuk sesi değil. Mahallesinde hey Müslümanlar. Aynen şu cümleyi kullanmış İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bu. Ben şahitlik ediyorum, Resulullah'ın kıblesi Mekke oldu artık demiş. Bu kadar. Dönmüşler. Gelip de ya Resulullah bu ne laubalilik falan diyen olmamış. Yok, çıt yok. Güneye değil, batıya dönün deseydi batıya döneceklerdi. Onların öyle Kabe diye de bir dertleri yok zaten. Mesele Kabe meselesi, Kudüs meselesi değil, Medine meselesi değil. Söz dinlemek veya dinlememek meselesi. İtaat etmek veya etmemek. Yahudiler çok da merak etselerdi Kudüs'ü, Medine'de değil gider orada yaşarlardı o zaman. Dertleri Kudüs'te değil, zıtlık olsun. Kindarlıklarından dolayı böyle yaptılar. Çok Kudüs hayranı olduklarından dolayı değil. Nitekim Hazreti Ömer çıkın defolun buradan deyince çıktı gittiler Kudüs'ten. Oturup pazarlık bile edemediler. Çok Kudüs hayranı da değildirler. Çok da Musa Aleyhisselam'a da hayran değillerdir. Onlar Musa Aleyhisselam'a yaptığını Firavun yapmadı ki. Musa hayranlığı da yoktur onların. Mesele itaat meselesidir. İşte ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, müthiş bir imtihana girdiler bu kıble meselesinde. Çıt çıkmadı. Tamam ya Resulallah dediler. O kadar.
Ya dün böyle kıldık, bugün böyle.

Gelip bir kişi sormadı ki ya Resulallah, şimdi eski namazları kaza edeceğiz mi? Böyle bir soru da sormadılar. Böyle bir soru da yok. Öyle öyle tamam. Bu kadar. Bunun adı itaat. Bunun adı Müslümanlık. Bunun adı teslimiyet. Sorgulama bile yok. Allah onlardan razı olsun. İşte Yahudi örneği, işte ashab-ı kiram örneği. Bu hainler, Efendimiz'e böyle yaptılar, Musa aleyhisselam'ı da öyle yaptılar. Davut aleyhisselam'ı da illallah ettirdiler. Lanet etti onlara. Yani Efendimiz'e inatçıydılar da, kendi peygamberlerine çok uslu kuzlu değildiler. Peygamber katili, hain insanlar. Demek ki, kıble olayı, başlı başına bir imtihan. Bu imtihan, hem Yahudiler için, Hristiyanlar için, önceki dinlerin, önceki peygamberlerin bağlıları için bir imtihandı. Hem de Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiram için bir imtihandı. Ashab-ı kiram takılmadan geçti gittiler. Mekkeli müşrikler ve münafıklar bunu koz olarak kullanmak istediler. Çünkü imtihan biz sadece dön bu tarafa, kıble döndü, böyle bitmedi o imtihan arkadaşlar. Bakın imtihanın başka bir boyutu var. Medine'de o gün Yahudilerden daha müessir münafıklar da var. Münafıklar mescide gelip namaz kılıyorlar işi gücü yoksa. Orada mesela hurma murma dağıtılacaksa namaz da hemen. Hiç bu dağıtım esnasında birinci safta. Namazdalar. Fakat hiç boğazları boş durmadı. Fiskos, ya bu Muhammed madem son peygamberdi, aslında utanıyor yanlış kıble tayin ettiğini söylemeye bize. Tamam Mekke ama niye 3 senelik namazları ne yapacağız şimdi? Çok düşkün ya namazına. Münafıklar böyle soruşturdular. Bu çocuğu bu hafızlığa verdin ama iş bulamazsa ne olacak dediler ya. Onu dediler. Münafık her zaman var. Her zaman var. Sen sakalı bırakıyorsun ama senin patron bunu kes diyecek, kesemeyeceksin. Oynamaktansa hiç bırakmışım sakalını. Her zamanki klasik laflar ettiler. Allah onlardan razı olsun. Hiç duymadı ashab-ı kiram böyle bir şeyi. Hiç duymadı. Onlar da bir iki ay sonra ağızlarını kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü bunu çok soruşturanların içlerinde imansızlık olduğunu söyledi Kur'an-ı Kerim. Ağızlarını kapattılar bu sefer. Ama münafıkların içindekini ortaya çıkaran bir imtihan oldu bu kıble imtihanı. Kardeşler, şimdi hacca giden, Allah'ın lütfuyla Medine-i Münevvere'yi ziyarete giden, orada Kıbleteyn Mescidini ziyaret eden, bu Müslüman, oradaki binanın kubbelerinin çok dik olduğunu, işte Arapların terlikle mescidin kapısına kadar girdiğini düşünmesi mi ciddi bir ziyarettir? Bu anlamları düşünüp orada gözyaşı akıtması mı önemli bir ziyarettir? Hepimiz kendimizi imtihan edelim kardeşler. O mescitte Beni Seleme mescidinde namaz kılan biz olsaydık. Ya arkadaşlar, Resulullah Mekke'ye döndü denseydi bu imanımızla dönebilir miydik arkadaşlar öbür tarafa? Yoksa hemen Kudüs'ü savunan vefakarlar derneği mi kurardık? İman bu işte. Teslimiyet bu. Ders de bu zaten. Kıble bunun için değişti. Hadi eğer kıble mesela Mısır'da olsaydı Efendimizin peygamberliği de, buradan Kudüs'e dönülecek denseydi, sonra Medine'ye geldiğinde Mekke'ye dönülecek denseydi, çok rahat anlaşılırdı bunun gerekçesi. Kardeşler, hacılar görüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi, doğduğu evi ve hicret edinceye kadar yaşadığı mübarek evi Kabe'ye sadece 300 metredir. Ezan okunduktan sonra kamete kadar yetişilecek bir bölgedir. Yani uzak bir bölge değil ki. Kabe'nin dibinden Kudüs'e niye dönülür? Niye dönülür? Ve en önemli gerekçelerden bir tanesi de kardeşler, Allah Teala İsra suresinde Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve çevresinin mübarek kılındığını söyledi. Barakna havle, etrafını mübarek yaptığımız bir şehirdir.
Dolayısıyla Müslümanlar

0: Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin yaşadığı, Hamas'ın orada fitne çıkardığı bir yer olmadığını biliyor olmaları lazım. Bu biliyor olmalarına rağmen Allah-u Teala bir de bu kıble meselesiyle perçinledi bunu. Perçinledi. Dolayısıyla günün birinde bir nesil gelip de İsrail'le Filistinliler 40 senedir orada sürtüşüyor diyorsa melekler ona yazıklar olsun demek de haklı olsun diye. Ne alakası var Filistinlilerle Kudüs'ün? Abdülhamid'den sonra bu Kudüs davasını anlayan çıkmadı herhalde. Allah ona da rahmet eylesin. Kim zaten Kudüs davasına sahip çıktıysa vatanından oldu, malından mülkünden oldu. Çünkü Kudüs davası kardeşler, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Kıble davasıdır. Kardeşim, sen Çorum'daki arazilerini gidip işlemiyorsun, satsana onlar. Yok baba toprağı, hatıra kalsın. Gideceksin mi oraya? Yok canım, bu yaştan sonra nereye gideceğiz? Niye satmıyorsun? Baba toprağı, peygamber toprağı, 3 sene namaz kıldı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nasıl bu Filistinlilerin oldu? Sen İsrailli devletini ve onun arkasındaki kafirleri nasıl Filistinlilerle uğraşıyor zannedersin? Bunu Filistin davası olarak görmek, hiç Bakara suresi okumamak demek kardeşler. Hayır, bu Filistin davası değil, kıble davasıdır. Bu nesil sahip çıkmaz, gönderir Allah başka mübarek bir nesil, onlar Kudüs'e de sahip çıkar, Mekke'ye de sahip çıkar, Kıbleteyn Mescidine gidince de orada donar kalır, capcanlı bir Müslüman olarak geri gelir. Gelir, okulları da olur Allah'ın. Her halükarda kardeşler, kıble namazın en önemli şartlarından biri. Namaz İslam'ın olmazsa olmaz şartı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o muhteşem namaz ibadetine Mekke'den Kudüs'te başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Efendimizin bu siyasetindeki, Allah'ın bu vahyindeki mantığı çok iyi yakaladığı için hilafete geldiği gün ilk şura toplantısında Resulullah'ın birinci kıblesini yabancılardan nasıl alırız diye birinci kalem maddesi bununla başladı. Onun için hala İslam'la barışırız, Ömer'i silin defterden diyen ekoller ayaktadır arkadaşlar. Ömer hala kinin ve nefretin karşı cephesindeki attır. Çünkü Ömer'in hilafete geldiği gün ilk toplantısında ilk kararı Kudüs olmuştur. İlk kıblemiz kurtulsun arkadaşlar demiştir. Ve Allah İslam'a kazandırmayı da ona nasip etmiştir. Gitti bizzat kendisi devir teslim töreninde bulundu. Bugün de kim sözüne Kudüs'te ve Kudüs'teki düşmanla başlıyorsa silinmez kara defterlere yazılıyor, görüyorsunuz kardeşler. Kudüs ciddi bir dava çünkü. Kıble davası. Her Müslümanın günde 5 defa Kudüs'ü hatırlıyor olması lazım. Her 10 yılımızın ortalama 2,5 yılını biz Kudüs'e kılıyor gibi kabul etmemiz lazım. Kudüs'e dönüyor gibi kabul etmemiz lazım. Kudüs Filistin davası değildir. Kudüs iman davasıdır, namaz davasıdır, kıble davasıdır. Kaldı ki bizim de peygamberimiz olan, kendi peygamberimizden ayrıt etmediğimiz Musa aleyhisselamın davasıdır. Yahudinin ne hakkı var orada? Musa aleyhisselam vefat ederken lanet ederek gitti onlara. Eğer Musa aleyhisselamın sevenleri varsa biziz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın Firavun'un boğulması mucizesini gerçekleştirdiği gün olan 10 Muharrem günü oruç tutulurken Musa'nın gerçek adamları biziz, 2 gün oruç tutup Musa'yı hatırlayalım demedi mi? Filistin bizim davamız. Allah gözümüzün açılmasına vesile olmasını nasip etmesini diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: ...91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar sayın dinleyiciler. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldik Hedef Radyo'ya. İnşallah sıhhat afiyettesinizdir. Mübarek Cuma'nın bu akşam yoğunluğu güzel birikimiyle birlikte, iman güzelliğiyle gecemizi hayırlara vesile nasip ederek hoşça bir konuşmayı tekrar hafızayla ilgili olan ne varsa gündeme getirmeyi, gecemize taşımayı hayırlara vesile inşallah Rabbim nasip eder. Bugün konuşacağımız konu bilhassa şahsımı da çok çok yakından derinden ilgilendiren ve bana göre milyonlarca insanı ilgilendiren günümüzün sürekli geçtiği, koşturmacanın yaşandığı şehirden söz edeceğim. Şehir ve hafıza ilişkisi olmazsa olmazımız. Aslında şehirden önce şunu söylemek istiyorum. Her mekan kendi içinde bir hafıza taşır. Hafızayı nasıl taşır diye sorduğumda kendime, çünkü onun bir hatırası vardır. Yani onun bir anısı vardır. Hatıra olmayan bir yerde, hatıranın yaşatılmadığı, yaşamadığı bir yerde hafıza zaten devre dışı kalmıştır. Yani orada o hatıra yok ise hafızanın öyle bir yeri, karşılığı yok demektir. Mutlak bir hatırası olacak ki acı, tatlı, mutlaka o hatıra bir şekilde hafızada yer etsin. Hafıza bunu ancak o şekilde taşıyabilir. Ya onu travmatik bir şekilde, patolojik bir şekilde devamını arızalarıyla devam ettirir, ya da tam tersine büyük bir heyecanla, şevkle, sevgiyle, mutluluk, huzurla, buna şükrünü yaparak Rabbine devam ettirir bu yaşama şeklini, bu şehirdasını. Şehirlerde bu minik toprak bütünlükleri ve parçalarının köylerimizden ilçelerimize, ilçelerimizden şehirlerimize oluşmasıyla beraber taşınmış, daha ziyade entelektüel birikimin, ekonomik, mali, ticari, siyasi, askeri ve bütün eğitimsel, özellikle marif alanında ve artı tabii ki büyük bir endüstrinin oluştuğu, nüfus yoğunluğunun arttığı, göçlerin çeşitli taşradan dediğimiz kırsal alandan yoğunlaştığı, zevkin, zenginliğin, şaşanın, yoksulluğun bir arada tam bir böyle kozmopolit ortam içinde yaşandığı yer, geniş bir alan karşımıza çıkıyor. Bu ilkel toplumdan, ta ortaçağ toplumları, ortaçağ toplumlarından, endüstri toplumları ve bugün içinde yaşadığımız artık daha endüstri ötesi üstü, digital dediğimiz yüksek teknoloji toplumlarına geçiş sürecinde var olan bu minik biricik dünyamızda gün be gün şiddetiyle ve gücüyle ve kesinlikle hayatımızı, günlük hayatımızı ve geleceğimizi domine etmeye başlamış durumda. Bu nedenden bizim hafızamızda yaşadığımız odanın, evin, sokağın, caddenin, mahallenin, onunla birlikte her gün gittiğimiz iş yerimizin ve iş yerimizin bulunduğu mekanın, yerin, aynı şekilde alışveriş yaptığımız yerler, insan ilişkilerimiz, dost ziyaretlerimiz, bütün ama aklınıza gelebilecek kütüphaneleri, camilerimiz, özellikle okullarımız ve bilhassa çok daha yaygınlaşmış olan, artık bugün adı böyle geçen bu AVM'ler, yani bu alışveriş merkezlerinin, onunla birlikte kafeleri, restoranları, gece kulüpleri, aklınıza gelmeyecek daha nice nice şeyler var. Ve bunların her biriyle tamamen bir ışık refleksiyle beraber ve ses gürültüsüyle, ki sesin tam bir gürültü ve kirlilik haliyle ortaya çıkmış, ışığın ise son derece zararlı bir şekilde tamamen bir göz alıcı haliyle, bir şehvet ile karşımıza çıkarılmış ve tüketimi kırbaçlayan ve tüketimin merkezi noktası olmuş hale bir şekilde getirilmiş ve bütün alışveriş dediğimiz, bütün insan ilişki kodlarını belirleyen görsel ve aynı zamanda işitsel dediğimiz olayda hem bir körleşme, hem bir sağırlaşma, hem bir duyarsızlaşma ve bu duyarsızlaşmayla beraber hafızaya tekabül eden, hafızada yer edinememe ya da yer edindiyse o edinildiği yerin ne olduğu, nasıl olduğu ve hafızayı geleceğe dair
nasıl etkilediği, nasıl kodlandığı ve bunun gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğine dair çok önemli, çok önemli ciddi sorunları yaşadığımız bir gerçektir. Bu negatif gidişat aynı zamanda şehirlerin oluşması, dünyamızda bugün sadece kendi ülkemizde demiyorum, dünyanın dört bir yanında en büyük göç, asıl büyük göç kırsal alan dediğimiz köylerden şehirlere göçtür. Bu bir uzun bir süredir aslında ilçelere doğru tekabül ediyordu. Fakat ilçelerle beraber şu son 50 bilhassa 50 hatta 40 yıllık bir süre içerisinde dünyada diyorum, bu gelişmiş ülkelerde dahi yaşanıyor. Yani gelişmiş adına dediğimiz aslında batının sömürgeci toplumlarında da bu yaşanıyor ülkelerinde. Hem göç alıyor, kendi göçü direkt kırsaldan gelen, tarımsal da olsa aileler ne yazık ki çiftçi aileleri ki zengin Fransa'da, Hollanda'daki aileler kendi çocuklarını, gençlerini tarım alanında devam etmelerini sağlayamıyorlar. Uzunca kaldığım Avustralya'da da bu böyle. Daha ziyade tarım kültürü çok açık şekilde teknoloji ve endüstriyle beraber geliştikçe aynı zamanda şehirlerdeki daha yaşam standartlarının sözüm ona arttığı eğlencenin, şehvetin çok daha nefsi tırmaladığı bir ortam oluştuğu için batıda da dahil olmak üzere Okyanusya'da da dünyanın dört bir yanında artık köylerden, daha doğrusu köy olmadığı için bugün Fransa'da, İtalya'da artık daha ziyade metropol dediğimiz bir nevi ilçe diye kalan ama tam ilçede olduğu söylenemez. Tamamen bir metro sistemleriyle, hızlı tren hatlarıyla aslında şehrin yaygınlaştığı bir şekilde tamamen dikey yerine yatay bir yapıda özellikle Fransa'sında, Hollanda'sında, Almanya'sında ve benzerinde oluşmaya başlayan bir kültürel ulaşım dokusuyla beraber şehirler başat hale gelmiştir. Şehirler öncüdür ve bu öncülük aynı zamanda muazzam bir tüketimle beraber iletişim teknolojisinin aynı zamanda devreye girmesiyle beraber tamamen günlük hayatımızı ve geleceğimizi şekillemektedir. Bunun bizim hafızamızda bıraktığı, hafızada yapmış olduğu yer nedir? Nasıldır? Bunu ben her bir şahsınıza, şu anda dinleyici olarak sizlere ben soruyorum. Çünkü benim hafızamla sizin hafızanız arasında belki ortak bir pay da olmayabilir. Yaşadıklarımız, kuşağımız, kuşak arası farklılıklarımız, bizim dönemimiz dediğimiz bundan 30 yıl, 40 yıl önceki dönemle bugünkü dönemi karşılaştırmak bana zaten bana şahsım için pek fazla anlam ifade etmiyor. Biçimsel form anlamında uçuk kaçıyor. Çünkü her doku, her sistem, her varoluş, her gidiş, her yitiş, hafızayla ilişkisi günden güne, andan ana bile değiştiğini söyleyebilirim. Fakat öz dediğimiz, öz, asıl var olan öz, yani medeniyetle olan, hafızanın medeniyetle, insanla ve o insanlar bütünüyle oluşmuş o kolektif hafızanın kaybolmaması için ne yapılabilir ya da kaybolduysa bireysel hafızalarla kolektif hafızaya tekabül eden bir hayat tarzı nasıl oluşturabilir? Yeniden bir mimari doku nasıl gündeme getirilebilir? Aksi takdirde tam anlamıyla dünyanın tamamen belli bir kültür kodunun, medeniyet kodunun etkisi altında kalarak bütün ama hayatımızın her türlü sokak tasarımından, cadde tasarımından, mimarimizden aklınıza gelebilecek her alanda bir işgali ve tek düzeliği söz konusudur. Bunun için hafızamızda bununla beraber aldığımız ve bunun sadece bizim için, bizim yaşamımızda ve bizim günlük hayatımızda doğru olarak kabul ettiğimiz an zaten biz aktif değil, tamamen pasif anlamda, tamamen eleştirel anlamdan uzak kalarak var olan, bize sunulana tabi olmakla mükellef oluyoruz. Ve bir şekilde hafızamız da bu sırada işte bu oluşumda arızaya başlıyor. Arızayla başlıyor. Hatta kuşaklar arasındaki ilişkilerde çok büyük açılımlar, gerginlikler başlıyor. Bir şekilde istişareyi yapamıyoruz. Çünkü hafızamız bizi uyarıyor. Ama kimi yerde kimi hafıza kendini farklı uyarıyor. Ya da uyarıları aynı uyarılar olmuyor. Kod sistemlerimiz genetiğimize kadar ulaşmış durumda. Bu biyolojik genetik olarak anlamayın,
zihin genetiğimiz. Zihin genetiğimiz aynı dil gibi, aynı alfabe gibi. Aynı mimarinin, karşımıza çıkan giysimizin, her gün kullandığımız giysilerimizin, gördüğümüz binalarımızın, odalarımızın, oda tasarımlarımızın, içteki dekor tasarımlarımızın, aklınıza gelebilecek her şeyle aslında şehir, şehir olarak ya da diğer adıyla kent dedikleri, bu kent ya da şehir nedir ve nasıldır ve bunun bizim hafızamızdaki olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir? Çünkü şu bir gerçek ki New York'tan tutun da Los Angeles'a varıncaya dek, Sydney'e, Melbourne'a, Japonya'nın Tokyo'suna, birçok yere varıncaya dek, dünyanın dört bir noktasında aslında büyük bir yalnızlaşma yaşanıyor. Yalnızlaşmanın en büyük nedenlerinden aşırı derecede çokluk. Aşırı derecede çokluğun içinde bolluk değil ama aşırı bir tüketimle kesinlikle bizi tamamen madde olarak gören, cismi olarak gören ve cismi ve fiziki olayımızı tamamen o şehrin bir basit dekoru olarak yerleştirmiş bir kültür dokusundan, genetik dokusundan söz ediyorum. Tüketim toplumu. Çünkü var olan bugün adını söylediğimiz sermaye dediğimiz ve sermaye sahiplerinin oluşturduğu ve bunların da üstünde oluşturduğu en büyük lobi, digital dediğimiz dünyayı, yani bu digitallaşmış artık bir şekilde görsel dünya ve işitsel dünyayı şehirler üzerinden, bilhassa başkentler üzerinden kendi tekeri altına almış ve dünyayı tamamen kontrolü altına almak üzere eyleme geçen, hareket halinde olan ve hafızamızı ve geçmiş ve gelecek arasında tamamen kopartmış olan bu ve bu şekilde bizleri yalnızlaştırmış olan bir şehir. Şehir kültüründen söz etmek, şehir kültüründen söz etmekten ziyade şehrin bizde bıraktığı iz, hafızamıza ne kadar yer ettiğini anlamak isteriz. Anlamaya çalışmak isteriz ama istediğimiz ölçüde de bir türlü nedendir anlayamayız. Dünyanın her bir yerinde, birçok şehirle, birçok yerle insanlarımız giderler, temas kurabilirler, bir hafta kalabilir, bir ay kalabilir, gelebilirler. Bu yeter mi? Hayır. O şehirde önce yaşamış olmak gerekiyor. Şehri eğer anlamak istiyorsak, o kültür ve o şehrin kültür genetik kodlarını her şeyle anlamak istiyorsak haydi kalmamız gerekiyor ki daha iyi anlayabilirim. Şimdi buradan ben hafızama geliyorum, kendi hafızam. Ve Hedef Radyo şu anda digital anlamda, internet anlamında tüm Türkiye'de dinlenebiliyor. Ama eğer ki normal radyodan açtığınızda sadece Ankara ve Ankara çevresinde yayını yapıyor. Bu arada yapımcıma inşallah yanlış konuşmamışımdır diyorum. O da sağ olsun doğru adrestesin diyor ve devam ediyorum. Ankara'dayız ve Ankara'dan ben konuşmak istiyorum. Ve Ankara üstüne bir şeyler söylemek istiyorum. Yaşım 70'e dayandı. Ankara'da 20-25 yıldan hemen hemen 20-25 yıla yakın uzak kaldım. Ama burası benim çocukluk şehrim. Mahallem Varlık Mahallesi Yeni Mahalle tarafında, çocukluk ve gençlik Cebeci, Dikimevi ve bu çevrelerde geçti. Ve darbe dönemi, 60 dediğimiz darbe dönemini henüz idrak edemedim. O zaman çünkü henüz birkaç yaşındaydım. Ama akabinde 65 sonrası yapılan seçimlerle beraber Türkiye'nin bu başkentinin birçok noktasını çok ciddi gezebildim, görebildim ailemle birlikte ve kendime sorular sormaya başladım. Bana asıl soru sormayı öğreten, fiziki anlamda diyorum, bu maddi dünyaya ait benim şehrim oldu. Şehrim benim aslında ilk okulumdur benim. Ben ilk marifimi, ilk eğitimi, soru sorma kültürümü, görsel düşünüyü, işitsel düşünüyü ve görsel ve işitsel arasındaki ilişkiyi, farkındalığımı, kendi farkındalığımı önce oluşabilmek için şehirde farkındalığımı hissetmeye başlamakla başladım. Acizliğimi, yalnızlığımı ya da son derece aktif, sosyal, her bir şeyle, bütün kıstaslarıyla
Şehir aslında yürüdüğüm sokakları, caddeleri, yaşadığım mahallem, arkadaş ilişkilerim, gittiğim ilkokulum, ortaokulum, lisem ve bütün bunlarıyla beraber benim aslında en önemli belirleyici gerçekten alanım oldu. Bir alan, bir mekan. Mekan deyince benim için hakikaten maddi ve manevi olarak insanı en önemli etkileyen konu olduğu inancındayım. Hakikaten bir mekandır o insanı, o insanı da ancak insan ve mekan ilişkisiyle biz bir araya getirdiğimiz zaman anlamaya çalışırız. Aynı bu dostluk, arkadaşlık ilişkileri gibidir. Bir şehir ve bu şehrin nasıl oluştuğu, bu şehirdeki benim hafızamda kalan ve bu kalanlarla beraber benim medeniyet üzerine kafa yorduğum, geçmiş ya da gelecek gibi olaylar üzerinde ilişkiler ağını kurmaya başladığım an, aslında benim analiz dediğimiz analitik düşünmeye farkında olmadan geçtiğim an oldu. Örneğin aklıma şu gelir. Ben Ankara'nın daha tabiri caizse halk tarafından söylenen ama coğrafi olarak adı Ankara çayı diye geçen, Sakarya'dan kopup gelen ama halk dilinde şu anda Ankamolu'nda yanında bulunan geçen Selçuklu dönemi bir durak vardır orada, bir metro durağı. Biz oraya Akköprü deriz. Ama adı gibi değildir. O Selçuklu'nun o muazzam, gerçekten sade, gidip bakarsanız mimarisine hakikaten son derece naiftir, sadedir ve taşı çok iyi işlemişlerdir. Şimdi restore edildi. Fakat her ne hikmetse bir şehri yaşatan aynı zamanda onun görsel ve onun aynı zamanda insana sunduğu hizmette kusursuzluğu

vardı, bakkallarımız vardı, manavlarımız vardı. Bunlar benim hepsi adlarıyla hafızamda yer tutar. Hepsi. Ama benim mahallemin yanı başından geçen İskitler ile Vardık Mahallesi'ni birbirinden ayıran ve kopup gelen çiftlik tarafından batı istikametinden doğru kopup gelen ve halk dilinde adı ve benim mahallemde adı şöyle anılan Boklu Dere. Bu Boklu Dere şu geçtiğimiz birkaç aydır yeni mahalleye ben tekrar giriş yaparken kömür işletmelerinin oradan geçtikten sonra çok açık olarak bu korkuyu, bu kokuyu duymanın korkusunu daha doğrusu. Korkusunu araçtaki bütün insanlarla hep yaşarız. Birbirimize de hep bakarız. Hatta bende bazı kalmış olan simalar hep bu bok kokusuyla hatırlanır. Yani çok utanç verici olan bu koku, o kadar yapılan çalışmalara karşın 20 yıllık iktidarlar, yeni gelen belediyeler devamlarıyla nasıl olur da bu kokusuyla halen yaşar ve yaşatılır ve yanına dünyanın önemli markalara dediğimiz markaların da geldiği bir Ankamol neden buna rıza gösterir? Nasıl olur Türkiye'nin büyük büyük büyük büyük bu uluslararası ile ilişki içerisinde olan Koç ailesi nasıl buna rıza gösterir ki Ankaralılar? Ve bu nasıl ıslah edilmez ve bu kokudan biz uzak yaşatılmayız? İşte çünkü şundan. Ben lise yıllarıma giderken tek başıma ve birkaç arkadaşımla gezilerimi biraz daha çoğalttım. Aslında bu Ankara'nın bu kokan deresi zengin ile yoksulun ayrıldığı bir sınırdı. Çünkü İskitler sanayi bölgesi ve onun diğer tarafında kalmış olan o istikamete, derenin istikametine gidin. Saime Kadın, Akdere, Etlik, Keçiören ve benzeri Gülveren, Gülseren, Abidin Paşa, Mamak, Tuzluçayır gider o taraflara. Evet dere o tarafa doğru seyretmez ama o istikamete doğru gider, o tarafa doğru akar. Öyle bir dere kokusunun tam tersi kurulan bir şehir vardır. Adına yeni şehir derler. Eğer ki Sincan hattıyla Kayaş hattındaki trene binerseniz bugün metro, bizim dil tarih coğrafya fakültemiz dediğimiz Ankara Üniversitesi'nin yanı başındaki istasyonun adına bir bakın. Kızılay demez. Yeni şehir yazar. Ama halk bugün Kızılay dediğimiz şimdi alışveriş merkezi yaptıkları yerde eski bir Kızılay binası vardı. Hilaliyle. İşte halk oraya kendi adını koymuştur. Yani oradaki asli olan hangi bina varsa ve hangi amblem varsa oranın adı Kızılay olmuştur. Ama adreste posta yazışma adreslerinde Kızılay değil, oraya yeni şehirdir. Ve bu kurulan yeni şehir aynı zamanda devamındaki bakanlıklar dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet dediğimiz ya da birilerinin deyişiyle hükümetin merkezi olan bakanlıklar haline gelmiştir. Hemen akabinde komutanlıklar oraya yerleştirilmiştir ve meclis oradadır. Ve devamında bu Kavaklı Dere'ye doğru seyreder. Küçük Esat, Büyük Esat, büyük yukarı ayrancı, aşağı ayrancı ve derken Gazi Osman Paşa Çankaya'ya ulaşırız. İşte Ankara, Oran sitesi daha sonra kurulmuştu. 70'li yılların başı herhalde yanılmıyorsam. Belli bir gelir düzeyi olan insanların ve yüksek gelir düzeyi olan insanların yaşadığı yerdi oralar. Daha ziyade şehrin ya da bu Kokan Dere'nin diğer tarafına ya da Kokan Dere'yi takip eden mahallelere bakarsak ya mesire yerleriydi, bunlardan biri Keçiören, Piknik ya da daha gecekondulaşmanın yoğunlaştığı ve onunla birlikte yoksulluğun merkezi noktaları olan semtlerdir. Ve çoğu da zaten dikkat ederseniz adları daha ziyade taşra adlarıdır. Kesikbaş örneğin. İşte Akdere diyoruz. Akkadı diyoruz. Benzeri gibi adlar. Bunlar benim hafızamda her zaman var, var olacak ve yaşayacak.
istediği kadar bugün Ankara gelişse ve genişse de

Ben bir insanla bir yerde buluştuğumda neredesin diye sordum ya da dünyanın dört bir ucundan ben Saime kadından geliyorum dediği an ben de onun bütün aile kod sistemi, kültür kod sistemi dedesine, dedesinden önceki dedesine kadar gidebilir. Bu bir hafızanın yaşamasıdır. Benim onunla ilişkilerimi nasıl belirleyeceğimi de belirler. Ama biriyle karşılaşıp da zaten dilinden, konuşma ve aksanından anladığımda ben Tunalı Hilmi'ye iki sokak arkada oturuyorum dediğinde ya da ben Gazi Osman Paşa'da şu noktada oturuyorum dediğinde anında onun da bütün tarihi dokusu karşıma gelir ve ortaya çıkan benim hafızamda var olan o şehrin, var olan şehrin aslında nasıl, neler dayattığı bize ya da birilerine neler vaat ettiği ya da birilerinden neler alıp götürdüğü, birilerinin eline teslim ettiği bir şehir ortaya çıkar. Ankara başkenttir. Ankara hamam önüsüyle vardır. Hamam önü hatta dikim evi bile sonradır. Orası askeri dikim eviydi çünkü Cumhuriyet'ten sonra. Ama asıl Ankara dediğimizde karşımıza hepinizin bileceği gibi ya da dışarıdan gelmiş arkadaşlar buraya yerleşmiş ya da öğrenci arkadaşların bilmesi gerektiğini gerçekten çok istiyorum. Ankara Kalesi ve yakınındaki özellikle hamam önü semti bir de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hemen yanı başındaki ve çevresindeki doku, yani Bent Deresi'ne doğru giden bir doku Ankara'dır işte. Ankara budur, şehir budur. Yani şehir olarak söylüyorum, ilçe olarak değil. Şimdi ulus dediğimiz, adını ulus olarak koydukları ve meydan dedikleri ve heykeliyle, her şeyle. Bu ulus her şeyle nasıl tahrip edilmiştir? Nasıl yoksul bırakılmıştır? Pavyonlarından, gece kulüplerinden, her türlü kumarhanelerinden, her türlü ama ne kadar asallak ilişkiler ve işler varsa, ulusun bilhassa bu dokusuna yıllarca, 1923 Türkiye'sinin hemen akabinde 5 yıl ya da 8 yıl gibi süre hemen geçtikten sonra buralar imha edilmiştir ve yok edilmiştir. Fakat ilginç bir tezat. Ziraat Bankası'nın kuruluşu, karşısındaki eski cezaevi, şimdi sanat okulu diye geçen, Yunus Emre diye şu anda Yunus Emre Enstitüsü olarak geçen bina, bu binanın eski tarihi, bakın araştırın, hemen yakınında PTT binası vardı, onu yıktılar. Şimdi orada bazı binalar vardır, bu İş Bankası'na kadar gider. Yani Ankara Valiliğine kadar, valilik konağına kadar oradan Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne geçersiniz. Şimdi bütün bu yerlerde Ankara Garı'nın kurulması, orada oluşan bir cadde aslında yeni şehir kurulmadan önce Türkiye ve Ankara bürokrasisinin merkezidir. Anafartalar Caddesi. Bilhassa. Şimdi bu kısımda neden yeni şehir kurulduktan sonra ve tek partili dönemle beraber bir zümre oluşturularak, bu zümre nasıl oldu da İttihat Terakki dönemi oluşturuldu? Jeune Türk dedikleri Fransızların, yani genç Türklerle beraber bir İttihat Terakki serüveninin başlatılıp ve bu İttihat Terakkiciliğin Osmanlı'yı tamamen artık son darbesini son yaparak, tasfiye ederek ve tamamen bir Batı İtalya bir kültür ve medeniyet adı altında, uygarlık adına, çağdaşlaşma adı altında bize getirip sunduğu ve kendi mirası olan asıl hamam önüsünü, ulusunu ve bütün o kalesini tasfiye ettiği ve bütün o çevresine yayılmış olan Altındağ ve benzeri bütün yerlerine, ta Akderesi'ne, Saime Kadın'a, ta Kayaş'ına kadar varan yerleri, gece kondulaşma ya da tamamen yoksulluğun ya da yoksul fabrikalarda işte tek tük varsa, nerede varsa buralara insan olarak köyden gelmiş, kırsaldan göç etmiş olan insanı oraya yerleştirmesiyle orada bir yapılanma yaparken o koku, o dere kokusu, Ankara çayının o kokusu her daim bende, hafızamda işte bu coğrafyayı anlatır. Ama diğer coğrafya ise tam tersi bir coğrafyadır ve oranın sahipleri bellidir. Çünkü oranın sahipleri, Çankaya'nın sahipleri aynı zamanda Türkiye'nin sahipleridir. Çünkü İstanbul Devleti

Ankara hükümeti işte bu çerçevede burada vardır ve var olmaktadır. Ve Türkiye'nin medeniyet sorunu ve İslam'ın en önemli içindeki yaşadığı büyük kargaşa ve travma ve bununla birlikte hafızalarımızdaki müthiş bulanıklık, kendimizden tiksinme ve fark etmeme, fark ettiğimiz an buna gerçekten alternatifler üretmeme ve gerçek bir medeniyet dokusunu oluşturabilme için hafızalarımızı tekrar tazeleme konusunda ve hafızayı dinamik tutarak sadece restoreler yapmakla olmuyor, oralara gürültülü kafeler taşımakla olmuyor, oralara bir takım yine iktidar seçkinleri getirip yerleştirmekle olmuyor. Olmuyor. Bir şehir kendi ruhu ve kendi özünü oluşturamamış. Var olan bir şehir, bir başkent olarak anılan bu şehir mahkum bir şehirdir. Tutukludur. Cinayet suçundan, kendine işlediği büyük cinayet ve tecavüz suçundan yargılanmaktadır benim hafızamda. Ankara budur. İstanbul'u da aynen bu hale getirmiş durumdayız. Bu hale dönüştürmüş durumdayız. Ne yazık ki İzmir'i hiç katmıyor. İzmir ne kadar aidiyeti vardır medeniyetimize? Bu her zaman sorgulanması gereklidir. Bir insan şunu söyler, benim hafızam Balkan ve Balkan'dan itibaren batıya açılan hafızadır. Bu bir ithal hafızadır ve ben bu ithal hafızayı korumakla mükellefim der. Alsancak'tan Kordon'a, Kordon'dan ta karşı yakasına kadar bu böyle güzelce uzanır gider. Giysi koduyla, bütün ilişkileriyle, her şeyle bunu anlayabilirim. Ama İstanbul böyle değildir. İstanbul çok ciddi bir Bizans'a, Bizans uygarlığına ya da medeniyeti dediğimiz Roma'nın, Batı Roma'nın kalıtına veya eski adıyla Doğu Roma dediğimiz Batı-Doğu denklemine son vermenin getirdiği İslam ruhuyla oluşmuş olan bir ve üstüne eklenmiş bir şehirdir. Samarkand, Buhara, bunlar ne kadar bugün ve Sovyetler döneminde katli yaşansa da yine de belli bir saygı temelinde ve çerçevesinde bir şekilde halen belli varlıklarını koruyabiliyor. Ama bunu İstanbul için bilhassa başkent ve bir başkentli olarak Ankara için diyemem. Başkent demekten de gerçekten çok hakikaten diyorum, bütün samimiyetimle söylüyorum, bunu kabul edemiyorum. Bu şehrin başkent yapıldığı konusunda her birinizle inşallah mümkünse daha ileride açacağız ve konuşacağız. Nasıl başkenttir? Başkentlik nereden ele geçirilmiştir? Kim geçirmiştir? Kim kodlamıştır? Kim vermiştir? Ve kim tarafından kabul ettirilmiştir? Kimler tarafından? Bakın başkentin Anıttepe denen, Anıttepe ile beraber bütün bu bakanlıklar, millet meclisleri, genelkurmay başkanlığı, bütün kuvvet komutanlıkları ve bütün yerlerine gittiğimiz zaman orada yaşayan zümre benimle olan zümre değildir. Bugün kurdukları 50'den sonra Menderes dönemindeki hemen akabindeki kurulmuş olan darbe öncesi semtim Yeni Mahalle 50'li yılların sonunda. Onun öncesi 45'ler, 40'lar, 50'ler gibi arasındaki Maltepe, Demirtepe ve benzeri gibi yerlere falan baktığımızda dahi burada Yeni Mahalle yine ikinci sınıftır, üçüncü sınıftır. Bugün kendini birinci sınıf gibi tanıtıyor. Hayır, asla öyle değildir. Adı Yeni Mahalledir zaten, bellidir. Fransız ve İtalyan mimarisinin belli bir takım ev örnekleri alınıp getirilmiştir işçiler için. Ama orada daha ziyade memur, dar gelirli memurlar ve özellikle genelde daha gelir düzeyi biraz daha yüksek olan işçi, şefler, müdürler falan gibi kişiler oturmaktadır, oturmuştur. Ama genelde hiçbir zaman aynı cebeci gibi diyebiliriz bir şekilde. Fakat özellikle cebeci ve dikim evinin hemen akabinde zaten olay çok farklıdır. Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden tamamen kolej tarafına gittiğinizde, kolej tarafından uzanın uzanabildiğinizce Kocatepe ve Büyük Esat, Küçük Esat, işte Ayrancı ve benzeri yerler benim yaşadığım bundan 40 yıl önce, 50 yıl önceki o dünyamda her zaman bir zümreydi ve o zümre bana yabancı bir zümreydi ve beni yönetmekle kendini mükellef ve tabi kılmış bir zümreydi. Benim hafızam bunu bugün de kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Bunu solcu, salcı, malcı, bunlara hiçbirine girmez. Bu insani olarak var olan şehirlerin ne kadar ahlaki açıdan eşitlik, hak, doğru ve hele ki bir İslam coğrafyasında ve bir İslam dünyasında bu şehirler 100 yıldır hayatımızı,
ve bir başkent olarak 100 yıldır, 101 yıldır nasıl şekillenmiş,

gelmektedir. Ve buradan gelişen ve buradan yetişen insanlar acaba ben de dahil olmak kimiz? Neyiz? Nasılız? Ve bizim kendi hafızamızla, yani bizim dokumuzla, yani bu tarihi doku demiyorum. Bu çok daha iddialı olan bir kavram kullanıyorum. Genetik kodumuz, zihinsel genetik, bilinç genetik kodumuzu nasıl etkilediğidir. Şimdi ben size biraz daha açarsam bu hafızamı, kavaklı dereye açılacağım. Unutmayın, Türk-Yunan Harbi hemen sonrasında oluşturulmuş ve Cumhuriyet adı altında taklit ve ithal olan bir çağdaşlaşma ve batılaşma, batıcılaşma adı altında getirilmiş olan bir cumhuriyet kavramıyla beraber ulus devlet oluştuğunda ve bunun başkenti Ankara yapıldığında İstanbul'daki batılı, yabancı, yani hep diyoruz yani emperyalist işte düşman falan ama bunlar hep işbirliği içindeyiz. Hem de çok sıkı sıkıya. Çünkü bunlar tarafından kurgulanmış ve onların kurguladıkları bir züppe, bir zümre iktidarın sahipleri olarak şu anda var olan ülkeyi şekilliyor ve yönetiyorlar. Mesele burada ne diyorlar? Fransız'a, İtalyan'a, Alman'a, İngiliz'e, Amerikalısına artık bir başkent kurduk. Devlet, hükümet olarak oradan idari makamlar orada. Sizden rica ediyoruz, istirham ediyoruz, Ankara'ya taşının. Çünkü başkent sıfatını yaşatabilmesi için elçiliklerin burada olması gerekiyor. Çoğu kabul etmiyor önce. Ama daha sonra 1930'lu yılların başı kabul ediliyor ve onlara ücretsiz, yani tamamen bedava toprak veriliyor. Bugünkü Kavaklıdere'ye giderkeniz sağda gördüğünüz ya da soldaki Belçika elçiliği ile başlayan Avusturya elçilikleri ve de hemen akabindeki özellikle İtalya elçilikleri, İtalyan, Fransız, Alman elçilikleri. Bunlar tamamen o topraklar, o yerler ücretsiz verilmiş ve kendi dokularına göre, kendi kültür medeniyetlerine göre yapılar kurulması yine o zamanlar bir Yahudi müteahhit ve mimarlar ilişkisi ama mimarlar bir şekilde daha farklı, oraya girmek istemiyorum, oraya daha sonra girmek istiyorum ama özellikle müteahhitlik işlerinde bir Yahudi alarak, ad vermeyeceğim burada ama bir gün geldiğinde onlar da zaten açıklanıyor. Veriler var, bilgiler var. Ve bu binalar kurulmuş ve elçilikler buralara taşınmıştır. Ama beni en çok kurcalayan şuydu. Bir ad beni çok rahatsız ederdi. Hafızam halen bu adla meşgul. Ya Aktepe var, Beştepe var, Şentepe var. Var tepe, bizde maşallah çok tepe, Ankara hep tepe. Tepe tepe. Var, ben şimdi size saysam rahatlıkla iki düzine tepe sayarım. Bir anda, bir çırpıda. Ama zamanımız sınırlı. Fakat bir şey bunlardan farklı, kaya. Doğru, dikmen kayalıktır. Dikmen kayalıktır. Dikmen, evet, bir tek orada yabancı olan, gece kondulaşmayı yapmış olan, o kayalarda zorlukla yaşayan, aynı Şentepe'de ya da Akdere'de ve benzeri gibi yerlerdeki insanların yaşadığı yerdi. Emekçi diyorlar işte. Ama dikmeni ben hatırlıyorum. Kınalı bir toprağı vardı, bakırımsı. Kayaydı hakikaten. Çok sert kayalar vardı ve onlar da böyle turunç renkliydi. Oraya gitmek hakikaten çok zorlardı insanı. Çok büyük devasa bir nüfusu yoktu tabii ki bizim çocukluk, gençlik yıllarımızda. Ama hakikaten bizi zorlardı oraya gitmek. Çukurambar mı? Aynen adı gibiydi. Çamur. Herhalde 1-2 saatte bir otobüs giderdi, dolmuş giderdi. Çamurla döner gelirdi zaten. Şimdi asıl meseleye geliyor. Seymenler Parkı denen bir park vardır. Biliyorsunuz uzunca bir cadde vardır. Çankaya bir semttir, bir mahalledir bugün. Bir ilçedir. Biri diyor ki Çankaya düşerse Türkiye düşer. Peki neden bu çandır? Kayayı anlarım dikmenden dolayı. Yakın coğrafyadır. Kayalıktır. Ama çan niyedir? Hiç araştırdınız mı? Hafızanıza sordunuz mu bunu? Büyüklerinizle danıştınız mı? Büyükleriniz ne kadar biliyor? Eğer bu şehre sahipse, ben Angaralıyım diyorsa, Angaralıysa o zaman gerçekten bu çanı bana açıklasın. Yani o Çankaya'nın merkezinde oluşan pembe adı nereden gelir? Köşk. Köşkü anlıyorum. Peki niçin pembedir? Selanik'le ilişkisinden dolayı mıdır?

doğrudur. Sayıştay'ın da rengi pembeydi bir zamanlar, uzun yıllar. Danıştay'ın da renkleri pembeydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelde pembeydi o binalar. Bunlara dikkatle, renk kültürünü bir gün konuşacağız. İnşallah bunları da paylaşırız. Ama pembe köşkte çalışan bizim orada bir ahbabımızın ahbabı vardı. Şofördü kendisi. Bizi bir hafta sonu davet etti. Biz de kalktık oraya, zar zor gittik. Bir ara çocuklarla beraber, ben de çocuğum, caddeden dikkatle karşıya geçtik. Seymenler Parkı kuş bakışı görülüyor. Sağ tarafta apartmanlar var. Hemen akabinde muazzam büyük bir alan duvarlarla çevrilmiş, İsmet İnönü ailesine ait olduğu söylenen bir alan vardı. Şu anda Millet Meclisi Başkanı Numan Bey oturuyor. Sanıyorum, yanılmıyorsam orada. Emin değilim. Ad verdiğim için emin değilim ama herhalde Millet Meclisi'ne ve Millet Meclisi Başkanı'na malikane olarak sunulduğu, verildiği gibi söylenti var. O konuda emin değilim. Hakkınızı helal edin. Ben de araştıracağım, siz de araştırın. Ama bir şeyi hiç unutmuyorum çocukluğumda. Oraya yakın İsmet İnönü'nün mülkiyeti olarak nitelendirilen yerin hemen akabinde yapılmış modern apartmanlar vardır ve burada Amerikalı çocuklar sarı saçlarıyla kızlı erkekle çıkarlardı ve beyzbol oynarlardı. Basketbol oynarlardı. Çok müthiş oyuncakları vardı. O oyuncakları bulmak mümkün değildi o zaman Ankara'da. Çok zor. Ancak Gazi Osman Paşa, belki Tunalı Kavak'la inerseniz çok pahalı olmak koşuluyla bir iki oyuncakçı dükkanında bulabilirdiniz. Ve ben sordum. Kimdir bu insanlar? Amerikan elçiliği ve İngiliz elçiliğinde görev alanlar dedi. Bilhassa bu kısımda oturanlar. Tekrar karşıya geçtiğimde, ikinci davetimize gittiğimizde bu kez bir bayrak ilgimi çekti. Büyük Britanya bayrağı. Pembe köşkün karşısında, caddenin karşısında, Seymenler Parkı'nın tepesindeydi. Ve Ankara'ya tek tepeden bakan bayraktı. Büyük Britanya. Hakikaten Fransızlardan, Almanlardan, İtalyanlardan, Amerikalılardan, hatta Ruslardan bile daha farklı bir konumdaydı. Bu konumlandırma bende yıllardır hafızamda yer etti. Halen hafızam meşguldür. Geçen bir hafta önce, iki hafta önce gittiğimde o bayrağı göremedim ama orada bir polis kulübesi vardı. Devam ediyor mu dedim, ediyorlar dedi. Ama bayrağı göremedim. Bayrağı hafif indirmişler. Güvenlik nedeniyle olsa gerek diye düşündüm. Ankara'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bilhassa en paralı kesiminin yaşadığı yer Gazi Osman Paşa'dır. Çankaya. Bu nedenden sakın Çankaya'yı yanı başındaki, sarkıp gittiğinizde Mamak Belediyesi sınırlarına giren yerlerle karşılaştırmayın. Evet, bugün o gece konular yıkıldı, oralara apartmanlar yapıldı, büyük rantlar elde edildi. Evet, köyden gelmiş, orada bir toprak işgal etmiş ve şu anda mülkiyet sahibi olmuş ve gayet de iyi gelir düzeyi olan da binlerce insanımız var. Ama Ankara, yurt dışında kaldığımda da kiminle konuştuysam bana hep şunu söylediler: geçiniz. Peki nereyi yapalım başkent? Amasya'yı niye düşünmediniz dediler. Ürgüp'ü niye, Nevşehir'i niye düşünmediniz dediler. Hatta bugün değişmesine karşın Konya ve Kayseri'yi niye düşünmediniz? Ya da İstanbul'da niçin ısrarla kalmadınız? Halbuki halen Türkiye Cumhuriyeti'nin tepesinde, yani Türkiye Devleti, uluslararası ilişkiler ayla İstanbul'dan yönetilir. Kapitalist sermayenin merkezidir orası. Bütün valiler, ki başkanlık diyoruz, bütün genel valiler oradan. Ama Ankara'da bunlar işlerini yürütürler. Çünkü meclis Ankara'dadır. Ankara'yı mecliste, bütün var olan iradi, özellikle idari merkezler olarak anlarsak, kurumsal bir yalanın içine gireriz, hafızamızı yok ederiz. Hafızamızı oluşturamayız. O zaman şöyle bir şey aklıma geliyor. Tarihi birikimin şehri, eğer o tarihi birikim, yani o geçmiş kök dokusu ancak ve ancak
hafızasıyla yaşayabilir, yaşatılabilir. Çünkü hafızasıyla yaşayan şehir, hafızası yok edilmediği sürece hiçbir şekilde medeniyetini teslim etmez. Bakın, medeniyet şehirle yaşar. Şehir medeniyettir, biz medeniyet diyorsak Medine'dir. Semerkant da aynıdır, Buhara da aynıdır. Hatta şehirlerin şehri olan hafızalarımıza yer eden bugünkü İran'daki İsfahan Büyükselçuklu'nun şehirlerin şehri olarak geçer. Çünkü orada bir medeniyet vardı, bir medeniyet oluşmuştu ve o medeniyet uzunca bir süre hafızalarda yer etti. Çok ciddi yer etti. Ve biz daha sonra buraya geldiğimizde, Anadolu Selçuklu dediğimizde kurduğumuz şehirlerimizde hafızalarımızı aslında biz oradan alıp burada tazeledik, yeniledik, şekilledik. Ama kod sistemimizi, genetik kod sistemimizi hafızamızda sürekli mekan ettik, sürekli yaşattık. Bunlardan sayayım hemen size. Selçuk'un başkentlerine bakınız sadece. Sadece Selçuk'un, Selçuk İmparatorluğu'nun başkentlerine bakınız. Bakın, tekrar ediyorum, sadece sıradan bir tarih olarak girin demiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Ruhuna bakın, manevi dokusuna bakın. Ve manevi, bakın, gidin ziyaret edin binalarını, oraları, yerleri, yaşam tarzlarını. Kayseri'ye bakın, Sivas'a bakın, Amasya'ya bakın, gidin Erzurum'a bakın, Diyarbakır'a bakın. Ya buralarda oluşan bir medeniyet ta Antalya'ya kadar uzanmıştır. Ve akabinde var olan Karadeniz'e kadar uzanarak Orta Anadolu'ya doğru yayılmıştır. Ama Orta Anadolu'da çok büyük işler tesis etmemiştir. Bu gerçektir. Orta Anadolu'nun belki bir iki işte Nevşehir çevresi gibi, Kırşehir ve benzeri gibi, Çankırı, Yozgat gibi yerlerinde çok büyük yerleşim ve özellikle büyük tarım kültürü oluştu mu, oluşmadı mı, bunu araştırmamız gerekiyor. Ama bir Kayseri ile bir Konya ile kıyaslamamız mümkün değildir. Çünkü kervan yollarına bakmamız gerekiyor. Çünkü kervan demek aynı zamanda medeniyet işaret eder. O medeniyet aynı zamanda şehri işaret eder. Şehirler arasındaki ilişkiyi, ticareti, kültürü, marifi, aklınıza gelecek her şeyi oralar. İşte bu kervan yollarında kurulan şehirler, arasında kurulan ya da mekanlar bize o medeniyetin nasıl yaşadığı ve yaşatılması gerektiğini anlatır. Aslında çok geniş bir konu ama Ankara deyince aklıma benim şu geliyor ve başkent deyince. 23 sonrası, özellikle 28 ve 29'u diyorum, birkaç kurulmuş bu özellikle banka sektörüne ait binalar dışında eski bir Osmanlı binası vardı. Hemen Opera Meydanı orada. Bunlar ve buradan ta İş Bankası'na kadar o uzanan Çankırı Caddesi'ne uzanan o cadde Opera Meydanı'ndan orada yapılmış olan, hakikaten Osmanlı'nın batı mimarisiyle ilişkisi olan belli barok ve klasik mimariyi bir şekilde Ortaköy'deki camimizde gördüğümüz gibi görebiliriz. Hakikaten hem kendi kültürel dokumuzu yaşatan, hem batıdan belli bir takım motifleri alıp ama kendi kültürel dokusunda eritmiş olan bir mimariyle karşımıza çıkarız. Ben o caddeye girdiğimde halen görüyorum ama nasıl oluyor da aradan 5-10 yıl içerisinde hiçbir ilgisi olmayan ucubeler ortaya çıkartılabiliyor, yaşatılabiliyor ve bütün bir kültürel mirasınız yok edilebiliyor. Dikkat edin, giysi kodu bir gün konuşacağız. Mekan kodu, mimari bir gün mutlak konuşacağız. Bunlar hepsi çok önemli hafızanın hafıza olabilmesi. Hafızanın gerçekten kendi kültür kodlarını, kendi genetini, zihin genetini yaşayabilmesi, yaşatabilmesi için mutlak olmazsa olmazıdır. Eğer bunlar yoksa milli, yerli hepsi bir suikasttır, yalandır. Olmaz, olamaz. Israrla bunun üzerine çalışmamız gerekiyor ve hafızamızı tazelememiz gerekiyor. Son, bitirmeden önce programı. Bugünkü opera anlatacağım ama şu anda zamanım yetmiyor. Oranın adı bizim çocukluğumuzda İtfaiye Meydanı'ydı. İtfaiye Meydanı'nın sonra adını şöyle dediler. Her gelen meydanı. Çünkü Anadolu'dan, taşradan, ilçelerden, Çubuk'tan, işte Gölbaşı'ndan, Sincan'dan, akla gelecek bütün Allah'ın Bey Pazarı, Polatlısı, hepsi oradan gelenler genelde ya da bizim Anadolu'muzdan gelen kasketli insanlarımız ya da eşarplı insanlarımız, türbanlı insanlarımız orada buluşuyorlardı. Oranın adını bir süre sonra ne yaptılar, ne ettiler? Halk diline şöyle yaydı: Hergele Meydanı. İnzibat kulübeleri vardı. Bugünkü Türk Hava Kurumu
Yani bizim özellikle opera köprüsü dediğimiz

dikim evine doğru giden, gardan dikim evine giden köprünün bu tarafında inzibat. İnzibat kulübeleri vardı. Türk Hava Kurumu'yla Ankara Radyosu'nun orada, ben çocukluğumda hatırlıyorum. Köylü giremezdi oradan, biliyor musunuz? Bu çok gerçektir. Genelde şöyle kurmuşlardı. Asker giremez. Asker giremez, onun için inzibat dikildi dediler. Ama asker zaten bu Anadolu'nun çocuğu, köylü çocuğuydu. Ama aynı zamanda halk da giremiyordu. Çünkü giysisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu numune hastanesi de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin oradaki aradaki sokak var. Türk Tarih Kurumu. Türk Tarih Kurumu'nun da orada bir inzibat kulübesi vardı. Çünkü ulustan oradan aşağıdan sarkabilirler, o caddeden girebilirler düşüncesi güvenlik önlemi alınmıştı. Bu inzibat kulübelerini özellikle bu Kokandere tarafından gelen insanlara karşı Tacebeci dikim evi hattının oradan hep koymuşlardı. Bunu tek parti iktidarı yapmıştı, bugünkü CHP dediğimiz. Ve onunla birlikte bu Demokrat Parti dönemi devam etti. Ardından darbeyle tekrar gelen, var olan aynılar, ayrı gibi görünen aynılar bir süre bunu devam ettirdiler ve sonra yavaş yavaş bunu tasfiye etme gereği aldılar, çünkü darbeler gelmişti. Ve Ankara bende hep şunu anlatır. Ankara darbenin şehridir. Ankara şehir olamamıştır. Ankara darbedir, gerçekten var olan bir zümrenin bir anda ortaya çıkarak iktidarı ele geçirmiş olan bir İttihat Terakki'den gelen bir zümrenin devamıdır ve son derece şehir tamamen Kokandere ile beraber yarı yarıya ayrılmıştır. Ve bu yarık halen çukur ambarıyla, korusuyla, çay yoluyla devam etmektedir. Hafızam böyle söylüyor. Başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Allah'a emanet kalın. Mübarek cumalar, hayırlı geceler.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

Bizler İslam terbiyesi almış insanlarız. Bizler Allah Resulü'nü, onun dostlarını, sevdiklerini bilen ve onların örnek hayatlarını hayatımıza geçirmeye gayret gösteren inançlı insanlarız. Bir gün Sa'd bin Yebru Hazretleri, "Rabbim beni terbiyesinin en güzeliyle terbiye eyledi" diyen

Allah'ın Resulü'nün huzurundan asla ayrılmayan bir insandı. Hayatın bütün prensip ve kaidelerini tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrenen ve hayatına geçiren bir insandı Said bin Yerbu Hazretleri. Yalnız ibadete değil, adab-ı muaşereti bizzat Allah'ın Resulü'nden talim ederdi. Edep ve terbiyedeki güzelliğe bakın dostlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 124 yaşına kadar yaşamış olan bu ihtiyar zata şöyle dedi: "Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm?" diye sordu. Latife ve sohbet olsun anlamında. İslam'ın terbiyesine bakın ki o zatın şöyle buyurdular: "Ben daha büyüğüm ya Resulallah" diyemedi. Ama küçük olduğunu ileri sürüp yalan da söyleyemezdi. Ne dedi biliyor musunuz? Tam bir Müslüman terbiyesine yakışan zerafet ve nezaketle şu cevabı verdi: "Ya Resulallah, siz benden büyüksünüz. Ben ise sizden yaşlıyım efendim." İşte bu sözün sahibi dostlar, İşte Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan ve bir insan değildi, bilmem ne ve okullarını bitiren ve üniversiteler bitiren bir insan da değildi. Riyad çöllerinde deve çobanlığı yaparken ortaya çıkan İslam'ın mektebinde öğrenmekle şereflenen büyük bir sahabiydi. Ve onlar öyle ortamlarda çobanlık yaparken, koyun güderken, develer güderken, birçok sıkıntıların içerisinde, belki şu andaki bizim yaşadığımız ortamın daha çok çok uzağında, çok daha farklı ortamlardayken Allah'ın Resulü'nün o güzel ahlakını hayatlarına geçirmiş ve samimi olan insanlardı. Bizler bir bu kadar teknolojinin ve bilimin ve bu kadar tekniğin ve bu kadar ilimin, kitabın ve birçok sohbet ve programların ve buna benzeri ilmin tam göbeğindeyiz. Ama o güzel insanların yaşayıp hayata geçirdiklerinin miskale zerreler noktasında en ufağını bile geçirmekten aciz hale gelmişiz. Ama Allahu Teala gafurur rahimdir. Ümidimizi kesmiyoruz ama dikkat etmek zorundayız. Samimi olmak zorundayız. Allahu Teala bir hadisi kutsi'de şöyle buyuruyor dostlar. Buraya dikkat edelim. Ey insanoğlu, sabret ve alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Bana şükret ki sana daha fazlasını vereyim. Benden mağfiret dile ki seni bağışlayayım. Akrabana iyilik yap, sıla yap ki ömrünü çoğaltayım. Daima susmayı tercih ederek benden afiyet iste ve beni bil ki selamet vahdettedir, İhlas ise takvadadır. Zühd günahlardan tövbe etmektir. İbadet ilimdedir ama zenginlik diyor, zenginlik kanaattadır. Hadis-i kutsinin geçişinde çok güzel bir örnek var dostlar. Diyor ki: "Ey insanoğlu, uyku çokluğu ile kalp tecellisini nasıl arzularsın? Fakirlik korkusu ile takvayı nasıl umarsın? Günahların çokluğu ile nasıl Allah'ın rızasını kazanma peşinde olursun? Cimrilikle beraber övülmeyi nasıl rağbet edersin? Övülmeyi, üstün gelmeyi ve beğenilmeyi sevmekle beraber hikmet sahibi olmayı nasıl istersin? İlim azlığı ile de saadeti diyor nasıl temenni edersin?

Ey insanlar, tedbir gibi yaşayış, geçim yok. Eziyet etmekten sakınmak gibi güzel bir takva yok. Edepten daha üstün bir şeref yok. Tövbe gibi makbul bir yardımcı yok. İlim gibi kıymetli bir ibadet yok. Gerçek huzurlu namaz gibi makbul bir namaz yok. Başarıya denk bir saadet yok. Akıldan daha güzel bir güzellik yok. Cehaletten daha kötü bir fenalık yok. Ey insanoğlu, bana ibadet için zaman ayır ki seni ihtiyaçtan kurtarayım. Evini rızıkla doldurayım ve vücuduna rahatlık vereyim. Beni anmaktan ve bana ibadet etmekten gafil olma. Eğer gafil olursan seni ihtiyaç içinde bırakırım. Vücuduna zahmet ve yorgunluk veririm. Kalbine de gam ve keder bırakırım. Ey insanoğlu, sana verdiğim afiyetle bana ibadet etmeye güç kazandın. Benim farzlarımı yerine getirdin. Benim rızıklarımla bana isyan etmeye kuvvet kazandın. Benim ihsanım içinde yaşadın ve ihsanım içinde boğuldun. Afiyetimle güzelleştin. Halbuki sen beni unutuyorsun. Benden başkasını hatırlıyorsun ve bana şükretmiyorsun. Allah-u Teala hadisi kutsi de yine şöyle buyuruyor:

Ey insanoğlu, ölüm senin esrarını açar. Kıyamette bütün yaptıklarını okuyup söyler. Amel defteri ise örtülü hallerini söküp meydana çıkartır. Bir küçük günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Ancak onu kime karşı işlediğine bak. Az bir rızıkla rızıklandığın zaman da onun azlığına bakma. Ancak onu sana rızık olarak kim veriyor ve seni senden düşük olanlara kim üstün kılıyor, ona bak. Günahları toparlayıp sırtını alma. Çünkü hangi günahtan dolayı sana gazap getireceğimi bilemezsin. Böylece rızkımı senden kaldırırım. Duana karşı gök kapılarımı kilitlerim. O halde sana ceza vermemden ve sana azap etmemden emin olma. Çünkü benim seni ansızın yakalamam karanlık gecede, kaya üzerinde karıncanın deprenmesinden daha gizlidir. Ey insanoğulları, hiç bana isyan ettiniz de benim gazabımı hatırlayarak bana karşı günah işlemekten sakındınız mı? Hiç de size emrettiğim gibi farzlarımı yerine getirdiniz de mallarınızdan fakirlere verdiniz mi? Size kötülük edene iyilik ettiniz mi? Size zulüm edeni bağışladınız mı? Sizden akrabalık bağlarını kesene ilgi gösterdiniz mi? Size hainlik edene vefa gösterdiniz mi? Çocuklarınızı terbiye ettiniz mi? Komşularınızı memnun ettiniz mi? Din işlerinizden alimlere sordunuz mu? Ben sizin şekillerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ancak sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. O halde siz bu hasletlerinizle benim rızamı kazanın diyor Allah-u Teala. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte yine hadisi kutsi şu şekilde devam ediyor dostlar. Ey insanoğlu, bir kendine bir de bütün yarattıklarıma bak. Eğer kendi nefsinden daha üstün bir kimse bulursan iyiliğini ona yap. Yoksa tövbe etmekle ve salih amel işlemekle kendi nefsine ikramda bulun. Nefsin kendine göre aziz olunca günahlarla onu kötüleme ve cehennem azabına onu hazırlama. Ey iman edenler, Allah'ın üzerindeki nimetleri ve bir de sizinle sözleşme yaptığı misakı hatırlayın. Hani siz ezelde işittik ve itaat ettik demiştiniz. Şu günler gelip çatmadan önce Allah'tan korkun. Kıyamet gününden önce, aldanma gününden önce, azap gününden önce, miktarı 50 bin yıl olan bir günden önce, insanların konuşamayacağı günden önce, mazeret dilemek için insanların izin alamadıkları günden önce, felaket gününden önce, kıyametin korkunç sesinden önce.

etmeyen insanlardan olmayın. Allah-u Teala böyle buyuruyor hadisi kutsi'de. İşte böyle bir günün azabından Allah-u Teala'ya sığınırız dostlar. Allah-u Teala'ya yönelmek lazım, sevmek lazım. Gafur-u Rahim olan Allah-u Teala seni affetmek için türlü türlü sebepler halk ederken, beş uğursuz kul diyorum kendi nefsime, Allah-u Teala seni affetmek için bin bir sebepler halk ederken ve insanoğlu sen Allah için ne yapıyorsun? Kendi nefsime. Cengiz Numanoğlu'nun güzel bir şiiri var dostlar. Sana yöneldim diye. İşte o şiirinde Allah-u Teala'ya olan muhabbetiyle yönelmesini anlatıyor. O yönelmeyle beraber bir ifade var. Mutluluğu, huzuru ve güzelliği Allah-u Teala'da bulmak. Ondan önce ben sadece şunu mesajını vermek istiyorum. Ramazan geliyor ve zekat noktasında mali durumu yerinde olan, Allah rızası için hayır ve hasenatta yarışacak olan kardeşlerimize diyor ki onlar zekatlarını verirler. Bu şekilde buyuruyor ayette. Bir malın zekatı verilirse o mal her türlü kirliliklerden temizlenmiş olur. Ve verilen mala karşılık Allah tarafından birçok ihsanlar buyrulur. İki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki infak et ki ben de sana infak edeyim. Şu unutulmamalı dostlar, eğer Müslümanlar mallarının zekatlarını hakkıyla verseler, yolda dilenci bulamazsın, evlerde tembel tembel oturanlar bulamazsın, hapishanelerde katil kimseler göremezsin. Şu aklıma geliyor, eğer şu petrol devleri var ya dostlar, dünyanın belirli yerlerinde büyük petrol devleri ve onların akabinde de o kutsal topraklarda ve onun çevresinde olan dostlar, İslam dostları diyelim, inanan toplumlar ve kavimler, o büyük petrol devleri haklarıyla mali yükümlülüklerini yerine getirseler İslam aleminde tek bir aç kimseye rastlayamayız. Dilenmek için el uzatan hiçbir kimse bulamayız. Bu çıkan petrolün zekatı nedir bilir misiniz dostlar? Çıkan petrolün diyor beşte biri İslam alimlerince. Beşte birini zekat vermesi gerekir bu petrol babalarının. Bu dünya kan avlarken cukkalarını dolduranların, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen ve bu tevkid doğrultusunda giden insanların bulunduğu o büyük adalarda, petrol adalarında diyor ki günde 10 milyon belki 1 milyondan daha fazla 10 milyon veya belki de 100 milyon varil petrol üreten dev devletler var. Buna göre diyor bir günlük zekat tutarı 2 milyon varil diyelim. 10 milyona göre değerlendirirsen 10 milyon varile göre. Petrol üreten diyor devletlerin yalnızca biri diyor günde Müslüman fakirlere 2 milyon varil petrolü tutarınca zekatını verseler ve bu petrol üreten devletler zekatlarını dağıtsalar yeryüzünde sürünen bir tane Müslüman kalmaz. Kaldı ki öte tarafta bir sürü maden üreten, zirai ve ticaretlerle uğraşan insanlar var. Allah için İslamiyet'in tebliğini yapan insanlar var. Ve milyarlarca dolarlar kazanan insanlar var. Ve hepsi de zekat müessesesinden uzak olan insanlar. Allah için vermekten uzak olan insanlar var. Ve onun içinde birçok musibetler dolaşıyor memleketimizde. Dünyanın üzerinde birçok devlet büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü çok kazananlar, çok büyük rakamlarla oynayanlar ve insanların tahayyül edemeyeceği rakamların arkasında koşan insanlar var. Allah için ceplerini, ellerini uzatmadıkları için ilahi takdiratın doğrultusunda muazzam derecede hesap verecek insanlar var. Ve onun içinde gerçek ihtiyaç sahibi olan Müslümanlar aç dolanıyor. Sıkıntı içerisinde dolanıyor. Bu zekatın müessesesi apayrı bir mesele. Bunlarla ilgili özel bir program inşallah düzenleyeceğiz. Allah-u Teala izin verirse. Biz şu anda hali ruhaniyetimizin peşine koşalım.

Ve diyelim ki dostlar, ne kadar sıkıntının içerisinde olursak olalım, ne kadar hali ruhaniyetimiz kapkara olursa olsun, ya Rabbi bütün sıkıntıların içerisinde, bütün sıkıntılarımla sana yöneldim diyelim dostlar. Bakalım Cengiz Numanoğlu'nun şiirinde sana yönelmeyi, Allah-u Teala'ya yönelmeyi nasıl dizelerine getiriyor?

Kula göz verdin, gör beni dedin. Dil verdin, bilene sor dedin. Gönül verdin, hayra yor beni dedin. Gördüm, sordum, yordum, sana yöneldim. Nice dervişlerle uzun söyleştim. Kör kör bakan kullarınla eğleştim. İyi, kötü, ne verdiysen paylaştım. Aldığım hisseyle sana yöneldim. Bolca, bolca verdin gönül aşımı. Müjdelere yordun şu gözyaşımı. Hiç kimseye eğmediğim şu başımı. Yalnız sana edim, sana yöneldim. Şeytan böyle yazma yakarım dedi. Sana kancaları takarım dedi. Bataktan batağa sokarım dedi. Korkmadım şerrinden, sana yöneldim. Beşer kazanında piştim pişeli. Kimi üzgün gördüm, kimi neşeli. Kimi döner durur aşka düşeli. Pervaneler gibi oldum, sana yöneldim. Kimi uykulara derince dalmış, kimi kararsız ortada kalmış. Kimi seni arar, kimi de bulamamış. Bulanlardan oldum, sana yöneldim. Kimi der ki varsa görürsün bize. Kimi görmüş gelmiş önünde dize. Nasıl göstermeli görmeyen göze. Görenlerden oldum, sana yöneldim. Bir ana serçenin iç güdüsünde, tavus kuşlarının ince sürüsünde, nice örümceğin ak örtüsünde, hep seni gördüm, sana yöneldim. Bir lokma, bir hırka hallere düştüm. Herkesi dost bildim, dillere düştüm. İncecik dikenli yollara düştüm. Kan revan içinde sana yöneldim. Bir kitap gönderdin cümle aleme. Tek hecesi bile gelmez kaleme. Dedin benden başka bir şey dileme. Satır satır çözüp sana yöneldim. Toprak verdin, tohum verdin ekmeğe. Çile verdin dergahında çekmeye. O zengin sofranda kuru ekmeğe. Razı ola ola sana yöneldim.

Hak verdin, batılı yanında kıldın. Şeytanı insana kanında kıldın. Akıl verip nefsin önünde kıldın. Nefsime hükmedip sana yöneldim. Alimin ilmini zalim bilir mi? Yol sokak bilmeyen seni bulur mu? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bilenlerden oldum, sana yöneldim. Kâbe'de şahlanan elleri gördüm. Yalvarıp yakaran dilleri gördüm. Önünde durulmaz selleri gördüm. Kapıldım sellerine, sana yöneldim. Gördüm dolup taşan mabetlerini, dinledim çağlayan ayetlerini, hele okulların niyetlerini, duydum ya Rabbi, duya duya sana yöneldim. Duydum kul hakkını yiyenler varmış, mahşer günü yoktur diye diyenler varmış, kürkten kefen dikip giyenler varmış. Bunlara şaşıp kaldım, sana yöneldim. Yürüdüm sağda soluda gördüm. Kavşakta yıllarca düşüp durdum. Verdiğin vicdana elimi vurdum. Başka yolu diyerek sana yöneldim. Cami kubbeleri güya büyüktü. Kubbeni görünce bir korku çöktü. Bu nasıl mimari, bu nasıl yüktü? Acizimi bildim de ya Rabbi, sana yöneldim. Bir köprü kurmuşsun derler inceden. Sordum düşenlerin hali niceden. Dediler bağışlar o çok yüceden. Nice umutlarla döndüm, sana yöneldim. Kulda kusur gördüm, kuldan sakladım. Nice lekeleri silip pakladım. Sırlar verdiler, sır üzerine ekledim. Doldum ya Rabbi, dola dola sana yöneldim. Akrabaya koştum, dedim yaram var. Biraz derincedir, incitmeden sar. Ne yeminler etti dedi, elim dar. Asıl yaralarla döndüm, sana yöneldim. Kul gördüm, kula hasret çekmekte. Kin tohumunun nesil nesil ekmekte. Bir yudum su verse başa kalkmakta. Muhtaç etme ya Rab beni dedim, sana yöneldim. Kulunu denedin, çöle düşürdün. Bir damla su dedim, göle düşürdün. Ya hidayet dedim, sele düşürdün. Boğuldum, boğuldum ya Rab, sana yöneldim. Kimdir dedim hücrelere can veren, bunca görünmezi bakmadan gören, kilitli kilitsiz her yere giren, hep sen dediler, sana yöneldim. Kimdir dedim kalp gözüne nur veren, bana bunca güzellikler gösteren, bütün şef ve şüpheleri susturan, hep seni dediler ya Rabbi, sana yöneldim.

0: dedim.
1: Geldim sana.
0: Kimdir dedim? O şeytanı nar eden. Ol deyip de alemleri var eden. Melekleri kullarına yar eden. Hep seni dediler ya Rabbi. Sana yöneldim. Hikmetinden sorgu sual olunmaz. Bir sel var içimde, karşı durulmaz. Yazdıkça yazar da elim yorulmaz. İçimi döküp döküp ağlayarak sana yöneldim.

Evet, Allah-u Teala inşallah döne döne ona yönelmeyi hepimize nasibi müessir eylesin. Biz konunun içerisinde yine biraz daha irdeleyelim müminin olması gereken şeyi. Bir gün diyor bir zat şöyle notların arasına geçmiş. Öğlen namazı için camiye girerken diyor panoya yazılı bir hadis-i şerif kafamı karıştırdı ve içime diyor şüpheler doldu. Caminin girişindeki panoda şöyle yazıyordu: münafıklara en ağır gelen namazlar yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, camiye sürünerek bile olsa sürüne sürüne gelirlerdi. Sonra diyor bunu gördüm, kafamdaki takkeyi çıkardım, oturdum diyor önüme ve düşünmeye başladım. Ben bunlara gidemiyorum. Ben münafık mıyım acaba diye. Müminlerin vasıfları sayılıyor. Bazı şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunlara söylerken ilk sözüm kendi nefsime. Ve bazı şeyleri göz önüne alırken insan ilk önce potanın içerisine kendini yerleştirmeli. Müminlerin hani ben münafık mıyım diyoruz ya, acaba bu münafıklık olup olmadığının alametlerini insan nasıl anlayabilir? Ben mümin miyim, münafık mıyım? Konunun içerisinde şöyle geçiyor: ben buradan zikredeyim, ondan sonra da nasılız acaba onu görelim dostlar. Diyor ki ilk şart Allah'a ve peygambere iman etmektir. Müminler şüpheye düşmeden üzerlerine düşenleri yapmışlar. Canlarıyla, mallarıyla savaşmışlar. Dine hizmet etmişler. İman, takva ile ve daha birçok değerler kazanmışlar. Nifaktan, şirkten, ateşten kaçar gibi kaçmışlar. Münafıklar öylesine çoktur ki biz onları Müslümanlardan sanıyoruz. Alimin biri bunların çokluğunu şöyle bir benzetmeyle anlatmış: eğer münafıkların kuyruğu olsaydı artık toprağı ayaklarımızla basmaya muktedir olamazdık. O kadar çok anlamında söylüyor. Müminin olduğu için, konumuz aslında müminler olduğu için biz onu anlatmaya çalışalım. Mümin bütün insanların emin olduğu bir kişidir. Onun elinden dilinden emin olmuştur. O kimseden komşusu, arkadaşı, ortağı, akrabası, herkes emindir. Mümin kişi az yer. Mümin bir bağırsağıyla diyor, kafir yedi bağırsağıyla yer diye buyuruyor Buhari'deki hadiste. Mümin kanaatkardır. Müminin mümine birbirinin aynasıdır. Mümin müminin kardeşidir.

din kardeşini sevmenin en derece ve ne büyük derecede bir değeri olduğunu birçok konularda bahsetmiştik zaten. Diyor ki müminler birbirleriyle birlikte içinde yaşarlar. İç içe aynı muhabbet içinde. Mümin herkes ile hoş geçinir. Geçimsiz ve huysuz değildirler. Bundan kötülüğü, yani bu huysuzluk noktasında kötülüğe rıza gösterme anlamında diyorum. Birbirlerine samimi davranırlar. Kötülüğü bile güzellikle savarlar. Mümin mahremlerini çok kıskanır. Bu konuda çok gayretlidir. Hiç taviz vermez. Mümin aldanmış gibi görünse de aldanmaz. Mümin aldatmaz. Herkesin anlayacağı dilden konuşur. Mümin kerim olup ahlakı güzeldir. Mümin her zaman hayır üzerinedir. Hayır ister, hayır murad eder. Mümin vücutta bir baş gibidir. Diğer müminler için elem çeker. Bazı şeylerde sevinç duyar. Mümin başkasına külfeti az kişidir. Daha çok yardımcı olan insandır. Halk içinde olup onların ezalarına sabreden kişidir. Kendi sevdiğini kardeşleri için seven kişidir. Müminin en zayıfı kafirinden en üstün olanıdır. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Mümin okumuş olması bile aklı selim sahibidir. Anlatabildim mi dostlar? Mümin okumuş olmasa bile aklı selim bir insandır. Kötü sondan daima korkar. Mümin bir hata işlerse pişman olur, tövbe eder. Tövbe bize Adem Aleyhisselam'dan kalmış bir mirastır zaten. Mümin mümini korur. Onu düşmanına ezdirmez. Başına bir hal gelirse terk etmez. Mümin müminin ayıplarını örter. Karşılıksız iyilik yapar mümin. Müminlerin diğerlerine üstünlüğü takva ile olur. Müminlerden başta kurulan en önemli şey kardeşliktir. Allah katında diğer şeyler değersizdir. Takım kardeşliğidir, beraberliktir, din kardeşliğidir. Mümin müminin ayıbını örtendir. Şimdi bunlar sayılanlar müminin özellikleri. Biraz önce münafıkların da özelliklerini saymıştık. Bu bütün yaptığımız, saydığımız vuslatların yapılması gereken şeyleri şöyle düşündüğümüz zaman, acaba bende bunlardan kaç tanesi var diye içinde arıyorum. Acaba bana yakın bir yer var mı? Bende olan bir vasıflar bu demin saydıklarımın içerisinde var mı diye düşünüyorum. Bunların hepsinde bende var. Artıları da olması gerekir derken bunları kenara koydum. Acaba bende bunlardan birkaç şey var mı diye düşünür durumdayım. İşte içinde olmamız gereken hal ve olduğumuz hal. Bu devirde şu memleketin içerisinde öteden beri birçok sıkıntılar yaşandı. Birçok fitne-i fücuryuslar geçti. Eskiler anlatıyorlar. Diyorlar ki Yahudiler Türkiye'nin üzerinde öyle oyunlar oynadılar ki bir dönem içerisinde diyor, eskiler daha iyi hatırlar diyor, o dönemde 15 sene çocuklarını Yahudiler medrese eğitimine gönderiyorlar. 15 sene. Ve Yahudi çocukları bazıları orada 15 sene eğitim alıyor. O eğitimden sonra İslamiyet'i çok güzel bir şekilde öğreniyorlar. Ve ondan sonra öğrendikten sonra da İslamiyet'in içerisine fitne verebilmek için o 9-8 tane doğrunun arasını örnek veriyorum bir konuyla ilgili bir tane fitneyi sokuyor. Ve ondan sonra da İslamiyet'in içerisine birçok yalan hadisler sokarak ve onunla beraber müminlerin değil de münafıkların hoşuna gidecek şeyleri aralara sokarak İslamiyet'i baltalamaya çalışıyorlar. Günümüzde de böyle var. Sıfatları bazılarının çok yüksek. Büyük yerlerin başında bunlar. 9 tane doğrunun içerisinde bir tane yalanı sokuyor, fitne-i fücursu sokuyor ve ondan sonra İslam gibi gösterip birçok insanlara peşinden takıp götürüyorlar. İşte biz böyle bir zamanda yaşıyoruz. Birçok farklı devletlerin ve birçok güçlerin İslamiyet'i sindirme ve yok etme ve Vatikan'ın da misyon ve diyalog noktasında da tamamen İslamiyet'i yok etme ortamında Türkiye'nin üzerinde türlü türlü tuzaklar kurarlarken bütün dünyanın gözü Müslümanlara çevrilmişken onları nasıl yok edebilip de artık batıl bir dil olan Hristiyanlığı ön plana çıkartabiliriz düşünceleri varken ve misyoner faaliyetleri tamamen memleketimizi sarmışken biz 4 tane mümin, 4 tane Müslüman habire birbirimizin kuyusunu kazmakla uğraşıyoruz. Dostlar,
Allahu Teala ne vaat ediyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda hutbesinde ne vaat etti? Onun peşinden giden bırakın insanları, alemlerin efendisinin arkasından kütükler bile ağladı. Ama benim nefsim kütük, Allah Resulü'nün arkasından ağlamaktan haciz, aciz, onun yolunda gitmekten aciz, Allahu Teala'nın önünde secde etmekten aciz ve ondan sonra da yaptığım amelleri de beğenerekten önüme katıyorum. Sonra diyorum ki ya Rabbi beni affeyle. Belki Allahu Teala isminin hürmetine yine affedecek. Ama bir kütük bile Allah Resulü'nün arkasından inliyor da, onun arkasından gözyaşı döküyor da, nefsim olan kütük kainatın efendisinin arkasından kaç damla gözyaşı dökebildi? Kaç günahının arkasından ya Rabbi ne olur beni affeyle dedi. Sabahtan akşama kadar bin bir günahın içerisinde devşire devşire dolaşırken, nefsimin sapıklıklarının peşinden koşarken, nefsimin istediği şeylerin peşinde koşarken kaç sefer Allahu Teala'ya ya Rabbi beni affeyle, tövbeler olsun dedim. Nefsime yazıklar olsun. Bu muydu bizden Allahu Teala'nın istediği? Bu muydu günümüzde İslam'ın olması gereken konum? Bu mu dünyanın çektiği sıkıntı? Bekliyoruz artık dostlar. O sonu bekliyoruz. Artık Habibullah'ı bekliyoruz. Ya Rabbi artık sonumuz ne olacak? Bilemiyoruz ama ya Rabbi, Habibinin hürmetine ya Rabbi, yetiş diyoruz artık. Yetiş ya Rabbi. İman elden gidiyor, İslam elden gidiyor, Resulullah'ın peşinden giden insanlar azalıyor ya Rabbi. Eyne Resulullah? Neredesin ya Resulallah? Neredesin ya Habiballah? Arıyoruz dostlar. Her geçen gün sayıları azalan samimi insanları arıyoruz. Hani bu fani dünya kainatın efendisini aldı. Sonra da onun sevdiklerini aldı. Ashabını aldı. Çar yari güzünini aldı. Tarihe isimleri şanla geçmiş Allah dostlarını aldı. Ve teker teker de alıyor. Elimizden tutacakların sayısı azaldı dostlar. An ve an, artık üzerine bastığımız topraklar bizi de içinde yutabilmek için zevk ile beklerken, şu sayılı nefeslerin arkasına saklanan insan, Allah'a ve Resulüne kavuşmak süresi gittikçe azalıyor. Şu fani dünyadan bari şu günah küfeni sevap küfesine çevir artık. Allahu Teala'nın emrettiği gibi yaşamaya alış artık. Habibinin istediği gibi alış artık. Hep nefsi, hep nefsi, hep nefsi. Azrail şu fani tokadı sırtımıza indirmeden Allahu Teala emanetini aldıracağı günün yazısını senin defterinde belli tutmuş iken, hala ve hala inatla şu fani dünyanın arkasında hayatını hayatla peşkeş kılanlara diyoruz dostlar. Ön plana kendi nefsimi koyarak, Habibullah seni bekliyor. Hazreti Ebu Bekir seni bekliyor. Hazreti Ömer seni bekliyor. Hazreti Osman seni bekliyor. Hazreti Ali seni bekliyor. Bilaller seni bekliyor. Ey müminler diyorum, Müslüman kardeşler, her şeyin başında cenneti seninle süslemiş olan seni Allah bekliyor. Aa!

İslam'ı yaşamak için, yaşamamak için ayaklarını diretenlere diyorum. Vallahi ve billahi Azrail aleyhisselam senin ensene binip de canını öyle bir şekilde alacak ki, o zaman işte kurtarsın senin önünde dizilen patronlar, kurtarsın onun arkasında dizili olan dünyalar, kurtarsın malların mülklerin, kurtarsın senin saltanatın. Müslümanın saltanatı şu Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Müslümanın saltanatı Hazreti Allah'dır. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım ya Rabbi. Habibinin hürmetini affeyle.

İnşallah fazla ileri gitmemişizdir. Rabbimi incitmekten yine Rabbime sığınırım. Artısıyla eksisiyle 2 saatlik zamanımızı bugün yine doldurduk dostlar. İnşallah Rabbim samimi olmayı nasibi müessir eylesin. İnşallah belki ölüler defterine yazılmışız. Belki de an ve an vaktimiz çok dar ama arşa yazılan isminin hürmetine, sevgilisi olan Habibinin hürmetine, Habibinin de sevgililer olan dostlarının hürmetine bizleri Rahman sıfatıyla karşılarda Yaradan'ım inşallah affı mağfiret eder. Her programımızı kapatırken Radyo Hedef adına kumanda masada değerli yönetmenim Şahin Avcı kardeşimle beraber Cumanızın mübarek olmasını temenni ediyorum. Allah-u Teala şuurlu bir Müslüman olarak yaşayarak Cuma'nın şuurunu bilen, davasının şuurunu bilen, İslam'ın şuurunu bilen mümin kullarından olmayı bize nasibi müessir eylesin. Dinleyenden kardeşlerimiz de ve dinlemekten uzak olan kardeşlerimize dahi hep birlikte mümin sıfatını taşımayı nasibi müessir eylesin. Ve yine her program kapatırken kainatın efendisine aşık olmuş olan bir gönül sultanı Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin alemlerin efendisine yazdığı kasidenin son dizeleriyle dostlar bugün de programımızı burada noktalıyoruz.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bugün yine Sahih-i Buhari'den Kitab-ül İ'tisam bil-Kitabi ve Sünne, Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. İmam Buhari Hazretleri bu bapta çok soru sormanın mekruh olduğuna, lüzumsuz, gereksiz soru sormanın hoş karşılanmadığına, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından bu çeşit tavrın kabul edilmediğine dair bir bölüm, bir başlık koymuştum. Bununla ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan, Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ilim ehline, ihtisas erbabına, takva erbabına sorun buyuruyor. Mümin ilmi meseleleri soracak, öğrenmeye gayret edecek. Ama buradaki konu lüzumsuz, gereksiz, faydasız, dinimiz ve dünyamız için yararsız bir takım soruları gündeme getirerek zihinleri, gönülleri meşgul etmekle ilgili hususlar. Yani faydalı ve yararlı hususları sormak Kur'an-ı Azimüşşan'ın emridir. Sorma ilmin kapısıdır. Mümin kul kibirden, riyadan uzak olarak bu noktada soracak, öğrenmeye gayret edecek. Öğrenme amaçlı sorma emrediliyor ama mahcup etme, kusur bulma ve bir takım gereksiz konuları gündeme taşıma amacıyla soru sorma hoş karşılanmıyor. Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Üstadımız, kitabımızın müellifi İmam Buhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. İnşallahü Teala. 7296 nolu hadisi şerifteyiz. Sahih-i Buhari'nin son

zamanlarında Kale haddesene el Hasan ibn Sabbahin Kale haddesene şebabetu Kale haddesene varka'u an Abdillah ibn Abdirrahman Semi'tu Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu yekul. Hadisimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin genç talebesi süt teyzesi Hazreti Rümeysa'nın oğlu Ümmü Süleym'in oğlu Enes bin Malik Hazretlerinden rivayet ediliyor. Yekulu şöyle diyordu Enes bin Malik radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem len yebrahan nasu yetesaelun. İnsanlar birbirlerine bir takım sorular sormaktan asla vazgeçmeyecekler. Hatta yekulu hazallahu haliku haliku kulli şey. Hatta her şeyi yaradan Allah'tır. Femen halakallah. Peki Allah'ı kim yaratmıştır diye soracaklardır. Yani soru sormaları onları bu kadar yanlış bir noktaya götürecektir. Aşırı soru sorma, çok soru sorma, üzerimize düşmeyen şeyleri sorma, gereksiz soru sorma, bizim için faydasız konularda soru sorma, bunların hepsi ya mekruhtur durumuna göre ya da haramdır. Mümin soruyu sadece öğrenmek için sorar, sadece öğretmek için sorar. Anne, baba, üstad da bu manada hem öğretmek için hem de irşad etmek için, gerekirse imtihan etmek için sorar. Bunun dışındaki sorular zihinleri karıştıran sorulardır. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde soru sorma alışkanlığı çok yaygın bir alışkanlıktır. İnsanlar bu yaygın alışkanlıktan bir türlü vazgeçemiyorlar. Yani öyle sorular geliyor ki gerçekten o soru sizi rahatsız ediyor. Zihninizi kurcalıyor. Bazı sorular imanımızı yok etmeye yönelik. Bazı sorular gönlümüzde bir takım virüsler, bir takım mikroplar, bir takım şüpheler, kuşkular, tereddütler uyandırmaya yönelik. Yani öyle soru vardır ki o soru gerçekten insanı günlerce meşgul edebilir. Dolayısıyla soru sorma bir sanattır, soru sorma bir kültürdür, soru sorma bir medeniyettir, soru sorma bir anlayıştır. Soru kişinin bilgisini gösterir, ahlakını gösterir, imanını gösterir, seviyesini gösterir, olgunluğunu gösterir. İşte bu olgunluğa layık soru sormak herkes için caizdir, gereklidir. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok soru sorardı ve bu sorularından Efendimiz çok memnun olurdu. Yerinde ve çok faydalı sorular. Annelerimiz bizim adımıza Peygamber Efendimiz'in hanımları gayet güzel sorular sormuştu. Sahabe-i kiram birçoğu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e soru soramıyordu. Edeplerinden dolayı başları önlerine eğik, huzurla, sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış da uçurmak istemiyormuş gibi son derece kemali tazimle Peygamberi Zişan Efendimiz'i dinliyorlardı. Ah bir bedevi gelse de soru sorsa da biz de istifade etsek diye böyle bedevilerin gelmelerini ve onların bir takım sorular sormalarını memnuniyetle karşılıyorlardı. Meşhur Cibril hadisi diye bildiğimiz hadis-i şerifte imandan, İslam'dan, ihsandan ve kıyamet alametlerinden sorulmuştur. Ve bu cins sorular elbette tavsiye edilmektedir. Ama yani Allah'ı kim yaratmıştır gibi böyle bir tatsız, tuzsuz, faydasız hatta zararlı bir soru, aşırı soru sormanın insanı nerelere kadar götürdüğünü gösteriyor. Günümüz insanı akılcı, günümüz insanı her şeyi ben bilirim edasıyla soru sorarak
Bu noktada gerekirse

faydasız sorular sorarak kendisini de muhataplarını da üzüyor. Evet, bu hadis-i şerif bize faydasız soru sormamayı bir kez daha vurguluyor. Bir sonraki hadisimize geçiyoruz. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. Evet, bu silsile İbrahim, Alkame, İbn Mesud, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Hanefi mezhebinin temel taşını teşkil eden hadislerde yer alan silsiledir. Bu tarik, yani bu çeşit bir kalıp İbrahim en-Nehai Alkame'den, Alkame'de Abdullah İbn Mesud'dan rivayet ettiği hadis-i şerifler İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin müstediğinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar Küfe'de İmam-ı Azam Hazretlerinin kendisinden ders aldığı kişiler. Evet. Kale, Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bazen İbn Mesud diye geçer, bazen sadece Abdullah diye geçer hadisi şerif kitaplarında. Abdullah İbn Mesud müfessir, muhaddis, fakih, kıraat alimi, takva ehli, cesaret ehli bir sahabi. Kuntu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi harsin bil medineti. Medine'de bir bahçede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Harf bir ekin tarlasında. Ve huve yetevekkev ala asibin, bir değneğe dayanıyordu. Femerra bi neferin minel yehud. Yahudilerden bir gruba uğradı. Bir grubun yanından geçti veya Yahudilerden bir grup aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e uğradılar. Fekale ba'duhum, içlerinden biri, seluhu anir ruh, ona ruh nedir diye sorun. Ruh nedir diye soralım dediler. Şimdi bazı ifadeler var. Mesela seluhu anir ruh, ruh nedir diye sorun diye tercüme ediyoruz. Kime söylüyor? Birbirlerine. Yani Türkçe'de bunu biz ruh nedir diye soralım diye tercüme ediyoruz. Ve kâle bâduhum la tes'eluhu. Hayır, ona sormayın. Veya Türkçe ifadeyle, daha değişik bir ifadeyle, ona sormayalım. La yusmi'akum ma tekrahun. Hoşunuza gitmeyecek şeyleri size duyurmasın. Belki hoşunuza gitmeyecek şeyler söyleyebilir. Fekamu ileyhim, Yahudi grubu Peygamberi Zişan Efendimiz'in yanına geldiler. Fekalu dediler. Ya Ebel Kasım. Demek ki soru sorma arzusu o grup içerisinde yaygın bir kanaat olunca Peygamber Efendimiz'e ey Ebul Kasım dediler. Ebul Kasım Peygamberimizin künyesi, bir hürmet ifade eden bir künye. Böyle sevdiğiniz, saydığınız kimselere hala İslam ülkelerinde, Arap diyarında künyesiyle hitap edilir. Yani mesela üniversite hocaları birbirleriyle hitap ederken künyeleriyle hitap ederler. Ey Ebul Kasım, ona saygı ve değer verdiğini, saygı gösterdiğini ifade etmek için. Haddisna anir ruh. Ruh nedir? Bize ruhtan söz et dediler. Fekame sa'aten yanzuru. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir müddet öyle bir noktaya gözlerini dikerek bekledi. Fe'araftu ennehu yuha ileyhi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki ona vahiy geldiğini anladım. O sırada ona vahiy geldiğini

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Sana ruh nedir diye soruyorlar. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbimin emrindendir. Rabbimin ol demesiyle var olan varlıklardan biridir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Size ilim hakkında pek az, ilimden pek az bir şey verilmiştir. Evet, bugün psikoloji ruh bilimi demektir. Psikoloji bilimi. Ama psikoloji ruhtan söz etmez. Çünkü ruh, onların ifadesiyle metafizik, fizik ötesi bir dünyaya aittir. Psikoloji ruhun tecellilerinden, tezahürlerinden söz eder. Yani ruhun varlığını gösteren şeyler, öğrenme, düşünme, ağlama, gülme ve benzeri noktalar ruhun varlığına işaret. Ruhu olmayan bir şey öğrenemez, düşünemez, idrak edemez, ağlayamaz, gülemez, dolayısıyla konuşamaz. Bunlar ruhun tecellileri, işte ruhun tezahürleri, ruhun yansımaları psikoloji ilminin konusudur. Ve size ilimden pek az bir şey verilmiştir buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Ve mümin daima Cenab-ı Hak'tan ilminin artmasını ister. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا De ki ey Rabbim ilmimi arttır. Bilgimiz azdır, bilgimiz sınırlıdır, bilgimiz kıttır, bilgimiz mahduttur. Dolayısıyla insanoğlu وَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Her ilim sahibinin üstünde her şeyi en iyi bilen Cenab-ı Hak vardır ayeti kerimesine bakarak Cenab-ı Hakk'a iltica edecektir. İlmi araştırmalar tavsiye edilmektedir. Mümin ilim yolunda ilerleyecektir. Mümin ilim sahibi olma gayreti içerisinde bulunacaktır. İlim Allah'ın sıfatlarından bir sıfattır. Dolayısıyla ilim şerefli bir sıfattır. Mümin bu şerefi elde etmek için hayatı boyunca okuyacak, okutacak, öğrenecek, yaşayacak, yaşatacaktır. Kur'an-ı Kerim'de en uzun surenin en uzun ayetinde Bakara suresinde Amener Resulü'den bir önceki sayfada o uzun ayetin son ifadelerinde, son cümlelerinde şunu görüyoruz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Takva sahibi olun ki Allah sizi ilim sahibi kılsın. Takva sahibi olun ki Allah sizi ilim sahibi kılsın. Arada vav olmasına rağmen şart ve cevap manası verilmiş. Yani İslami ilimlerde derinleşmek, ilerlemek isteyen kimse takva, Allah korkusu, İhlas noktasında ilerlemeye gayret edecektir. İlim ve edep birliktedir. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin çok güzel bir cümlesi var. Nahnu teallemna el edebe kablel ilm. Nahnu teallemna el edebe kablel ilm. Biz ilimden önce edep öğrendik. Önce edep diyoruz. Önce ahlak, önce sevgi ve saygı ve ondan sonra ilim yolu gelecek. İlim erbabı mütevazi olmalıdır. İlim erbabı hürmetkar olmalıdır. İlim erbabı kibirli, gururlu olmamalıdır. La yeteallemul ilme müstahyin ve la mütekebbir. İmam Mücahid'in sözü tabi'in alimlerinden utangaç olan, çekingen olan, sıkılgan olan ve kibirli, gururlu olan kimse ilim öğrenemez. İlim yolunda
çekinmeden sorabilmeliyiz.

ilim yolundan her hayırlı bir toplantıdan, her hayırlı çalışmadan istifade etmeliyiz. Evet, burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e ruhu soruyorlar. Gerçekten ruh nedir? Tarih boyunca insanları meşgul etmiş. Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke ve yes'elûneke diye sorular var. Kur'an-ı Kerim'de bu sorulara kısa, özlü cevaplar verilmiştir. İnsanlığı ilgilendiren, gerçekten faydalı olan sorular Kur'an-ı Kerim'de yer almakta. Ama bazı sorulara sorulan şeye değil, sorana gerekli olan şey anlatılmıştır. Mesela yes'elûneke mâze yunfikûn. Sana ne infak edelim diye sorarlar. Allah yolunda ne verelim? Allah yolunda neyi harcayalım? De ki annenize, babanıza, yakınlarınıza verin. Yani ayet-i kerime ne verdiğiniz önemli değil. Kime vereceğiniz önemlidir. Önce anne ve babanıza ikram edin, infak edin, yardım edin, ihsanda bulunun. Sonra diğer akrabayı taallukata yardım edin şeklinde. Yani sorulara da her zaman mutlaka sorulan şeye cevap verme yerine muhataba, soru soran kimseye gerekli olan hususları anlatarak cevap vermekte Kur'ani ve nebevi bir metottur. Evet, bir sonraki baba geçiyoruz. Dördüncü bab. Bab bölüm demek biliyorsunuz. Yani muazzam bir tertip var, düzen var. Bu kaynak eserlerde İmam-ı Buhari de Kitabul İ'tisam bil Kitab ve Sünne, Kur'an'a ve sünnete sarılma diye tercüme edeceğimiz bu bölümün alt bölümünde Babul İktidai bi Ef'alin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ef'aline, davranışlarına, uygulamalarına uyma ile ilgili bir bab, bir bölüm. Evet, bu bölümde bir hadisi şerif zikrediyor müellifimiz. Kale 7298 nolu hadisi şerifi okuyoruz. Haddesene Ebu Nuaym. Kale haddesene Süfyan. An Abdillah ibni Dinarin. An ibni Umara radıyallahu anhuma. Kale veya ennehu kale. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Allah ondan da babasından da razı olsun diyoruz. İttehazen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hatemen min zeheb. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz altından yapılmış bir yüzük edindi. Peygamber Efendimizin yüzüğü aynı zamanda mühürdü. Yüzüğünde Muhammedur Resulullah yazıyordu. Hem mühür olarak kullanıyordu, hem de yüzük olarak kullanıyordu. Yani hatem kelimesi hem mühür hem yüzük manasına geliyor. Böyle bir altından yüzük edindi, taktı. Fettehazen nâsü havâtîme min zeheb. Onu gören ashab-ı kiram da altın yüzük edindiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i adım adım, gölge gölge takip ediyorlardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aşıklarıydılar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in talebeleriydiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gerçekten cemaati ve gerçekten arkadaşlarıydılar. Ashab, en samimi dostlar, en samimi arkadaşlar, en samimi yoldaşlar anlamında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altın yüzük edinince onlar da Peygamberimize uymak için altın yüzük aldılar veya yaptırdılar. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inni ittehaztu hatemen min zeheb. Ben bildiğiniz gibi altın bir yüzük takmıştım. Artık altın yüzüğü kullanmıyorum. Fe nebezehu, onu attı. Altın yüzüğü çıkarıp attı.

وَقَالَ اِنِّي لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا. Ben kesinlikle ebediyen altın yüzük takmayacağım. Belki de bu da bir eğitim metodu. Önce Peygamberimiz taktı, sonra kendisi çıkararak örnek oldu. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ İnsanlar da altın yüzüklerini attılar. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o meşhur hadisi şerifini biliyoruz. Ümmetin erkeklerine altın yüzük, altın takılar haramdır. Ümmetin erkeklerine ipek elbise, saf ipek elbise haramdır. Hanımlara serbest. Tabi bu takılarını namahremin yanında göstermeme şartıyla, yani mahremlerinin yanında kullanma, açığa vurma şeklinde, yani ziynet olarak, takı olarak kadınların altın yüzük, bilezik, altın gerdanlık vesaire kullanması caiz görülmüştür. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları, annelerimiz bu manada altın takılar takmışlardır. Diğer mümine hanımlar, kızlarımız bu noktada tarih boyunca bu uygulama devam ede gelmiştir. Ama ümmetin erkeklerine haram kılınmıştır. Bunun bir imtihan yönü var, bir şer'i yönü var, bir de iktisadi yönü var. Yani altın para olarak kullanılmakta, her parmakta altın, altından sonra giderek bilmem bilezikler vesaire, altın takılar gündeme gelirse altının toplumdan tecrit edilmesine gidecektir ki bu uygun görülmemiştir. Altın ve gümüşü biriktirenler hakkında, yığanlar hakkında, yani zekatı vermeden altın ve gümüşe sahip olanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'in acı ifadeleri vardır. Altın ve gümüş mutlaka zekatı verilmelidir ve bu takı, altın takıların zekatı mutlaka Hanefi mezhebine göre verilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir eğitim metodu olarak, burada önce kendisi takmış, sonra atıyor. Arada, yani işte neshin örneklerinden biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinde nesih. Nesih nedir? Önce bir uygulama sergileniyor, sonra bu uygulama ortadan kaldırılıyor. Yani öncelikle de yasaklanabilir ama bir dönem sonra dikkat çekme durumu olabilir. Bu bir imtihan vesilesi olabilir. Yani önce izin veriliyor, sonra bu izin ortadan kaldırılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün bir genç cemaatin yanına uğradı. Gençlerden birinin parmağında altın yüzük gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha evvel uyarmıştı. Bu ümmetin erkeklerine, Muhammed Mustafa ümmetin erkeklerine altın yüzük haram kılındı ifadesini kullanmış. Ama o genç o parmağından o yüzüğü çıkarmamıştı. Efendimiz yanına yaklaştı. Yüzük demek ki çok sıkmıyordu. Tuttu yüzüğü, çıkardı, yere attı. Bir şey söylemedi. Peygamber Efendimiz oradan ayrıldı. Tabi genç arkadaşlarının yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde davranmasından dolayı üzülmüştü. Yüzük kızardı, mahcup oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o da hemen kalktı. Arkadaşları yüzüğü unuttun dediler. Yüzük yerde kaldı. Allah Resulü'nün tutup attığı bir şeye el süremem dedi. Benim peygamberim benim parmağımdan yüzüğü çıkarıp atmışsa ben onu alıp çarşıda, pazarda bozduramam. Peygamberimiz parmağımdan çıkarıp attı, yere koymadı. Yani bu sana layık değildir. Hatta Peygamberimiz ne buyurdu? Siz parmağınızda ateşten bir kor mu taşımak istiyorsunuz? Yani altın yüzük mümin erkeğin parmağında
ateşten bir kor. Dolayısıyla bu kesin ifadeden sonra elbette o sahabi işte. Sahabi dediğimiz insanlar böyle. Yani onlar da insandı. Onlar da hata ederdi. Ama tevbe ettiklerinde gerçekten dönüş yapıyorlardı. Emri duyduğunda anında uyuyor. Anında kabul ediyor. Bir ilahiyat fakültesi öğrencisi yakınımıza efendim altın yüzük takmışsın dedim. Biliyorsun altın yüzük haram. E kaç gram ki dedi. Kaç gram ki? Bunun gramla alakası yok. Bu Allah Resulü neyi okuyoruz? El iktida bi ef'alin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi Zişan Efendimizin fiillerine, davranışlarına, emirlerine, sözlerine uyma bizim görevimizdir. Rabbim Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesini en güzel şekilde uygulamayı, yaşamayı nasip eylesin. Peygamberi Zişan Efendimizin sünnetini baş tacı edenlerden eylesin. Evladımıza, neslimize Peygamberimizin sevgisini aşılamayı nasip eylesin. Allimu evladekum hubbe nebiyyukum buyuruluyor. Taberani'de rivayet edilen bir hadisi şerifte. Çocuklarınıza peygamberinizin sevgisini öğretin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece ibadet için değil, hayatı yaşamak için geldi. Dünyamızı en mükemmel şekilde nasıl yaşarız? Dünya ve ahirete yönelik nebevi mesajlarını sunmak için geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tanımak mecburiyetindeyiz. Anlamak mecburiyetindeyiz. Onu anmak için yapılan toplantılar, onu anlamaya dönüştüğünde bu bizim için en büyük bir hazinedir, en büyük bir fırsattır, en büyük bir istifade kaynağıdır inşallah. Rabbim iki cihan serverinin şefaatine nail eylesin. Onun huzurunda cennette buluşmayı nasip eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 10. cüz.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: بَيِّنَةً وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O, kalplerde bulunanı bilir.

0: ula ve ilallahi turca'ul umur.
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinize çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım.'' demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp ''Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir.'' demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinlere aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

0: Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: كَدَأْ بِآلِ

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.''

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
0: Ey peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa, 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: kum ve yagfir lekum vallahu gafurur rahim.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Vallahu bima ta'malun basir.
1: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.''

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure, Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh ve ennallâhe muhzil kâfirîn.
0: Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.''

0: مؤمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.''

0: Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.
1: لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
0: Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: derece. Vallahu habirun bima ta'malun.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve Mescid-i Haram'ı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

0: بِأَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.''

Sonra Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip, inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
1: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
1: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Subhanahu amma yushrikun.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin?''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

0: وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِرْ

0: Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.
1: اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa, bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimize sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.''

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.''

Sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

0: Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: Ve

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.''

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون

0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühennebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Ey

0: فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse, andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.''

0: Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.
1: فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
0: Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaybları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.''

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak, oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
0: لَيْسَ

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

0: عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ.
1: Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene

meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd sadece Allahü Teala'ya mahsustur. O Allah ki ölüm ile beraber cebbarların boynunu, Kisra'ların belini kırdı, Kayserlerin emellerini boşa çıkardı da onları zelil ve perişan etti. Onlar ki ölümden nefret ederlerdi. Fakat Allahü Teala'nın Vadi Subhanisi geldiği vakit onları yere serdi ve saraylardan mezarlara, evlerin aydınlığından lahdin karanlığına, cariyelerle eğlenmekten kurt ve böceklerin kucağına, yer üstündeki zevklerden yer altında kıvranmaya, dost ve ahbab ile ünsiyetten mezarda yalnız kalmaya, yumuşak atlas dibalar üzerine yaslanmaktan sert toprağa intikal ettirdi. Onların satvet ve haşmetleri kendilerini ölümden kurtaramadı. Nasıl? Onların sesi daha çıkıyor mu? Beka ve kahru istila ile tekleşen ve bütün canlıları takdir ettiği ölümle zelil eden, sonra da ölümü müttakiler için bir kurtuluş ve vuslat kapısı yapan, mezarı da kıyamete kadar asiler için tutuklu yeri kılan Allahü Teala'yı tesbih ve takdis ederim. Zahiri nimetleriyle inam, galip ve kahir şekilde intikam ona mahsustur. Yer ve göklerde evvel, ahir, hamd ona mahsustur. Salatu selam, açık mucize ve alametler sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve âline olsun. Kendisini ölüm yakalayacak olana, varacağı yerin toprak, arkadaşlarının böcekler, konuşacaklarının münker ve nekir melekleri, karyolasının mezar, devamlı duracağı yerin toprak, uğrak yerinin kıyamet, son yerinin cennet veya cehennem olduğunu bilen kimseye yaraşan, fikir ve zikrinin ölüm olması, ölüm için hazırlanması, ona göre tedbir alması, ölümü beklemesi ve bütün imkanlarıyla ölüm için hazırlanmasıdır. Hatta insan daima kendisini mezardaki ölülerden saymalıdır. Çünkü uzak olan gelmeyecek olandır. Yoksa her gelecek yakındır. Akıl ölüm için hazırlanmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı adam kendisini hesaba çekip ölüm için hazırlanandır buyurmuştur. Bir şey için hazırlanmak, onu sık sık hatırlamakla, hatırlamak da hatırlatıcı şeylere bakmakla mümkündür. Bunları anlatmaktan maksat, ölüm için hazırlanmaya teşviktir. Çünkü ömrümüzden az bir şey kaldı. Ölüm yolculuğu yaklaştı. Ne yazık ki insanlar bundan gafildirler. Nitekim Allahü Teala Enbiya suresi 1. ayetinde mealen, insanların hesap vakti yani kıyamet günü yaklaştı. Onlar ise hala bundan gaflette yan çizip aldırmıyorlar buyurdu. Ölümü hatırlamak ve anmak. Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince ondan nefret eder. Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince ondan nefret eder. İşte bu gibiler hakkında Allah

Allahü Teala Cuma suresi 8. ayetinde "Ey Resulüm, onlara de ki, haberiniz olsun. O kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size kavuşacaktır. Sonra hem gizliyi hem aşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz de o size neler yaptığınızı haber verecektir." buyurdu. İnsanlar üç kısma ayrılır. Birinci kısım, dünyaya dalanlar. İkinci kısım, tövbe edip Hakk'a yönelenler. Üçüncü kısım, kemale ermiş arifler. 1. Dünyaya dalanlar, ölümü hiçbir zaman hatırına getirmez. Bazen ölümü anarsa da, dünyadan nasıl ayrılacağına üzülerek anar. Bunun için ölümü yerer. Bu gibilerin bu maksatla ölümü anmaları, Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir yarar sağlamaz. 2. Henüz tövbe etmiş olana gelince, onun ölümü fazla anması, korku ve haşyetinin artması ve tövbeye devamı için lazımdır. Bazen ölümden korkması, tövbesini tamamlamadan ve gerekli azığını almadan ecelinin gelmesi korkusu sebebiyle olabilir ki, burada mazur sayılır. Bu maksatla ölümü sevmeyen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a mülakatı yani ölümü kerih göreni ondan hoşlanmayanı Allah da kerih görür buyurduğu kimselerden sayılmaz. Öyle olan bir kimse ne ölümü ne de Allah'a mülakatı kerih görmüyor, o daima kusur ve noksanlarını telafi peşindedir. 3. Arife gelince, o devamlı olarak ölümü hatırlar. Çünkü ölüm, sevgilisiyle buluşma zamanıdır. Seven, sevgilisiyle buluşacağı günü hiç hatırından çıkarmaz. Hatta böyle olan bir kimse, ölümün geç gelmesine canı sıkılır. Bir an önce bu isyan dünyasından kurtulup, Allah'a ulaşmaya can atar. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh, ölüm döşeğine yattığı vakit, "Dost ani bir baskınla geldi. Pişmanlık fayda vermez. Allah'ım, fakirlik ve hastalıktan hakkımda hayırlı olanı bana ver. Ölüm de hakkımda yaşamaktan hayırlı ise, sana ulaşıncaya kadar ölüm yolunu bana kolaylaştır." diye dua etmiştir. Demek ki kusurlarını telafi ve sermaye edinmek maksadıyla henüz tövbe etmiş olanın ölümden hoşlanmamasında, hazırlıklı bulunanın da ölümü sevmesinde mazur sayılırlar. Fakat bu ikisinde de daha üstün rütbe, kendisi için ölüm veya kalım taraflarını tercih etmeden, işi Allah'a havale edip, onun için en sevimli olanı, kendisi için de en sevimli olmaktır. İşte aşırı derecede sevgi sayesinde teslim ve rıza makamına yükselen budur. Bu ise son rütbedir. Her halükarda ölümü hatırlamakta sevap ve fazilet vardır. Zira dünyaya meyleden insan, ölümü hatırlaya hatırlaya yavaş yavaş dünyadan uzaklaşmaya başlar. Çünkü artık nimetleri ona ağır gelmekle zevklerinden hoşlanmamaya başlar. Böylece dünyanın lezzet ve şehvetlerinden insanı soğutan her şey kurtuluş sebeplerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Zevkleri yok eden ölümü çok anın." diye buyurmuştur. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde, "Eğer siz Adem oğullarının ölüm hakkında bildiklerinizi hayvanlar bilseydi, onların vücutlarında et bulup yiyemezdiniz." buyurdular.
Hazreti Ayşe

radıyallahu anha Resulullah'a "Şehitlerle beraber haşrolacak kimse var mı?" diye sordu. Resulullah, "Evet, günde 20 defa ölümü hatırlayan şehitlerle haşrolur," diye cevap vermiştir. Çünkü 20 defa ölümü hatırlamak, insanı dünyaya aldanmaktan alıkor ve ahiret için hazırlanmaya, ölümü unutmaksa insanı dünya zevkine sürüklemeye sebep olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminin hediyesi ölümdür," buyurmuştur. Çünkü dünya, müminin tutuklu bulunduğu bir yerdir. Zira burada devamlı olarak nefsiyle mücadele, şehvetlerine karşı riyazet ve şeytanın saldırısına karşı savunma halindedir. Ölüm ise bütün bu sıkıntılardan azat olmak demektir. Azatlık ise kendi hakkında bir hediyedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ölüm her mümin için bir kefarettir," buyurmuştur. Bununla da gerçek Müslümanı kastetmiştir. O Müslüman ki, Müslümanlar onun elinden ve dilinden emin olmuş, müminin iyi vasıfları kendisinde yerleşmiş, günahlarla kirlenmemiş, ancak farzları yerine getirmek ve büyük günahlardan kaçınmakla bazı ufak tefek hataları olmuştur ki, ölüm bunları yok eder. Atâ-i Horasani'nin anlattığına göre, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kahkahalar atan bir meclise uğradı ve "Meclisinizi, muhabbetinizi, zevkleri altüst eden şeylerle karıştırınız," buyurdu. Onlar da "O nedir?" diye sordular. Resulullah "Ölümdür," buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah "Ölümü çok hatırlayın. Zira o günahlardan korur ve dünyadan yüz çevirtirir," buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayırıcılık bakımından ölüm yeter," buyurdu. Başka bir hadisi şerifte de, "Vaiz olmak bakımından ölüm yeter," buyurmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitmiş, orada bazı kimselerin konuşup gülüştüklerini görünce, "Ölümü anın. İyi biliniz ki nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız," buyurmuştur. Bir defa Resulullah'ın yanında bir adamı övdüler. Resulullah, "Bu adamın ölümü anması nasıldır?" diye sordu. Onlar da, "Ölümü andığını hiç hatırlamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde adamın bir değeri yoktur," buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün 10. şahıs olarak Resulullah'ın huzurunda bulunuyordum. Ensardan birisi, "İnsanların en akıllısı ve en keremlisi kimdir?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, "Ölümü daha çok anan ve onun için daha çok hazırlanandır. İşte dünyanın şerefini ve ahiretin keremini ihraz eden akıllılar bunlardır," buyurdu. Ölüm hakkında alimlerin sözleri. Hasan-ı Basri, "Ölüm, dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttığında, akıl sahibi için dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı," dedi. "Ölüm, dünyanın bütün kötülüklerini açığa çıkarttı da, akıl sahibi için dünyalık hususunda sevinç namına bir şey bırakmadı," dedi. Rebi bin Haysem, "Kişinin beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur,"
demiştir. Yine bu zat, "Beni kimseye bildirmeyin, beni Rabbime havale edin," dedi. Hakimlerden birisi, kardeşliklerinden birisine yazdığı mektupta, "Kardeşim, ölümü arayıp bulamayacağın gün gelmeden önce, bu dünyada ölüm için hazırlan," dedi. İbn-i Sirin'in yanında ölümden bahsedildiği vakit, odun kesilir ve bütün azaları ölmüş gibi donardı. Ömer bin Abdülaziz, her akşam adamlarını başına toplar, ölümden ve kıyametten bahsederler ve adeta bir ölen varmış gibi ağlarlardı. İbrahim Teymi, "İki şey beni dünya zevkinden ayırmıştır. Biri ölümü hatırlamak, diğeri de Allah huzurunda hesap vermeyi düşünmektir," dedi. Kâb da radıyallahu anh, "Ölümü bilene dünyanın elem ve sıkıntıları kolay gelir," dedi. Mıtraf anlatıyor. "Rüyamda Basra Mescidi'nin ortasında adamın biri, ölümü hatırlamak korkanların kalbini deldi. Vallahi onları şaşkın görüyorum," dediğini duydum, dedi. Eşşas anlatıyor. Hasan-ı Basri'nin sohbetine devam ederdik. Onun sohbeti cehennem, ahiret ve ölüm işini hatırlamaktan ibaret idi. Safiye radıyallahu anha diyor. Kadının biri Hazreti Ayşe'ye kalbinin kasvetinden şikayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, "Ölümü çok an ki kalbin yumuşasın," buyurdu. Kadın da böyle yaptı ve kalbi yumuşadı. Bunun üzerine kadın Hazreti Ayşe'ye gelerek teşekkür etti. İsa aleyhisselamın yanında ölümden bahsedildiği vakit vücudundan ter yerine kan sızardı. Davud aleyhisselam da ölüm ve kıyamet anıldığı vakit azaları birbirinden ayrılıncaya kadar ağlar, Allahü Teala'nın rahmeti anıldığı vakit kendine gelirdi. Hasan-ı Basri, "Aklı başında olan herkes ölümden korkar ve onun için üzüntü duyar," derdi. Ömer bin Abdülaziz, alimlerden birisine, "Bana vaaz et," dedi. Alim, "Halifelerin ilk öleni sen değilsin. Yani sen de her halife gibi öleceksin," dedi. Ömer bin Abdülaziz, "Daha söyle," dedi. Alim, "Adem aleyhisselama varıncaya kadar bütün ataların ölümü tatmış ve sıra sana gelmiştir," dedi. Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ağladı. Rebi bin Haysem de ölümü hatırından çıkarmamak için evinin içinde günde birkaç defa yatıp kalktığı bir mezar kazdırmış ve "Bir an ölüm hatırımdan çıksa kalbim bozulur," derdi. Mıtraf bin Abdullah, "Şu ölüm yok mu? Servet sahiplerine servetlerini zehir etmiştir. O halde ölüm olmayan yer için servet hazırlayın," demiştir. Ömer bin Abdülaziz Ambese'ye, "Ölümü çok hatırla. Şayet bolluk içindeysen onu sana daraltır, darlıktaysan hayatını genişletir," dedi. Ebu Süleyman Darani, Ümmi Hirven'e, "Ölümü sever misin?" diye sordu. Kadın da, "Hayır," dedi. Ebu Süleyman Darani, "Peki bunun sebebi nedir?" dedi. Kadın, "Bir adama karşı bir suç işlesem, onun yüzünü görmek istemem. Allah'a bu kadar isyan ettiğim halde, ona ulaşmayı nasıl seveyim?" demiştir. Abdullah bin Mes'ud, "Dünyanın tadı kaçtı. Sıkıntısı kaldı. Bugün ölüm her Müslüman için bir armağandır," dedi. Abdullah bin Mübarek, "Ölümden sonra

sonrası için ölmeden önce hazırlık yap, dedi. Abdülala Kureyşi, iki şey var ki beni dünya zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü Teala'nın daima huzurunda bulunmaktır, dedi. Abdülala Kureyşi, hiçbir fert yoktur ki ölüm meleği günde iki defa kapısını çalmasın, dedi. Abdülhakim Hüseyin'i, insan ölümü aklında tuttuğu müddetçe vaaza, nasihate ihtiyacı kalmaz, dedi. Ali bin Ebi Talip, elinde bol dünyalık varsa onunla çok ferahlanma. Ondan kaybettiğin olursa hüzne boğulma. Bütün gayretini ölümden sonrası için harca, buyurdu. Bişr-i Hafî, ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider ve dünyayı seven kişi ölümü sevmez, dedi. Celaleddin Rumi, her dert ölümden bir parçadır. İnsan aslan da olsa onun birisini dahi kovamaz. Ölümün bir parçasını kovmaya gücün yetmez iken, bilesin ki onun tamamı şerbetin olup içeceksin, dedi. Yine Celaleddin Rumi, ölümün bir parçası olan dert ve belalar sana tatlı gelirse, Allahü Teala sana ölümü tatlı eyler. Bedene gelen hastalıklar ölümün elçisidir. Ölüm elçisinden yüzünü geri çevirme. Hayatı dertsiz, elemsiz geçen kimsenin ölümü de acı olur. Nefsine tapanın ruhu için kurtuluş yoktur, buyurdular. Derviş Hacı, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül yüzünün kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır, dedi. Ebubekr Sıddık radıyallahu anh, ey kardeşim, sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et. Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek, buyurdu. Ebu Bekir Tamistani, ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz, dedi. Ebu Derda Üveymir bin Zeyd radıyallahu anh, ölümden sonra neler göreceğinizi bir bilseniz, isteyerek ne yemek yer ne de su içerdiniz. Biçilen sonra da yenen bir ot olmayı ne kadar arzulardım, buyurdu. Ebu Muhammed Tüsteri, insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar. Uyanınca boşa geçirdikleri zaman için pişmanlık duyarlar. Fakat bir fayda temin edemezler, dedi. Evzai, ölümü çok hatırlayan kimse dünyaya rağbet etmez, dedi. Eyüp Sahtiyani, bana ehli sünnet itikadında olan bir müminin ölüm haberi gelince sanki bedenimden bir uzvum kopmuş gibi olur, dedi. Feridüddin Genci Şeker,